yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın

0: Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'la görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek, İran'la yapılan anlaşmanın Washington'ın kararı olduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail'in kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı. ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. CHP'de bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacının ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktaki 8 kişinin tamamı hayatını kaybetti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi geçiş ücretlerine gelecek ay %15 zam yapılacak. Geçiş ücreti ton başına 6,70 dolara çıkacak.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere, kaçırılmayacak ürünler Migros.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

0: de bulacaksın.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

Mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detay

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: sen burada mı?
1: Burada.
0: Antalya.

0: Kıymetli, çok şahane Alem FM dinleyenleri. Günaydınlar, iyi sabahlar. Burası Alem FM, şov başlar. Ekiple beraber saygıdeğer hocamız ve suratsız Lig Radyo ekibi. Sena bana mı diyecek acaba diye suratı düştü. Senacığım günaydınlar.
1: Günaydın abicim.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da cillop gibi derler ya, işte öyle bir hava var. İnsanın şortunu giyip suya cumburlop diye dalası geliyor. Ama imkanlar. Ekmeğimizdeyiz, işimize geldik. Biz de isterdik kanımıza binelim, sabah bu saatlerinde açılalım ama...
2: Velakin
0: sistem bize bunu mümkün kılmıyor maalesef. Bizler de sabrederek emekliliğe kadar en azından, değil mi hocam?
2: Çok bir şey kalmadı.
0: Epitopu şurada.
2: 20 sene kaldı.
0: 20 sene. Hocam geçer mi?
2: Yani geçiyor sevgili Yıldırım. Bak,
0: siz dönüp, bir EYT'li olarak.
2: Dönüp arkana bir bak.
0: Bakıyorum.
2: Dönüp arkana bir bak. Nasıl geçtiğini bir gör. Bir gör ya
0: 40
2: arkada.
0: 40 yıl geçmiş. Baktığında ömürden 40 yıl geçmiş.
2: Ya işte ya nasıl geçti?
0: Ama yani hocam bu şehir hayatı da boğdu be. Boğdu iç dışarı attı.
2: Çok atamıyor da.
0: Atamıyor da bile yani.
2: Ben kendimi, şehrin beni kusmasını istiyorum.
0: Ben de kus beni.
2: Kus beni
0: sevgili
2: ya.
0: Sevgili şehir, kus beni ya.
2: Kus çıkart tüh beni. Yap. Tüh yap. Şöyle tüh yap. Hafif çok da uzağa da gitmeden.
0: Uzağa da yakına kus, yakına kus.
2: Hafiften.
0: Çanakkale olur, şey olur.
2: Ya, maksimum o kadar ya. 300 kilometreye kadar kusabilirsin.
0: Kusun istiyoruz. Çünkü neden bu sistem, bu düzen insanı gerçekten...
2: Yoruyor
0: sevgili.
2: Bitkinleştiriyor.
0: Bizler de bu yorgunluğunuzu almak için ne yaptık? Yayınımıza geldik ve sizlerle hasbihal edeceğiz.
2: Haydi bakalım.
0: Öyle bağlayayım dedim.
2: Haydi bakalım.
0: Uyanmışlar mı?
2: Geldiler sevgili Yıldırım. Bayağı bir gelişler var.
0: Bakayım.
2: Görüyorum.
0: O zaman hoş gelişler ola diyelim mi?
2: Hoş gelişler ola bakayım. Diyelim. Gelsin.
0: Gelmişler.
2: Ankara
0: bağlı.
3: Geldi.
0: Tamam, gelmişler, tamam. Gelmiş güzel. Gayet iyi. Yes, I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take with the can, but I bun on them. Man trying to make moves, I'm a stun on them. With the tools, I'm a run. Run up the rhythm, run up the drum like, I'm a do what I want. I make the moves cause I got the jump. Just call me for delivery. They know me. I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. Just call me for delivery. They know me. Vay Nadir'im gelmiş, Nadir Artar. Muhasebe izlerinin kralı Nadir Artar. Dişlerinde varsa tartar. Muhasebe izlerinin kralı
2: Nadir Artar.
0: Şimdi haberlere bakıyoruz, dönüyoruz. Dünya Kupası'nda çok acayip şeyler oluyor. Biliyorsunuz ki milli takımımızın maçına da ne kaldı şurada Senacığım? Kaç gün kaldı?
2: 4 gün sevgili Yıldırım.
0: 4 gün ne duya?
2: 4 gün kaldı.
0: Geçer gider.
2: Geçecek inşallah, o da geçecek.
0: Cumartesi günü inşallah sabah 6'da. Hocam cumartesi bağlanan 6 değil mi?
2: Cuma.

0: Cumartesi sabah 6.
1: Cumartesi sabah 6 ya. Nasıl yani cumaya cumartesi?
0: Ben ona soruyorum, o da bana soruyor.
1: Oğlum, cumartesi 6 bir tanedir ya. Sabah 6 kaç
0: cumartesi
1: tane var?
0: Cumartesi sabah 6 değil mi?
1: Sabah 6.
0: Tamam, cumartesi sabah 6. Şimdi dün acayip şeyler oldu. Ne oldu dün?
1: Ya Yeşilburun falan diye.
0: Yeşilburun adaları ile
1: ilgili. Bir ülke var sevgili Yıldırım. Kaç? Onu da Dünya Kupası'nda öğrendik. Yeşilburun adaları diye bir ülke olduğunu. Ben
0: ülke
1: Dünya
0: miymiş
1: Kupası,
0: bu?
1: Dünya Kupası'nda olduğuna göre sevgili Yıldırım bir ülke. Burası bir ülke ya.
0: İspanya Dünya Kupası'nda Yeşilburun adaları ile 0-0 beraber kalıyor. İnanılır gibi değil.
1: 40 yaşındaki kalecisi maçın adamı seçildi sevgili Yıldırım. Maçtan önce 48-49 bin civarındaymış takipçisi. Şu anda 3.200.000 seviyelerinde diyorlar. Bir gecede 40 yaşına kadar yapamadığını bir gecede bir gecede Dünya Kupası maçıyla yaptı.
0: Ya 40 yaşında
1: sadece berabere kalarak
0: bir
1: yaptı.
0: Bir kaleci 40 yaşında olabilir mi?
1: Olabilir. Kaleci için olabilir. Kaleci için uygundur sevgili Yıldırım. Sağ içinde koşandan ziyade kalecinin 40 yaşında olabilir. 9 kurtarışla maçın adamı ya.
0: Maşallah. Vay be.
1: Man of the match.
0: Man of the match. Dün ben Mısır maçını izledim. Mısır sapık gibi oynuyor. Yani böyle yerinde durmuyor.
1: Saldırgandır Mısır.
0: Saldırgan. Mısır saldırgan. Hani hatırlıyor musun bizim bir Hollanda maçı mıydı neydi? Topa yerdeki topa kafa atıyorduk.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Hollanda maçıydı.
1: Hollanda maçıydı.
0: Aynı öyle oynuyorlar.
1: Öyle oynar onlar.
0: İnanılmaz oynuyorlar.
1: Afrika Kupası'nda falan da inanılmaz iyilerdir.
0: Evet, çok iyilerdi. Acayip şeyler oluyor.
1: Daha da olacaktır sürprizler. Daha da olacaktır.
0: Diyorsun.
1: İlk sürpriz buydu. 0-0.
0: Oğlum burada ördek mi var? Ördeğe mi basıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Bu ördek gibi ses çıkartıyor. Bu ne sesi? Seninki ördek. Bu ne? Bu ne?
0: Sabah boğazına kaçmış gibi düdük.
1: Evet ya değişik.
0: Guduk.
1: Korna, bisiklet kornası bu.
0: Bu arada Ronaldo 41 yaşında diyor, onu da söyleyeyim diyor.
1: Tabii yani Ronaldo gibi örnekler çok az.
0: Evet. Sırf 7 köyün ağası gibi oturmak ve sizi rahat dinlemek için küçük servise biniyorumdur. Diyor bakayım.
1: Günaydın.
0: Tülay Hanım göndermiş.
1: Tülay.
0: Canım Manisa'dan göndermiş. Bacak bacak üstüne atmış. Karşıda da bir Türk bayrağı var. Şahane görünüyor.
1: Harika.
0: Evet, çok güzel.
1: Nardım Manisa.
0: O Tülay mı? Bizim Tülay
1: evet,
0: mi?
1: O
0: Tülay mı?
1: O.
0: Tülay Hanım siz osunuz musunuz?
1: Bir uzun zamandır yapmadık. Bir ses atın
0: Tülay
1: ya.
0: Tülay Hanım bir ses atın
1: bir
0: be.
1: Bir ses atın. Yıllardır yapmadık. Bak Sena hatırlamıyordur. Bilmiyordur onu.
0: Manisa,
1: o kadar
0: aynen,
1: eski.
0: Manisa.
1: Bir gönderin.
0: Sabah günaydın mesajları alıyorduk şehir şehir. Yine alalım. Yine alalım. Şehir şehir günaydın mesajları isteriz
1: gelsin,
0: efendim.
1: Tülay'dan ilk gelsin. Başta.
0: Bir günaydın mesajlarımı alalım. Tülay'dan da bir alalım. Manisa'dan günaydın.
1: Günaydın.
0: Şehrinizi söyleyin efendim şehrinizi. Bakalım nerelere ulaşıyoruz. Dinçer Yusuf. Türkiye'ye doğru yoldayım diyor. Akşama Edirne'deyim. Latino partideyim diyor.
1: Latino parti dedi.
0: Allah Edirne'de partiler mi
1: partiye
0: oluyor?
1: Partiye mi geliyor? Sadece gelmişken partiye mi denk geldi?
0: Hiç bilmiyorum.
1: Latino
0: hiç
1: parti.
0: Bilmiyorum
1: Latino
0: ama.
1: Dedi. Latinler var değil mi partide?
0: Tabii Latin, tabii,
1: Latin,
0: tabii,
1: Latin
0: tabii.
1: Amerika
0: tabii. Yüzü güldü yavrumun yüzü güldü. Hemen
1: nerede?
0: Yüzü.
1: Nerede? Link var mı? Adres var mı? Nerede bu parti? Gönder bana.
2: Günaydın Çatalca.
0: Çatalca geldi çocuklar.
1: Günaydın Çatalca.
0: Çatalca geldi. Manisa geldi mi?
1: Geldi.
3: Manisa'dan günaydın.
0: Normale geldi. Dönmüş.
1: Geldi.
0: Artık
1: bir tık daha,
0: dönmüş.
1: Bir tık daha.
0: Evet.
4: İstanbul günaydın.
1: Günaydın İstanbul. Bir serbest hava açık.
5: Fatih abicim ve Umut abicim Manisa'dan günaydın.
0: Sana da günaydın,
1: günaydın
0: kardeşim.
1: Günaydın Manisa'dan.
0: Nasılsın kardeş? Kardeş. Mesele ne ki kardeş?
6: Ankara'dan günaydın.
1: Günaydın Ankara.
0: Yalnız herkes uyuyor oğlum. Ses, bu ne biçim sesler bunlar?
1: Serviste yolda.
0: Ayıl artık.
1: Ayılacak yavaş yavaş.
0: Ayılın.
1: Öyle kolay mı ayılın?
0: Ayılın.
1: Öyle kolay mı ayılın?
0: Günaydın. Oo, günaydın. Uyuyor abi herkes uyuyor.
1: Olmadı.
7: Mersin'den günaydın canlarım.
1: Heh, günaydın sizin Mersin canlarım.
0: Biz de size bir tık uyanılmış.
1: Bir ses.
0: Bir tık uyanılmış.
8: Isparta'dan günaydın.
1: Günaydın Isparta.
0: Bence bu abi uyanıp çocuğunu dövmüş. Öyle bir ses tonu yani. Kalka demiyorum lan ben size. Değil mi öyle bir...
1: Uzak!
9: Bursa Mudanya'dan günaydın.
1: Yürüyor. Yürüyüşte.
0: Yürüyor. Ya da,
1: yürüyüşte.
0: Ya da...
1: Sesteki zıplamayı gördüm. Ya da.
0: Ya da?
1: Ya da.
0: Bursa Mudanya'dan.
1: Bursa'dan günaydın.
0: Beni bir... Ses çok geliyor. Oğlum.
2: Manisa'dan günaydın.
1: Günaydın Manisa.
0: Biraz iyi geldi.
1: Manisa'dan günaydın. Hızlı.
0: Hızlı geldi. Seri geldi.
1: Atak.
0: Cibili cibili.
1: Harika.
3: Almanya Katsel'den günaydın.
1: Günaydın Katsel.
10: Bu.
1: Günaydın.
10: Bu.
1: Anı var beyler. Gönlüyüm.
11: Mersin'den günaydın.
1: Mersin.
12: Berlin'den günaydın.
0: Berlin.
13: Abi Adana'dan günaydın.
1: Günaydın Adana.
0: Adana'm günaydın adam.
1: Günaydın Adana.
14: Tarsus'tan günaydın.
0: Tarsus.
1: Günaydın Tarsus.
0: Oğlum her yerden ya. Allah'ım şu sevgiye layık kıl bizi ya Rabbi.
1: Amin inşallah. Bakar. İnşallah.
15: İstanbul'dan günaydın.
1: Günaydın İstanbul.
0: Yalnız play'e basıyorum 3 saniye sonra...
1: Yüklüyor.
0: Ya yüklemiyor.
1: Ha, ses 3 saniye sonra
0: konuşmaya başlıyorlar.
1: İnsanlar bekliyor ki kesik çıkmasın ilk başta merhabası.
0: Efendim bu kadar hassasiyetiniz bizleri gerçekten ziyadesini mutlu etti.
1: Mutlu eder, memnun eder.
16: Mardin'den günaydın.
0: Oo,
1: günaydın Mardin.
0: Mardin'e bak.
15: Günaydın İstanbul.
0: Banuşko.
1: Banuşko. Banuşko enerjisi.
17: Hanover'den günaydın.
0: Hanover
1: günaydın. Günaydın.
15: Alem Merkez. Başkent uyandı. Ankara'dan günaydın.
1: Günaydın Gamze.
0: Ankara uyandık mı?
1: Ankara.
0: Ankara İnecek misiniz? Mı? İneceğiz tabii, ne yapacağız?
18: Ankara'dan günaydın.
1: Kardeş günaydın. Yarım kaldı, bir kardeş ekleyeydin.
0: Kardeş gelirim sonuna.
19: Adana'dan günaydın.
1: Günaydın Adana.
20: İzmir'den günaydın abi.
1: Günaydın İzmir. Günaydın İzmir, günaydın.
21: Rize'den günaydın.
1: Rize'den
22: günaydın Rize.
1: Duyamıyorum onu.
22: Rize'den günaydın.
1: Rize mi dedi?
22: Bizim Rize.
1: Ya yok ya.
22: Rize'den günaydın.
1: Bir de bakayım.
22: Bir de bakayım.
21: Rize'den günaydın.
1: Ne diyorsun ya?
22: Her yani bu çocuk mu taklit mi yapıyor?
1: Hayır kendisi ya.
22: Kendisi mi? Direkt kendisi mi? Rize'den günaydın.
0: Çok tatlı geldi bana.
22: Oy yemeyeceğim.
1: Emizem.
22: Ya, oy yemeyeceğim.
0: Hocam.
22: Efendim.
0: Efendim mi? Şimdi Rize'den günaydın dedi ya.
22: Evet.
0: Acaba diyorum. Ha?
22: Nedir? Çay yanından.
0: Değil. Bizim coştuğumuz var ya bir tane.
22: Öyle bir şey. Hangisiydi o ya?
21: Rize'den günaydın.
1: Elde belde. Sen kendi oğluna bak.
22: Hallarıma bak ben.
1: Hallarına bak ya. Hamurun hallarına bak ya. Beyazım iyi miyiz yavrum? Hocam. Kenoş. Sena Kakirre.

0: ben sana.
1: Antalya'dan günaydın beyler.
2: Efendim kısa bir ara, aradan sonra Uğur Derin Dondurucu'nun
3: kaskılarıyla
2: geliyoruz, ayrılmayın.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzakstan. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: hattıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Q&B'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Bir araştırmaya göre, kimin yaptığını da anlatacağım. İş yerinde hamile kalan bir çalışma arkadaşınız varsa sizin de hamile kalma olasılığınız artıyor.
4: Ne alaka ya? Bu ciddi bir araştırma mı bu?
3: Ciddi.
4: Kim yapmış bunu?
3: Thomas and Leopold tarafından yürütülen bir çalışma. Hollanda'da yapılıyor sevgili Yıldırım. Sosyal istatistik verilerini amaçlamak amacıyla.
4: Dinleyicilerimize soralım. Şirketinizde böyle vakalar oldu mu? Tespit ettiniz mi? Deneyimlediniz mi? Yoksa Hollanda'ya özel bir şey de olabilir bu.
3: Şundan diyor. Yani normalde çocuk sahibi olmaktan korkan kişiler iş yerindeki arkadaşı ya da kardeş çocuk sahibi olunca aa bu normal bir şeymiş lan.
4: Hani, korkmayayım.
3: Ben de olabilirim.
4: Bizde çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak bir iki cümle var biliyorsun. Çocuk rızkıyla gelir. Korkma ya. Oğlum korkma.
3: Korkmaya başladık belli sevgili Yıldırım, düşüyoruz biliyorsun.
4: Dün bizim oğlana dayının çocuğu olacak diye söyledik. Aa dayım hamile mi dedi.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sıcak bir İstanbul ama ülkenin tamamı da öyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ses kayıtlarına teşekkür ederiz. Hepsine yetişmemizin imkanı yok. Ebru Hanım yazmış. Yurt dışından ama. 6.31 kodu.
1: Günaydın.
0: Ya mesaj da öyle bir mesaj ki bak. Günaydın. Dışarı çıkayım dedim, ortalık yanıyor. Geceler yapış yapış terden yatın. Şarkı sözü gibi olmuş.
1: Güzel, güzel gidiyor. Güzel
0: dışarı
1: gidiyor.
0: Çıkayım dedim, ortalık yanıyor. Geceler yapış yapış terden yatılmıyor. Koca sarılam diyor, sıcakta hiç çekilmiyor.
1: Doğru.
0: Oğlum,
1: çok
0: şarkı
1: doğru.
0: Şarkı sözü gibi yazmış. Ne olacak bu sıcakla bizim sonumuz? Adana'da amcam güneşi taşlıyor. Güneş tepemde kızdıkça kızıyor. Hava durumu Afrika'yı suçluyor. Ne olacak bu sıcakla bizim sonumuz? Bidonla su içtim, yine de yetmiyor. Gece olmuş, hala sıcak gitmiyor. Pencere açık, azıcık rüzgar esmiyor. Ne olacak bu sıcakla bizim sonumuz? Şarkı yapalım mı bunu?
1: Yapalım.
0: Yapay zekayla.
1: Yapalım, yapalım.
0: Yapayım mı?
1: Kopyalayabiliyor musun?
0: Bir dakika, kopyalıyorum.
1: Kopyalayabiliyor
0: bekle,
1: musun?
0: Bekle, bekle.
1: Bu şey gibi ya, birazcık uzaylılar hoş geldin.
0: Biraz ona benziyor değil mi?
1: Evet, ona benziyor. Yeriniz ne haldır, necedir?
0: Ben şimdi onu kopyaladım sayın hocam.
1: Kopyala sevgili Yıldırım.
0: Bundan şarkı olur, ben
1: peki,
0: sana söyleyeyim.
1: Peki şarkıyı hangi şeyde yapmamız gerekiyor? Şarkının sözleri biraz duygusallık sanki içeriyor. Hafif sitem de var. Slow mu olmalı sence?
0: Hareketli olmalı bence.
1: Hareketli mi olmalı?
0: Evet.
1: Ya tamam, o noktada ben birazcık şüpheye düştüm. Hareketli mi olmalı, slow mu olmalı diye. Hareketli.
0: Tamam,
1: pop.
0: Yazdım. Sözleri
1: pop,
0: kopyaladım.
1: Pop rock yap ya, pop rock.
0: Pop rock yapıyorum.
1: Pop rock yap.
0: Tamam, pop rock yaptım.
1: Pop rock yap. Yine bir hanımefendi söylesin. Hanımefendi
0: tamam,
1: söylesin.
0: Tamam, seçtim. Evet.
1: Female olsun
0: tamam,
1: şeyimiz.
0: Tamam, tamam.
1: Ondan sonra başka ayrıntılara.
0: Tamam, ayrıntılar tamamdır.
1: Bitti. Bu evet. Kadar ayrıntılar, bu kadar.
0: Yap diyorum.
1: Çok güzel. Yap bakalım. Yapsın.
0: Evet.
1: Yapsın. İki tane seçenek.
0: Create dedim. Başladı. Create.
1: Haydi.
0: Dinleyicimizin mesajını şarkılaştırıyoruz. Bakalım.
1: Ortaya ne çıkacak?
0: Nasıl bir rezillik çıkacak? Beraber bakalım.
1: Göreceğiz.
0: Günaydın, dışarı çıkayım dedim, ortalık yanıyor. Geceler yapış yapış terden yatılmıyor. Ulan belki de böyle bir şarkı var, bilmiyoruz ki. Yaptı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Geliyor efendim. Ve üç.
2: Günaydın.
1: Oo, manifest.
0: Manifest ya.

0: bizim sonumuz.
1: Süper.
2: Bence olmuş.
1: Süper,
2: ya.
1: Süper, harika.
2: Çok güzel olmuş.
1: Bu işte ya.
2: Ne olacak sıcakla bizim sonumuz isimli.
1: Sonumuz adlı eserimiz çıktı, hayırlı uğurlu olsun.
2: Demet Akalın okusa tutar.
1: Böyle okurdu.
2: Efsane olur.
1: O da
2: olur.
1: Böyle okurdu işte.
2: Abi bunu roman da yapar, biliyor musun?
1: Yapar. Yap abi, Trakya. Trakya. Yaz. Roman yaz.
2: Tamam, yazdım. Trakya yazdım.
1: Trakya yaz. Roman.

0: Ya bir de 9-8'lik yaz.
1: Ne bileyim, direkt öyle bastım ya.
0: Tamam, bastıysan
1: bastım,
0: tamam.
1: Dur bakayım. Bakayım Trakya nasıl.
0: Çok hızlı basıyorsun. Az bekle.
1: Süre oğlum, süreyi doğru kullanalım diye.
0: Tamam tamam.
1: Süreyi doğru kullanalım diye.
0: Heyecanlısın, görüyorum, farkındayım.
1: Veriyorum. Ver bakayım.
0: Günaydın. Günaydın.

0: Bu Aziz versiyonu oldu diyor.
1: Aziz. Günaydın.
0: Günaydın tanıyım.
1: Bak beğenildi sevgili Yıldırım. Oğlum, demek ki yapılabiliyormuş beyler diyor, 3 dakikada diyor.
0: Tabii 3 dakikada bitiyor mevzu.
1: Hemen telif sağ tıkla sevgili Yıldırım. 3 çizgiye telife bas.
0: Telif mi alalım?
1: Bunu al. Söz bilmem kim, müzikte bilmem kim diye.
0: Efendim Oytun Hoca yine bir açıklama yapmış. Güneş kremleri diyor sıkıntılı diyor. Güneş kremlerinin içindeki koruyucular hormon yapılarınızı bozar. Kadınlar güneş kremi sürerse libidoları artar. Kadınlıkları artar. O nedenle cinsel düşünceler de artar diyor güneş kremi sürüldüğü zaman diyor.
1: Bu sıkıntılı bir şey miymiş?
0: Öyle söylüyor.
1: Kötü anlamda mı?
0: Yok bunun pozitif anlamı.
1: Hem ama sanki sıkıntılı diyor ya, kimyasallar var diyor içinde.
0: Ha şimdi hoca da bir öyle diyor, bir öyle diyor.
1: Şimdi hocam.
0: Hangisi hocam?
1: Hangisi yani, bir tarafın artması sıkıntı mı?
0: Vallahi
1: erkekler için mi acaba tam tersi etkiye sahip?
0: Libidonun artması kötü bir şey mi Sayın Oytun Hoca? Bu niye böyle açıkladınız acaba?
1: Enteresan, Oytun Hoca içinde kimyasallar var dedi.
0: Güneş kremleri sıkıntılı diyor. Güneş kremlerinin içindeki koruyucular diyor.
1: Daha sizin... da artırılıyor sevgili Yıldırım. FED'den geçtiğimiz hafta FED neydi ya şeyden neydi o sağlık şeyi neydi ya neydi? Dünya sağlık şeyi vardı ya.
0: Ha, şeyi söylüyorsun sen.
1: Aynı zamanda ilaçların da şeye onay alındığı mekanizma. İlaç onaylarının ayıldığı
0: bu,
1: mekanizma.
0: Ne o?
1: FED dedim ya, ne FED alaka
0: değil, FIDA,
1: FED ya.
0: Yok değil. FIDA değil. FIDA değil.
1: Fida.
0: Şey ya.
1: Şey ya işte o.
0: Ne o?
1: O işte o.
0: Söyle onu ama.
1: İşte o yok yani. Bende yok işte o ilaçların alındığı. Fifi.
0: Ay yok, neydi fi?
1: Değil. Fit.
0: Fed.
1: Yok ya. Fed. İşte o güneş kremlerinin içine yeni bir maddeyi daha eklemek için sevgili Yıldırım yapılan başvuru onaylanmış. Şimdiye kadarki güneş kremlerin.
0: Feda.
1: He Feda. Şimdiye kadarki Türk.
0: Türk yazmışlar ya.
1: FDA. FDA demiş ki yeni bir içeriye bir tane daha katkı yapacaklarmış sevgili Yıldırım. Bu çıkmış onaydan, artık güneş kremlerinin içine bir katkı daha yapılıyor.
0: Ne yapıyormuş o?
1: Güneşten gerçek anlamda öncekiye, şimdiye kadarki kremlerin tam anlamıyla korumadığı
0: ortaya çıkmış.
1: Ortaya çıkıyor.
0: Aa.
1: Bir profesörümüz de diyor ki şimdi yeni bir eklenti geldi. Onunla beraber 30 sene sonra da daha da yetmedi. Bir içeriye daha bir şey daha eklenecekler diyor. Dolayısıyla diyor bu güneş kremlerinin şeyi yok diyor.
0: Yok diyor.
1: Sonu yok diyor.
0: Kullanmayın
1: yani.
0: Diyor.
1: Sonu yok diyor. İsteyen
0: kullanmayın mı diyor?
1: Yok öyle bir şey demiyor. Demiyor. Yani şimdiye kadar kullandıklarımızın çok fazla bir işe yaramadığını görmüş olduk diyor.
0: Vallahi ben hiç ömrümde güneş kremi kullanmadım.
1: Kullan ama ya.
0: Kullanmıyorum.
1: Kullan ya. Bu güneş kremi. Bak ben de kullanmıyordum. Bak bu alnımı görüyor musun? Bak,
0: bak ben de kullanmadım, şuralarımda lekeler
1: hemen
0: var.
1: Hemen başladı. Belli bir yaştan sonra o lekeler tak diye bir gün, ertesi gün bir kalkıyorsun lekeli.
0: Ama bundan sonra bu haberden sonra kullanmayı düşünüyorum Sayın Oytun Hoca'nın
1: açıklamasından sonra. Libido diyorsa Oytun Hoca ben...
0: Neyi ben?
1: Kadınlar dedi gerçi. Hani
0: gerçi kadınlar
1: çok
0: dedi.
1: Çok da üzerime alınmayayım da. Bundan sonra bir doğum günü hediyesi falan alacaksanız bir hanımefendi güneş kremi gönderin.
0: Güneş kremi.
1: İş yerinde düşünsene.
0: Cilt kanserine sebep oluyor demiş İzzet Çayır yazmış mesela. Böyle açıklamalar da vardı güneş kreminin.
1: Var bir sürü açıklama. Kimi diyor cilt kanseri neden oluyor, kimi diyor kullanmazsan cilt kanseri neden oluyor. Bir sürü böyle bilim biliyorsun. Bu
0: abi
1: konuda
0: şimdi
1: bir araştırmalar sürekli yapılıyor.
0: Yapıyor. Biz şimdi tabii yetişkinler için bunu söylüyoruz ama yani bunu çoluk çocuk da kullanıyor abi güneş kremini. Çocukların hormonlarını bozmuyor mu Allah
1: çocukların
0: korusun?
1: Çocukların şeyleri çok daha tabii, farklı oluyor.
0: Hormonları
1: tabii
0: hormonları bozulur.
1: Koruyuculuk dereceleri çok daha farklı oluyor.
0: Farklı olabilir.
1: Çocuklar bir de bembeyaz abi, onları kullanmazsan cayır cayır yanarlar yani.
0: Peki alternatif ne öneriyorsun
1: ya güneş, yoğurt kola.
0: Oğlum saçmalama, cidden süren olur
1: İlk hafta yoğurt, ikinci hafta yanmaya dönük kola.
0: Kola ne yapıyor?
1: Kola karartıyor.

0: sevgili Yıldırım.
1: Yanmasın, yapıyı bozmasın.
0: Yapıyı birazcık bozabilir. Hafif böyle bir şey yapar, acıtabilir asidik yapısından dolayı. İki güne geçer.
1: Siz yine de denemeyin efendim.
0: Yok, asla evde denemeyin. Sahilde hiç denemeyin.
1: Vücuduna kola süren biri. Yap,
0: eskiden biz havuç kakao yağları, havuç yağı, kakao yağı. Bunları
1: kakao yağı hala kullanan var.
0: Aktardan alıyorduk.
1: Yakıyor.
0: Böyle şeyden de bildiğin aktardan. O şey baharat satılan yerden kakao kalıp olarak alıyorduk, taş gibi. Sahile gidene kadar o eriyordu zaten.
1: Vücuda.
0: Ondan sonra sürüyorsun. Siyahi bir erkek futbolcu gibi.
1: Adeta.
0: Adeta. İki güne simsiyahsın.
1: Seversin.
0: Ne? Hastasıyım.
1: Seversin biliyorum. Siyahi. Tam siyahi olmayalım da böyle bronz olalım.
0: Bir tık bronzun üstü. Kakao ya bronzun üstü yapar.
1: Peki hocam diyor, sarı kola sürsem Trump olur muyum diyor. Hani siyah kola değil de sarı kola.
0: Sarı kola Trump yapmaz arkadaşlar. Çünkü vücutta etkisi var, saçta değil.
1: Saçta değil.
0: Saçta etkisi olsun istiyorsanız papatya suyu.
1: Öyle midir?
0: Orijinal papatya suyu %100 ama her güzel şey olan.
1: Her şeyi biliyorsun oğlum, her şeyi biliyorsun.
0: Ben çünkü yapmıştım, Athena Gökhan gibi oldum, turuncu.
1: Çabuk kötü oldu.
0: Evet, çünkü siyah saçı olmuyormuş.
1: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi iş pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen iş posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: Sütaş Ayran.
1: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
0: Damat. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun,

0: Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enbara, Enbara, bankanın güzeli.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

üstüme duvarla. Yaşanıyor her şey göz ardında. Gelemedim zorların üstesinden. Yanıyor canım hala. Yaşanıyor

0: Çocuklar bu sabah ilginç bir şey oluyor. Kuşadası programa ağırlığını koyuyor.
1: Harikasın Kuşadası. Enteresan.
0: İnanılmaz.
1: Enteresan gelişmeler sevgili
0: Yıldırım. Siz 7 yıl mı kaldınız? Kaç yıl kaldınız?
1: 7 sene Kuşadası'nda kaldım sevgili Yıldırım.
0: Ne yaptınız?
1: Orada küçük benim bir şeyim vardı. İşletmem vardı. Sevgili Yıldırım.
0: Selam olsun.
1: Selam olsun orada bizi dinleyenlere. Ayşe teyzeme komşum vardı benim yan tarafta esnaf. Eczanede çalışıyordu. Kendisi özür dilerim. Selam olsun tüm Kuşadası halkına.
0: Kapattınız mı devrettin?
1: Devrettik sevgili Yıldırım. Devrettik. Dedik ki artık büyüyelim dedik. Büyük şehire gelelim dedik. Kuşadası artık küçük gelmeye başlamıştı. Çünkü kışın boş yazın dolu. Geldik İstanbul'a. İstanbul'da yeni bir yer açtık. 3 aya battık bir daha gidemedim zaten.
0: Eyvallah. Yani süreç zaten olmadı. Bir yerde.
1: Evet bir yerde
0: sonları. Bitmeli ki radyoya geçmelisiniz.
1: Radyoya geçmeliyim.
0: Geçtim. Bütünlüğü olarak. Evet. Günaydın, hiç tan çalmadığınızı fark ediyorum diyor İsmail Bey.
1: Allah Allah.
0: Tana karşı uyuzluğunuz mu var?
1: Yok.
0: Estağfurullah efendim tan. Bak yakın zamanda kızlarımız Banu Hanım, Sena tan konserine gittiler.
1: Evet.
0: Ya 2 gündür onları dinliyoruz. Ay böyle güzel.
1: Ay şu şarkı.
0: Ay tan var ya.
1: Ay böyle bir şarkısı varmış, gidişat mıydı neydi yeni öğrendim de öyle de böyle
0: abi
1: de.
0: Listeye tan alalım ne olur. Tan.
1: Tan gelsin tan.

0: Oradan buldum.
1: Şimdi ben buraya atayım siz onu. Tan Taşçı. Ya bütün şarkıları böyle
0: İlvanlı
1: okuyor
0: mı okursa?
1: İlvanlı mı okursa? Bak duyunca anlayacaksınız zaten.
0: Ver bakayım bir tane.
1: Ya bütün şarkıları da böyle okuyunca beni biraz yoruyor. Bir yenilik yok.
0: Aynı.
1: Bak Tan Taşçı İlvanlı mı okursa.
0: Hadi bakalım.
1: Veriyorum.
2: Kayayı kırca tuta elvanım, elvanım, elvanım aman aman. Dibine vurucu tutuda afistanım kaçanım. Dibine vurucu tutuda afistanım kaçanım. Burcu bir yer sevmem. Elvanlım, elvanlım, elvanlım aman aman.
0: Sese bak.
2: Köyü bir sancı tutuda.
1: Ya benim bu yoruyor, anladın mı? Her şeyi böyle okuyor. Koza koza geldim.
0: Efsane bir taklit.
1: Böyle bir gizem yaratmalarını. Tanın konserinde, ışık oyunları, bir şeyler.
0: Söz şarkının şeyiyle de oynama var tabii. Melodik yapısıyla da böyle kendine i̇şte, göre.
2: Tabii. Afistanım, kaytanım. Köyü bir sancı tutuda. Afistanım, kaytanım.
1: Çalarız ya, tan da çalarız.
0: Al size tan, işte çaldık. Al,
1: çaldık
0: tan,
1: ayrıca.
0: Tandan İlvanlı.
1: Tan İlvanlı çaldık. Pek dinlemiyordum, şimdi iyice nefret ettim sayenizde demiş efendim. Ya tan iyi bir sestir
0: abi
1: ama.
0: Abi iyidir, güzeldir, sahnesi manesi şarkısı. Evet. Yapa aynı gittiği için.
1: Evet evet, ondan dolayı. Yoksa evet, tan
0: ya, tanı beğenmemek. Hep namet.
1: Çok namet, çok namet ya.
0: İlvanım aman aman.
1: Tan'ın birçok şarkısını da ezbere biliriz. Onu da
0: severiz ya, Tan ayrı yani, ayrı. Severiz, o ayrı bir şey.
1: Tan Taşçı. Bilsem ki okumuş bak mesela, Zorlu Sevdam, Rica Ederim. Ben bu Rica Ederim'i çok dinlerdim eskiden.
2: İnanmıyorum nasıl?
0: Başka bir giriş ver.
2: İnan, inanmıyorum. İnanmıyorum nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydık.
1: Hep aynı girişler. Kurşuna gerek yok okumuş. Ama bunu introşumu 6 saattir çekemeyeceğim. Geçiyorum. Yüksek bütçeli Suavi taklidini dinlediniz mi? Ya, tabii canım, yayınladık bile onu. Ya. Yayınladık bile. Duşta değil mi? Köpüklerle yapıyor. He?
0: O vardı, bir bilgisayarın başında vardı. Hatırla, tipiyle beyaz A4 kağıdıyla.
1: Siz de çok kendine güzel yapıyorsun Suavi taklidini hocam. Bir yapar mısınız?
0: Ağzım burnum her yerim tıkalı ki.
1: Bir dene ya.
0: Neydi alayım. Şarkı neydi, hatırlat.
1: Hiç
0: bana.
1: Hiç hatırlamıyorum şarkıyı.
0: İşte şarkı.
1: Suavi. Yalıcı. Yaban inciri.
0: He oydu.
2: Yaban inciri yalı çapkını. Ört bahsetme. Çoban aldatan çit karmışı. Sar bana kollarını.
1: Harun Kolçak'la olan düetini çalın bari dönüşte demiş. Tamam, dönüşte bir şey çalacağız Tan'dan.
0: Tamam, merak
1: etmeyin
0: ya.
1: Bir tane çalarız. Şey, aç kollarını belki ön çalarız. Seray bırakıyorum ya, o çalsın.
0: Halleder o.
1: Tam bir tam fanı çünkü.
0: Tam fan.
1: Ya Japonya taraftarları Hollanda ile oynadıkları maçtan sonra stadı temizliyor. Bu haber oldu her yerde.
0: Şey. Evet.
1: Haber oldu. Soyunma odasını da temizlemişler.
0: Maşallah.
1: Yani stadı değil sadece. Bu insanların ya bu kadar duyarlı olması, bu kadar temiz olmaları, bu kadar hassas olmaları ya dünyaya karşı şeyimi artırıyor benim ya.
0: İnancını mı?
1: Hala iyi insanlar, iyi milletler var diyor.
0: Var, var. Var, disiplin, saygı, merhamet, vicdan, hepsinin yer aldığı bir şey sevgili Yıldırım. Bu.
1: Bizdeki ayılar da tuvalet kırsınlar.
0: Koltuk kırsın.
1: Ayıoğlu ayılar.
0: Stadı yaksın.
1: Sokağı kirletsin. Arabadan şey fırlatsın. Ayıoğlu ayılar sizi.
0: Yemek fırlatsın. Al adam el alemin stadını temiz. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Bırak. Değil mi? Öyle bir evet. Tuvalet yazımız var bizim.
1: Var, var, var. Ama okuyan yok.
0: Okuyan yani
1: bizde,
0: yok.
1: Bizde okumama problemi var.
0: Okuyoruz da anlamıyoruz. Bir de o da var.
1: Stadı pırıl pırıl yapmışlar ya.
0: Tertemiz yapmışlar. Cilyon.
3: Ya da öyle bulmak istiyor.
0: Evet, bir daha gelecek o stada belki. Bir daha baş oynayacak belki.
1: Şu kültür var ya, adam, şu kültür.
0: Soyunma odasından bir çıkıyor tertemiz her
1: yer. Tertemiz. Şu an Japonca bir şarkı çalasım geldi.

0: Çal. Barış Manço.
1: Tan'dan yok mu Japonca?
0: Bakın Barış Manço'dan çal. Arigato Michael. Tan.
1: Tan'dan. Peki. Alem FM Haber Merkezi dönüşte Sena'nın seçtiği Tan şarkısı.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'la görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek, İran'la yapılan anlaşmanın Washington'ın kararı olduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail'in kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı. ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. CHP'de bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacının ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktaki 8 kişinin tamamı hayatını kaybetti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi geçiş ücretlerine gelecek ay %15 zam yapılacak. Geçiş ücreti ton başına 6,70 dolara çıkacak.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kalırken Belçika-Mısır karşılaşması 1-1 sonuçlandı. H grubunda ise Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldı. İspanya Yeşilburun Adaları karşılaşması ise golsüz sona erdi. A milli takım Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı olan Paraguay müsabakasının hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlılar Paraguay ile cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini 93-68 yendi ve durumu 1-1'e getirdi.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 40 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Adana 34, Kayseri 28, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır ise 35 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
9: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le

0: devam ediyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Tan'ın en kötü şarkısını mı çalacaktınız? Zibilyon tane Tan şarkısı arasından gerçekten bu mu? En bilinmeyen Tan şarkısını çaldığınız için teşekkür ederiz. Bu ne biçim kötü şarkı? İçim şişti. Arkadaşlar ben seçmedim, Sena seçti.
1: Şarkı cuma günü çıktı.
0: Şarkı cuma çıkmış, yoksa iyi.
2: En bilinmeyen. O yüzden yeni, yeni daha bilmiyorsunuz.
0: Çalmadığınız kadar varmış. Ben Sena'ya bıraktım abi. Sena çalsın dedim. Sena bunu sevdi.
2: Yepyeni, daha sıcak bir şarkı.
0: Taze taze bir şarkı. Bence çok güzel bir şarkı.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Evet Sena'cığım, eleştirileri göğsünde yumuşatıp bir cevap vermeni icap ediyor. Çok.
2: Şarkıyı ben çıkarmışım gibi hissediyorum.
1: Ama sen seçtin, sen play'e bastın.
2: Anladım, ben beğendim aslında, güzel.
1: İşte
3: bak Cem şey yazmış, Sena Banu Hanım seni çağırıyor.
1: Şarkıyı çıkarmasa da olurmuş. Bugünün en kötü şarkısı, ne kadar dan bir şarkı diye okuyun.
3: Tabii iki tane okuduk
1: beğenilmemiş,
3: ya.
1: Beğenilmemiş, beğenilmemiş. Evet. Yani bana sorsan ben başka bir şey çalardım. Kuzu kuzuyu çalardım tandan ama olmadı.
3: Bunu da seveceksiniz.
1: Ya arkadaşlar, biz burada yerinde duru eleştirdik. Ne yine şarkı diye sonra hepiniz söylediniz. Birbirimizi yemeyelim.
3: Biz de çalmaya devam ettik.
1: Herkes söyledi şarkıyı. Evet, ben de söyledim.
3: Biz de söyledik.
1: Ben şarkı ilk çıktığındaki yorumlarımızı hatırlıyorum.
3: Hatırlı tabii ya. Bu
1: ne ya? Ne sanki sonra hepimiz yerinde dur o seni bulur ya diye burada çıldırdık. Böyle günümüz dünyası böyle. Sana sevmediğin şarkıyı söyletir. Şimdi her yerde duyacaksınız bu şarkıyı.
3: Duyacağız.
1: Kaç gün oldu şarkı çıkalı?
3: Bütün sosyal medyada, Instagram'da falan akımları
2: yeni
3: göreceğiz.
2: Evet, bir hafta oldu.
1: Bir haftalık şarkı.
3: Evet, hani cuma çıktıysa şarkı. Evet, daha çok yeni.
1: Gerçekten çok kötüymüş ama. Yani İlvanlım daha iyiydi.
3: İlvanlım taklidi.
1: Taklidi.
2: Bence beğenilmiş. Eleştirdiğimiz her şeyi çok seviyoruz sonradan.
3: Evet. Bu kadar eleştiri demek ki sevindiğine delalet.
1: Neyse. Kızımızın motivasyonunu düşürmeyelim.
3: Sena ne yapsın diyor. Malzeme bu diyor.
1: Başka bir şey çalabilirdi diyor.
3: Ya tamdan malzeme bu diyor yani.
1: Bence Sena'nın motivasyonunu düşürmeyi şimdi pozitif şeyler yazalım. Haydi.
3: Haydi.
1: Haydi bakalım.
3: Öyle güzelsin Sena, böyle iyisin Sena.
1: Ne güzel şarkı çalmışsın Sena. Sena. Şimdi İstanbul'da ortalama kiralar belli olmuş. 42 bin lira. Sena'cığım aile evinde devam. 42 bin.
3: En güzeli, en güzeli ana baba yanı. Ayrılmayın. Emniş. Aklınız varsa ayrılmayın.
1: Ya Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'un fotoğrafını gördünüz mü?
3: Ben onu görmüştüm. Hazırlanıyordu şeye, şampiyonaya falan.
1: Gürcistan'da düzenlenen vücut geliştirme yarışmasında dünya şampiyonu olmuş.
3: Vallahi
1: ya.
3: Helal olsun.
1: Amirim.
3: Amirim.
1: Fotoğrafa bak ya, amirin fotoğrafına. Abi ben hakikaten...
3: Amirim vücut yapmış ya.
1: Sokakta görsem mesela bir fotoğraf çektiririm amirimle.
3: Amirim artık tanınıyor. Bolu'da şu anda yolda yürüyemez bak.
1: Değil mi?
3: Ünden şöhretten yolda
1: yürüyemez. Fotoğraf alabilir miyiz?
3: Daha böyle küçük olunca şehirde herkes bilir şimdi.
1: Ya bence bütün emniyet personelimiz böyle olmalı abi.
3: Böyle vücut geliştirmeci mi?
1: Hayır ya, olmasa da böyle şeyli.
3: Şeyli yani.
1: Kaslı böyle sportif görüntülü. Bir şey falan, sportif görüntülü. Mı? Öyle olmalı bence.
3: Genelde öyle artık sevgili Yıldırım, benim gördüğüm genelde öyle.
1: Ben göbekli görüyorum abi.
3: Ya çok az, eskisi gibi değil ama.
1: Eskisi gibi değil.
3: Eskisi ama gibi değil. Özellikle motosikletlerde yok mesela göbekli biri.
1: Askerde de mesela bir komutanımızın göbeği vardı böyle.
3: Bizim 10 komutanın 9'u göbekliydi.
1: Göbekliydi değil mi? Şimdi nasıl acaba?
3: Barfiks demirine erişemiyordu. Bize çıkan barfiks çekemeyene çarşı yasağı veriyordu. Ya hocam sen çek ya. Bir çekti.
1: Diyemiyordun.
3: Diyemiyorsun. Komutanım sen hani insanlara şey ol, ön ayak ol. Seni örnek alsınlar.
1: Diyemiyordun.
3: Yok abi, zıplayamıyor ki. Nasıl
1: zıplasın? Bazı askerlerimiz de böyle.
3: Bazıları vardı inanılmaz.
1: Çivi gibi yani.
3: Çivi gibi. Değişik insanlar vardı böyle.
1: Hayran hayran bakıyorduk.
3: Bakardın.
1: Bir tane komutanımız vardı öyle yüzbaşı. Hakikaten yürüdüğü zaman.
3: Hissederdin değil mi?
1: Hissediyorduk onu yani.
3: Hissederdi.
1: Vay, diyorduk. Vay be. Yani şey olsa, film artisti olsa
3: olur.
1: Olur yani.
3: Olur öyle.
1: Öyle bir
3: öyle endam, tipler de var. Öyle tipler de var tabii. Hepsi evet. Göbekli değil yani komutanlarımızın.
1: Selam olsun komutanlarımıza. Peki Bayburt'ta 71 yaşında üniversiteye başlayan Veysel Gider 75 yaşında mezun olmuş.
3: Kep töreninde şey yazmış. Gördün mü? Pankart açmış.
1: Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir
3: diye. Vallahi helal olsun. Cumartesi günü değil mi? YKS var. En düşük 16, en yüksek 87 yaş sınava girecek öğrenci.
1: Ne diyorsun?
3: Evet, 87 yaşında biri hafta sonu sınava girecek ve 16 yaşında bir bebe.
1: Hadi bakalım.
3: Başarılar.
1: Başarılar diliyoruz
3: giren herkese.
1: Hepsine başarılar diliyoruz.
3: Ya etrafta ne kadar çok bu LGS'de iyi puan tutturan insanlar duyuyoruz ya. Dün Sibel Hanım bahsetti.
1: Bir yanlış, iki yanlış.
3: Bir yanlış, iki yanlış. Ben spor salonunda gördüm öyle çocuklarıyla falan. Bir yanlış, iki yanlış.
1: Bravo.
3: İki yanlış da morali bozulmuş babanın.
1: Full bekliyorduk. Olmadı valla.
3: Tam istediğimiz yere nokta atış yapamadık ama buna da şükür. Elon Musk'tan bir haber var sevgili yıllarım.
4: Ya verme artık Elon Musk haberi.
3: Verin, çok,
4: vallahi istemiyorum.
3: Çok önemli.
4: Yıldım artık
3: çok
4: ya.
3: Çok önemli. Yani
4: her gün bir Elon Musk haberi ya.
3: Her gün bir Yargıtay haberi aslında. Ay, dur Yargıtay vereyim.
4: Ver Yargıtay.
3: Yargıtay daha iyi. Yargıtay boşanma davasında. Evde sürekli olarak eski ilişkiyi hatırlatır tarzda şarkılar dinleyen kocayı ağır kusurlu buldu.
4: Ne diyorsun sen ya?
3: Canımda Yargıtay'ım. Canımda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin incelediği bir boşanma davası sevgili Yıldırım bu. Erkeğin eski eşiyle güven sarsıcı görüşmeler yaptığı, eski ilişkisini hatırlatan tarzda şarkılar dinlediği ve eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu bilmesine rağmen davranışlarını sürdürdüğü. Bak sürdürüyor, eşi uyarıyor. Yapma diyor bak. Ama devam ediyor ve Yargıtay da diyor ki eski ilişkiyi hatırlatır tarzda şarkılar dinleyen sevgili koca bey ağır kusurlusunuz diyor. Nikahına beni çağır sevgili, istersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgili.
4: Haklı bir kusur mu hocam, ne diyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?
3: Haklı bir kusur sevgili Yıldırım. Bir de yani şey var, bu haberin başlığı bu ama haberin içine girdiğinde eski eşiyle güven sarsıcı görüşmeler yaptığı bir detay var. Aslında ana madde bu. Güven sarsıcı görüşmeler dediği ne?
4: Oğlum evde müzik de mi dinleyemeyeceğiz demiş.
3: Ama şimdi
4: hareketlerinize dikkat edin. Yani
3: sürekli yani, böyle.
4: Şimdi Yargıtay kafayı taktım size.
3: Ya geçmiş olsun.
4: Geçmiş
3: sürekli
4: olsun.
3: De böyle eskiyi hatırlatır tarzda, maziyi hatırlatır tarzda. Neredesin aşkım, buradayım aşkım falan. Hani bunlar.
4: Bence diyor Yargıtay bir ay Sena'nın seçtiği şarkıları dinleme cezası versin. Tan şarkıları belki.
3: Ödül bu ceza değil ki. Tan ne güzel işte.
4: Ya kızımızın niye üstüne gidiyorsunuz? Kızı size yeni şarkı, yeni bir şarkı dinletti.
3: Yapmayın bu kadar.
4: Yapmayın.
3: Yapmayın bu
4: genç
3: kadar.
4: Genç bir isim. Onu motive etmemiz lazım.
3: Dima, yeni bir Dima.
4: Sektöre kazandıralım.
3: Hemen öyle atmayalım bir kenara.
4: Ne kadar kötü şarkıydı. Evet kötüydü, doğru. Ama böyle böyle bulacak doğruyu.
3: Bak kızım sınavda bir matematik bir Türkçe yanlışı yapmış diyor. Benim de moralim çok bozuk.
4: Abi yazmış. Bugünden itibaren radyoyu falan kapatıyorum. Eski şarkıları çalarsanız patlarız diyor. Ben diyor yokum beyler diyor, görüşürüz diyor.
3: Hanımla beraber dinleniyorsa tabii sıkıntı yaşatabilir.
4: Hayır, hanımla beraber dinliyorsan sıkıntı yaşarsın ama eşlik ediyorsan daha problem. Büyük problem.
3: Bir yani. De şarkının içine giriyorsan hani zaten böyle duygusal ya. Duygu olarak da şarkıyı hissediyorsan.
4: Hele bile ağzından ulan nerelere gittim be diyorsan var ya.
3: Ona bile gerek. Hey gidi günler
4: hey. Hey gidi günler.
3: Hey dediğin anda Yargıtay karşında. Işıkta bile belirir kırmızı ışıkta. Hop Yargıtay.
4: Yine bununla paralel bir haber daha var. Kadınların %89'u aynı tartışmayı yılda en az 5 kere tekrar ediyormuş.
3: Niye anlamıyoruz diye mi?
4: Galiba.
3: Bu çözemedi. Ben tekrar baştan.
4: Bilmem ne enstitüsünün yaptığı araştırmaymış bu. Yurt dışından bir
3: haberimiz.
4: Araştırma. Benim oğlan 4 doğru yapsa kurban keseceğim diyor. Millet bak, diyor iki yanlışı arıza çıkarıyor diyor.
3: Ya işte şükür. Şükür değil mi sevgili Yıldırım? Bak iki yanlış yapmış hanımefendi ya da Türkçe matematik. Moraller bozuk. Baba diyor ki başka bir baba 4 doğruya ben fitim.
4: Haber yalan beyler. En az 10 kere tekrar ediyorlar diyor. Yılda diyor.
3: Abi işte o erkeğin IQ'suyla alakalı. Anlıyorsa belli bir yerde 5'te bırakıyor. Anlamıyorsak devam.
4: Evet. O zaman bir dakika şunu sorabilir miyiz?
3: Her
4: Allah
3: hafta yapabilir
4: aşkına.
3: Yani.
4: Şunu sorabilir miyiz? Hanımlara soruyoruz. Beylere değil de.
3: Hanımların dikkatine.
4: Eşinize hangi konuyu bir 5 kere anlattınız? Hangi konuyu?
3: Bir kesin dağınıklıkla ilgilidir.
4: Yani bir onu bir yazar mısınız? Net. Başlık deyin yani. Neyi çok söylüyorsunuz?
3: Sadece hanımefendilerden bekliyoruz.
4: Beyler yazmasın. Hanımlardan istiyoruz. Bize bir yazın lütfen. Genel itibariyle dağınıklık. Donunu buraya bırakma.
3: Ha, genelde çorabını, üstünü, başını bildiğimiz bunlar.
4: Türkiye'de 81 il olan il sayısının 106'ya çıkması planlanıyor demiştik yani.
3: Evet. Hadi
4: şu ilçeler.
3: Bu herhalde netleşiyor ufak ufak sevgili Yıldırım.
4: Evet ufak ufak netleşiyor. Söyleyelim hemen çok kısa bir iki tanesini. Artık netleşenler bunlar galiba. Antalya Manavgat, Adana Kozan, Adana Ceyhan diye devam ediyor liste. İşte Balıkesir Bandırma
3: boş
4: gibi.
3: Boşver misin aldırma.
4: Şırnak Silopi gibi liste devam ediyor. Biz bunu okumuştuk zaten. Yine ne kadar oluyor? Bir buçuk iki ay oluyor. İşte liste yavaş yavaş
3: şekilleniyor. Hanımefendiler. Ha, Behiye Hanım yazmış. Uyarı. Sifon çekme uyarısı yapıyorum diyor. Klozet kapağını kapat. 55 kere diyor. 5 değil. Yılda 55 kere.
4: Evet abi, klozet kapağı çok geldi ya.
3: Klozet kapağı, klozet kapağı hangisi? Tuvalette uzun. Bak tuvalet. Tuvalette uzun oturma. Klozet kapağı.
4: Tuvalette
3: sifon
4: uzun
3: çekme.
4: Oturma nedir ya?
3: Ya muhtemelen alıyor laptopu, tableti ya da telefonu eline. 40 dakika. Çıkıyor. Beyler, hemoroid diye bir gerçek var.
4: Dikkat edin.
3: Dikkat edin. Başka, fazla konuşmaması konusunda defalarca uyardım diyor.
4: Tırnaklarını kes diye uyardım. Işıkları kapat diye uyarıyorum.
3: Ağzının içinde konuşma, tane tane konuş diye her gün her gün her gün her gün uyarıyorum diyor.
4: Klozet kapağı. Abi hep klozet kapağı gelmiş. Oğlum kapak kapalıyken mi oturuyorsunuz lan? Klozet kapağı uyarısı ne ya?
3: Ne uyarısı yani?
4: Yaptıktan sonra kapat herhalde.
3: Kapat, onu diyor işte. Kapağı kapat.
4: Aşkım, uyarısı. Kapağı açarak. Lütfen.

0: Kapağı aç, yapınca kapat. Sifonu çek.
1: Yarım saat duş alma konusu sabahları.
0: Ayakta bu da değil, aşırı ayakta değil oturarak.
1: Ayakta çok... değil.
0: Uyarı yapıyorum diyor. Bir tane horlama geldi araya. Allah aşkına horlama artık diye.
1: Dişlerini fırçala diye uyardım. Bunlar hanımların, hanımefendilerin eşlerini uyardıkları konu başlıkları.
0: Konu başlıkları ve defalarca ama böyle birkaç kere değil.
1: Klozet kapağı yine bir tane daha geldi.
0: Şaka değil vallahi sifonu çek. Sürekli diyor.
1: Kafamız bir tek tuvalette rahat ediyor diyor. Bir bıraksalar mı bizi acaba demiş Orhan.
0: Hanife Hanım tuvaletin kapısına yazı yazdım diyor. Yazı astım.
1: Ne yazmış?
0: Sifonu çekti.
1: Ulan kadınlar bildiğin bize sıfırdan eğitim veriyor lan. Kenarlara...
0: Askeri.
1: O gelmiş.
0: Askeriye gibi değil mi? Sifonu çek temizle. Kalk.
1: Kenarlara şey yapma. Eşim adına yazıyorum. Kafanı ne zaman kestireceksin?
0: Kafanı.
1: Saçı kastediyor inşallah.
0: Saçlar uzayınca herhalde canı sıkılıyor.
1: İnşallah onu kastediyor.
0: İnşallah.
1: Geç saate kadar PlayStation oynama uyarıları.
0: Uyarısı.
1: Sevgili karım dinliyorsa haline şükretsin diye okuyorum bu bölümü. Bak şunların hiçbirini yapmıyorum be.
0: Sende yok hiçbiri.
1: Bende yok abi. Sende hangisi var?
0: Bende de yok. Şu sayılanlardan yok. Ya oyun oynama yok zaten. Tuvaletle ilgili herhangi bir derdim yok.
1: Yok bende de
0: belki
1: yok.
0: Belki üst baş toplam benim de hani bir şey böyle hemen kaldırman gerekiyorsa kaldırmıyorum. Zamana yayabiliyorum ben birazcık.
1: Salonun ortasına çorap bırakma. Artık duvarlara yazıyorum demiş. Çorabını fırlatma. Banyoyu ıslatma. Bak banyoyu ıslatma konusunda ben hep yayınlarda uyarıyorum, taktik veriyorum. Arkadaşlar, sevgili beyler. Banyoyu ıslatma konusu kadınların hassas olduğu
0: bir... Islatsan da kurulat çıkınca.
1: Hassas olduğu bir konu. Banyoyu ıslatmamak için bir iki tane teknik var. Bir tanesini söyleyeyim.
0: Banyo yapma.
1: Duşta su kullanmayın. Ya da banyo yapmayın.
0: İki önemli.
1: Bunları
0: kullanmak için elimizde büyük bir koz var. Yıkanmamak.
1: Ya da kum kullanmak.
0: Kumla. Tıraş olduktan sonra etraftaki kıllarını topla be adam. Uyarısını defalarca.
1: Islak havluları ortaya atma.
0: Televizyonu kapat bari, sürekli telefona bakıyorsun.
1: Ağzını şapırdatma. İyi de ben öyle tat alıyorum demiş Arif.
0: Arif ya. Arif hiç, sen tat alacaksın diye 50 kişi çekmek zorunda mı ya?
1: Hiç çekilmez Arif ya. İşini.
0: Arifçim lütfen.
1: Duş alma konusu, klozet, yine klozet, klozet, klozet. Beyler acaba biz bilmiyor muyuz ya bu şeyi?
0: Dayısına borç vermemesiyle ilgili 40 kere uyardım. 40'ını da geri alamamasına rağmen diyor.
1: Veriyor.
0: Veriyor
1: diyor. 19 yıllık evliyim, artık umudu kesip uyarmayı da bıraktım diyor Ümran Hanım.
0: Değil mi? Kafa da daha rahat.
1: Şişeden fokur fokur su içme. Ha bunu da uyar aldım.
0: Direkt ha. Şişeden içme
1: evet,
0: diye.
1: Evet şişeden içme. Ama dolabın kenarındaki benim şişem.
0: He senin şişen ayrı. Var mı öyle evde ayrı şişen varsa tamam o
1: var,
0: olabilir.
1: Üzerinde F yazıyor.
0: E tamam o zaman daha ne olacak
1: ama
0: ya?
1: Ama onlar içmiyor diyor. Ya unutur ben onların içersem diyor.
0: Ama o zaman senin problemin değil o. Karşı tarafın problemi.
1: İç diyorum ya kocanın şişesi ne olacak diyorum ya.
0: F yazıyor orada.
1: Benim annem babamın bardakta kalan suyunu içer.
0: Eskiler içer. Yeniler içmiyor. Ben de içmem.
1: Ben de içmem.
0: Ben çocuğumun suyunu içmem.
1: Ben de içmem. Yani,
0: ben de içmem.
1: İçer misin Sena?
2: Yok.
1: Kocanın kalan su... Anket açalım mı?
0: Niye acaba?
1: Vallahi yani, anket açalım. Çok, İçer misiniz?
0: Çok değişik bir iş ya.
1: Kocanızın ya da karınızın bardakta kalan yarım bardak suyunu içer misiniz? Soru.
0: Buyurun.
1: Yoksa çiçeğin altına mı dökersiniz?
0: İçiyormuş taklidi yapıp ya da. Benden mi iğreniyorsun?
2: Ağzındakileri geri salıyorlar ya. Yok bazıları hiç içemiyor.
1: Yapma içemiyor. Yapma bunu yapma.
0: Bardağı bir alıyorum partikül dolu.
1: İçim. Tamam şu an kimse içmez. Şu an kimse içmez. Sorduk WhatsApp'tan bir yazar mısınız?
0: İçerim efendim? Tabii ki içerim. İçerim,
1: içmem, içerim, içmem, içerim, içerim.
0: İçerim çok.
1: İçerim, içerim.
0: Bardağı herkes içiyor. Karımı bile içerim mi ne öyle bir şey.
1: Mecburen içerim.
0: Herkes içiyor ya. Üçümüz hariç herkes içiyor bak.
1: İçerim.
0: İçerim.
1: Bir öncesinde ne yediğine bağlı. Öyle yazmış.
0: İçerim abiler niye içmeyeyim ki içerim.
1: Bardağı bile yerim. İçerim. Abi herkes içiyor. Sayın hocam.
0: Vallahi yani %90 içiyor.
1: İçiyorum, içiyorum, içiyorum,
0: içerim. Dibine kadar içerim.
1: Gargara bile yaparım. Ne iğrençsiniz hakikaten ya. Ben susuz kalayım ütü suyunu içerim demiş.
0: Susuz kalmak başka bir şey tabii o zaman. Olsa da içsem şimdi diyor.
1: Abi herkes içiyor ya. Bir bizim mi acaba?
0: Bizim bilmediğimiz bir şey mi var ya? Eşin suyunu içmekle alakalı.
1: Herkes içiyor bak. Bak bak içerim. Ben içmem.
0: Bir kişi midem kaldırmıyor benim demiş.
1: Şurada evet. Üç kişiyiz. Üçümüz de içmiyoruz. Herkes içiyor.
0: Karşılıklı içeriz diyor biz diyor. Özellikle dışarıda diyor. Yarım yarım bırakır bardakları değişiriz diyor.
1: İçerim içerim. Niye içmeyeyim abi? Neyini
0: ben içmedim abi. Şimdiye kadar içmedim.
1: İçerim. Çocuğumun da içerim. Herkesin de içerim yazmış. Mustafa yazmış. Mustafa sen Mustafa, senin böbreklerde sorun var. Senin durumun aykırı.
0: Hiçbir şey yapmış. Ağzından içerim.
1: Ya abi bu bize mi garip geliyor acaba? Bak herkes içerim diyor.
0: Ya aslında mantıklı olarak düşündüğün zaman sevgili Yıldırım, yani eşinle hayatı paylaştığında neler yaptığını düşündüğün zaman bir suyu içmek çok mantıklı geliyor.
1: Bana hiç gelmiyor abi. Ya bana gel. Ben kendi şişemden içeyim.
0: Ama içilmiyor işte.
1: Kendi bardağımda. O da içmez çünkü.
0: O da içmez. Ben de içmem, o da içmez. Benimki de aynı. Bir de niye içeyim abi? Bu yok mu?
1: Yok mu bir yani de
0: yok
1: yani?
0: Yok mu yani? Bu kadar mı?
1: Hani su boşa gitmesin diye belki. Hani o kafayla.
0: Ya bir, o çok küçük bir ihtimal. Dışarıdasındır, yanıyorsundur, etrafta büfe yok, dibinde su kalmış onun içtiği pet şişenin mesela.
1: Ya o özel harp durumunda, savaş durumunda. Tamam, ona eyvallah.
0: Başka bir şey. Vücut savunmaya geçtiği anda. O başka bir şey.
1: Kıtlıkta falan tamam, evet, olur. Yani onda mecbur. Yok. Ama var döneminde...
0: Eliminen içerim dayı, eliminen.
1: Aynı tabaktan yer misiniz demiş. Bunu da soralım. Aynı tabak, yenir ya aynı
0: yok,
1: tabak.
0: Abi, kaşık girdi ağza ya, aynı şey.
1: Lan ne alakası
0: aynı
1: var?
0: Aynı şey, aynı şey.
1: Ya olur mu öyle canım sen de?
0: Benim için aynı şey. Bardak aynı bardaktan su içmekle aynı tabaktan yemek yemek aynı şey. O kaşık çünkü ağza giriyor tabağa
1: yer
0: giriyor.
1: Misin?
2: Yok, bıyığına sakalına değdi. O kaşığı tekrar içine soktu. Yok.
0: Sen değmiyor musun bıyığına sakalına peki?
2: Yok öyle değil. Yemek yiyorum ya.
1: Ben yerim abi.
0: Sen yemeği yersin.
1: Aynı tabaktan yerim. Su içmem ama.
0: Allah
1: suyun
0: Allah.
1: Olayı çok farklı. Yani suda çünkü bir partikül durumu
0: evet,
1: var.
0: Evet, su görülebiliyor. Göz görülebiliyor çünkü.
1: Göz görmeyince gönül ne yapsın?
0: Daha katlanır.
1: Katlanır.
0: Katlanır. Yemeğe katlanırsın. Doğru.
1: Katlanır.
0: Çorba peki çorba?
1: Aynı tabaktan çorba mı?
0: Ha çorba. Yemek değil çorba.
1: Aynı tabaktan çorba.
0: Eşiniz de çok... düşünerek söyle mesela. O senin çorba. Sonuçta senin de bıyığına değiyor
1: aynı
0: ya
1: aynı tabaktan çorba içerim ya.
0: Çorba da içer.
1: O da içer bence.
0: Hı, tamam.
1: Bence içer herhalde.
0: Bilmiyorum.
1: Sizinki içer mi sayın hocam?
0: Çorba mı? Yani bilmiyorum, denemedim işte, içeceğini zannetmiyorum ya.
1: Nilay Hanım içer ya.
0: Ya sanmıyorum ya. Yok ya, hatırlamıyorum öyle bir anda. Hani yarım, benim çünkü yarım bıraktığım bir tabak yok. Sen tamamla diye. Genelde biliyorsun erkekler evde yarım kalan tabakları tamamlar.
1: Evet. Dinleyicilerimizin %99'u
0: yerim. Yerde içerdi.
1: Aynı tabaktan yerim.
0: İşte bu ya. Bak ilişkiler inanılmaz kuvvetli biliyor musun dinleyicilerimiz arasında?
1: Gülseren Hanım diyor ki kocamı komple yutarım. Yemek ne ki demiş.
0: Beyler biz köyde 7 kişi aynı tabaktan yiyoruz. Ortaya bir tane gelir.
1: Orada yenir.
0: Çala kaşık saldırır. Safa kulba kapağı itibar etme dostum. Çekti. Can çekti şu an.
1: Vallahi,
0: Barış Manço çekti.
1: Vallahi.
0: Abi siz niye evlendiniz ki diyor. Onun amacı başka. Aynı.
1: Onunla aynı şey mi canım?
0: Aynı suyu içmek için değil.
1: Aynı tabaktan. Evet herkes.
0: Yani vallahi.
1: Herkes.
0: Şu an biz bayağı geri plana düştük. %98 oranında yiyor da içiyor da eşiyle ilgili her şeyi yapabiliyor.
1: Evet. Bak Orhan diyor ki şeyi de sorsanız da demiş.
0: Ne iç?
1: Ya bunu sorayım mı bilemedim de.
0: Bilmiyorum ne yazıldığını bilmediğim için.
1: Eşinize diyor acaba diyor. Neyse onu sormayayım ya.
0: Tamam
1: ciddi
0: ya.
1: Bir konu o çünkü.
0: Ha ciddi mi?
1: Ya bir organını diyor verir misin ne gelmiş.
0: Ha organ.
1: Onu gerçi sokak röportajında soruyorlar kardeşim.
0: Soruyor şey mi böbreğini mi diyor?
1: Ha verir misin diyor.
0: Veririm.
1: Ve onu ben de veririm.
0: O böbrek
1: ama veririm. O sorulacak bir soru değil ya.
0: Onu kadınlar vermiyor. Hepsini sokak.
1: Evet, sokak röportajlarında gördüğümüz
0: diyor.
1: O erkekler veriyor.
0: Kadınlar
1: da ne vereceğim be diyor. Bana ne diyor ya?
0: Vermem diyor. Ya Allah bana vermiş veririm. Onu diyor. Ben niye başkasına veriyorum diyor.
2: Veririm ya.
1: Bak,
2: ona
1: veririm.
2: Kıyamam.
1: Ben de veririm ya.
0: Verilir abi.
1: Bu verilir ya bu.
0: Verilebilir.
1: Şimdi büyük de konuşmayalım
0: zaten
1: ama.
0: Zaten verilebilir bir şey istiyor tıp dünyası.
1: Nasıl yani?
0: Yani verilebilir bir şey. Senden demek ki hani bir tanesi...
1: Kalbinizin yarısını alabilir miyiz demiyor yani. Midenin yarısını alabilir miyiz demiyor.
0: Tıp dünyası istenebilir bir şey istiyor.
1: Verilir abi verilir. Orhan Bey bunu sormuyoruz ya bu çünkü...
0: Bu genelde verilir ya.
1: Genelde en azından vermesi de öyle der.
0: Der. Veririm der.
1: Tamam, bir soru daha soralım ya şu eşlerle ilgili.
0: Haydi.
1: Haydi bakalım.
0: Bir şey var mı?
1: Bende bir şey yok.
0: Ha, yok bir şey.
1: Bende bir şey yok. Sena sende
0: abi,
1: var mı?
0: Yemeği sorduk. Eşlerle sorduk, ilgili. Organ vermeyi sorduk.
1: Eşlerle ilgili bir soru daha soralım. Eş derken sevgili de olabilir. En yakın arkadaşın da olabilir ama şu an eşleri konuşalım bence.
0: Eşini çok yok ya. Eşiniz bir suç yaptı. Bir suç 5 yıl ötelendi.
1: Hayır. Eşim bir suç işledi. Eşim bir suç işledi.
0: Üzerine alır mı?
1: Suç işledi biliyorsun. Gidip emniyete söyler misin? Ben söylerim.
0: Abi bu zaten bir ahlakın gerektirdiği bir şey ya. Ben direkt söylerim.
1: Bak şimdi sen cevapları bir bak da.
0: Ben direkt.
1: Ondan sonra ahlakın gerektirdiğine bakalım.
0: Direkt kolumdan tutar ben teslim ederim emniyete. Çocuğuyla beraber.
1: O günü bekliyorum. Eşinin giydiği çorabı giyer misin?
0: Olmaz ki. Giyemezsin.
1: Tamam,
0: belki olsa, kadın erkeğin
1: olsa giyer. Giyer misin diyelim.
0: Öyle bir eşim 44 numara 45 giyen
1: bir eş.
0: Bir eş de. giymem ama. Çorap da giymem.
1: Eşinizin sırtını keseler misiniz? Bak sorulara
0: onu
1: bak.
0: Yaparız abi. Onu
1: suça
0: yaparız.
1: Bağlı demiş bu arada. Suçun ne olduğuna bağlı diyor.
0: Tamam, kayırma var gene. Adam kayırma var gene. Kayırma,
1: eşinin havlusuyla bağlı. Yüzünü siler misin?
0: Yok.
1: Ben silerim.
0: Ne, nereye sürdü ki o benden önce?
1: Yüzünü sildi oğlum, neyiz?
0: He, o da mı yüzünü sildi?
1: Yüzünü sildi, yüz havlusu.
0: %100 mü?
1: %100 havlusu.
0: Tamam, %100 olur ya. Orada olur.
1: Ben kendi çorabımı öğlen değiştiriyorum diyor.
0: Başkasının çorabını giymek. Olacak iş değil.
1: Olacak iş değil. Evet.
0: Beyler emniyet dinliyor, ona göre diyor. Peki. Ben giyemem, eşimin çorapları hep dantelli benim diyor. Beyler siz niyetiniz ayrılmaksa bunu bayağı ciddi ciddi söylediniz diyor yayında. Yemem, içmem, şikayet ederim. Üçü de var.
1: Eşinizden hemen sonra tuvalete girer misiniz? Sorulara bak ya, dinleyicilerin sorularına bak.
0: He, biraz bekler misin? Ki koku dağılsın yemin ederim.
1: Ne bileyim, onu herhalde kastediyor.
0: Gelme şimdi, bir 5 dakika
1: gelme. Gelme, buraya dalmayın. Almayın, buraya dalmayın. Hadi araya gidiyoruz, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
1: Gelecek şimdi yollarda.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Umran Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
7: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Yahu neler gelmiş arada okuduk. Bunları yapmayacaksınız niye evlendiniz diye Emre mesela. Emreciğim sen olaya biraz farklı bakıyorsun ya. Evlendim diye niye bunları yapayım ya? Evlilik böyle bir şey değil ki.
1: Her şeyin ortaklaşa olabileceği bir müessese gibi bakmamak lazım.
0: Yani insanların bazı kuralları vardır.
1: Siz niye evlendiniz?
0: Kişisel sınırları vardır.
1: Eşinin kıyafetini de giy gez Emre. Mesela yapar mısın? Yapmam diyecek o zaman ya. Yapmam.

0: 7 yaşında oğlum ve arkadaşını okula bırakıyorum. Araca bindik. Başka radyoya çıktı. Baba, kafa açanlar nerede dedi diyor.
1: Bunlar güzel kardeşim.
0: Kafa açıyor diyor. Adem Uğur'un çocuğu. Öperiz yanaklarından.
1: Öptük.
0: Hadi yeni soru geliyor. Hazır mıyız?
1: Allah Allah.
0: Eşinizin bilmediği bir sırrınız var mı demiş. Yeni soru bu. Bir başka soru. Ben sana söyleyeyim, sen şey yap.
1: Allah Allah, soruya evet. Bak yani, yan yana olmamaları gerekiyor bunu cevaplamak için.
0: Dur bakayım. Abi çok sert sorular var ama ya.
1: Eşinizin bilmediği bir sırrınız. Oo.
0: Şu an bekar olsanız.
1: İsim okumadan o zaman okuyalım.
0: Bekar olsanız aynı eşinizle evlenir misiniz? Oo, bu boşanmaya gider abi bu.
1: Bunlar gerek yok ya bu tarz sorulara.
0: Çok sert bunlar abi.
1: Gerek yok abi şimdi müesseseyi yıkmaya. Kimin hakkı var ya? Herkesin vardır, hep vardır. Tamam, nedir işte onlar? Bilmediği sırlar. Bende var mı? Ben düşünüyorum da eşimin bilmediği bir sırrım var mı? Kendime sakladığım, sadece kendimin bildiği. Yok herhalde ya.
0: Evet, dur bakayım. Dur bakayım. Hep vardır.
1: Maaşım.
0: 2 gram altınım var diyen var mesela.
1: Ben çarpım tablosunu bilmiyorum ama eşim bunu bilmiyor demiş.
0: Dinlediğimi bilmiyor eşim.
1: Bilmediğimi bilmiyor.
0: Maaşım.
1: Maaş.
0: Maaş yok geldi. Banka hesabım var bir tane. Kimse bilmiyor, eşim de bilmiyor demiş. Bizim Nadir yazmış. Artık biliyor Nadir.
1: Artık biliyor. Geçmiş olsun.
0: Nadir'cim
1: maalesef diyor Nurhan Hanım, artık bilinmeyen sırlar var diyor.
0: Var diyor.
2: Benim çok yakın arkadaşım saatleri bilmiyor. Yani şöyle 15 desem bilmez.
0: Yok artık.
2: 3 olduğunu bilmiyor.
0: Hemen iletişimi kes.
2: Hemen
0: iletişimi kes.
2: Eşi bilmiyor.
0: Saat okumayı
2: sayıyor,
0: mı bilmiyor?
2: Evet, sayıyor içinden. Eşi biliyormuş gibi davranıyor.
0: Allah
1: Allah. Ben sayıyorum.
0: Çok acayipmiş ya.
1: Var tabii. Peki. Ki kredi borcum diyor. Gizli kredi borcu almış bak Suna. Abi ben yazarım da yanlışlıkla isim soy isim söylersin sen şimdi diyor.
0: Arkadaşım annesine her ay para veriyor. Annesi bilmiyor diyor mesela. Ney?
1: Annesine, evli muhtemelen, gizli annesine para gönderiyor, eşinin haberi yok.
0: Eşi diyecekler herhalde, annesi yazmış. Evet. Eşi bilmiyor demiş. Peki.
1: Evlenmeden önce yaptırdığım estetik. Eşim bilmiyor diyor mesela. Ha,
0: söyle nedir ki yani? Söyle. Söylenmez mi?
1: Ya bilmiyorum ki ne yaptırdı.
0: Söylenmeyecek bir estetik mi
1: ne
0: var?
1: Ne yaptırdı bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz gerçi, doğru söylüyorsun. Bilmediğimiz bir şey. Hep parayla ilgili ama yani gördüğümüz o. Parayla ilgili. Sen...
1: Ya bırakın bu iki kişinin bildiği sır değildir ya laflarını. Beyler, hanımlar. Bekliyoruz.
0: Ben süzme peynir sevmem. Eşim seviyor diye ben de seviyorum gibi yapıyorum diyor. Her zaman onunla beraber yiyorum demiş.
1: Aa, bak sevgiye
0: yiyeceğim
1: bak ya.
0: Bak sevgi vallahi. Bu. Bilmez diyor.
1: Ya bu kadar da gerek var mı?
0: Ne bileyim, kendini yalnız hissetmesin. Beraber yani yiyelim.
1: Eşinin sevmediği bir şeyi seviyormuş gibi yapar mısın? Yapmam ya. Niye yapayım ki? Ya
0: ben yapıyorum, bir yapıyorum.
1: Yapıyor musunuz?
0: Bazı otlu yemekler var.
1: Ha, seviyormuş gibi.
0: Ay aşkım. Ya sen bunu yapıyorsun be diyorum.
1: Ay görülce çok iyi.
0: Ay bu nedir diyorum ya. Ulan bayağı da oldu he diyorum mesela.
1: Ama içi kan aldı değil mi bunu söylerken?
0: Abi mecbur yiyorsun.
1: Yiyorsun.
0: Benim var, geçen ay dolandırıldım. Eşim bilmiyor. Adamın kalbine iner diyor, o yüzden söylemiyorum.
1: He, çok demek ki büyük bir meblağ değil. O yüzden fark edilmiyor.
0: Evet.
1: Eski sevgilimi bilmiyor diyor eşim. Adımı okuma. Okumuyoruz da. Eski sevgili zaten ya. Bilse, tanıdık biri mi acaba? O yüzden mi?
0: Herhalde.
1: Korku var.
0: Abi siz kaç yıllık evlisiniz demiş. Hocam.
1: 14.
0: Benim daha yeni 3.
1: Bak 14 yıldır evli. Bunu işte birbirinizin ağzından su içmemeye bağlıyız.
0: Yani aynı bardağı kastediyor.
1: Aynı bardağı.
0: Peki sonuna geldik artık programın. Yavaş yavaş. Son bir iki haber var. Sonra da bitiriyoruz. Uygun mu çocuklar?
1: Uygundur.
0: Ver gelsin yavrum. Ver evladım.
1: Şey, elin maske vereceğim ya.
0: Eşlerle ilgili durumları öğrendik. Genel itibariyle insanlar birbirlerinin, eşlerinin bardaklarından su içiyorlar.
1: İçiyor.
0: Yemek de yiyorlar.
1: Evet.
0: Böyle iç içe geçmiş girift ilişkiler. Ama sır konusu da var.
1: Sır konusu da var. Birçoğunda ufak tefekte olsa sırları var.
0: Var. Ver
1: sosyal medya, fake hesapları olanlar var. Elon Musk demiş ki sevgili Yıldırım, insanların beyinlerine siber çipler yerleştirmeye hazırlanıyoruz.
0: Aşıda yaptılar zaten bunu.
1: Bu çipler...
0: Aşıda yapmadılar mı?
1: Aşıda yaptılar da yetmedi demek sevgili Yıldırım. Tam yetmedi. Sinyal alamıyorlar belli ki.
2: Annem inanıyor, yapma.
0: Annen inanıyor mu? Bu gerçek ama bu zaten.
1: Gerçek abi, annem inanıyor ne demek Senacığım? Senin de inanman gerekiyor. Bir, gökyüzünü spreyleme. İki, aşı.

0: Daki çip.
1: Ama ikisi de bak Amerika ne dedi? Spreyliyoruz kanka demedi mi?
0: Dedi.
1: Dedi.
0: Dedi, bunları söyledi. Bunlara inanın artık. Bu çipler insanlara doğaüstü güçler verecek diyor. Felçli olanların yürümesini, kör olanların görmesini, dilsiz olanların konuşmasını, kabız olanların... Bunu ben uydurdum. Bu yok.
1: Tamam.
0: Sağlayacak öyle bir çipi...
1: Doğaüstü değil ki bu.
0: Aslında baktığın zaman hani böyle dilsiz birinin abi konuşması bak, gibi baktığın
1: doğa
0: zaman...
1: Doğaüstü dediğin...
0: Bir yetenek gerektiriyor.
1: Doğaüstü dediği Süpermen doğanın olacak. Dışında bir şey olması lazım. Evet. Böyle
0: insanın doğasına aykırı bir şey olması.
1: Mucize yani.
0: Uçman gerekiyor mesela.
1: Yani Elon Musk orada onu anlatıyor bence. Yani mucize.
0: Evet.
1: Doğaüstü. Doğaüstü demek mucize demek.
0: Evet.
1: Hatta bizde böyle halk arasında bilinen şeydir. Keramet.
0: Var bunda bir şey, keramet.
1: Falan. Bir kerametlere inanırız. Şeyi de severiz. Doğaüstü değil ki abi.
0: Değil, doğaüstü değil bunlar.
1: Beyninde bir çalışmayan bir sinir sistemini, bir şeyi
0: aktif hale getirecek.
1: Zaten tıbbın da gereği bu.
0: Bu. Amaçladıkları da bu. Elon Musk'ın çipleri de bunu yapmayı hedefliyormuş.
1: Hadi inşallah.
0: İnşallah yani. Bunda bahsettikleri gibi şey ise, bahsettikleri gibi ise
1: yaptırırım.
0: Ben de. Ne aması? Burada bir insanların kusuru var. Yeni sen ne için?
1: Yeni soru yükleniyor. Eşiniz çip taktıracağım dese izin verir.
0: Konu ne? Çok önemli. O çip ne için?
1: Ne için?
0: Ne için?
1: Selancığım, eşin geldi dedi ki çip taktırıyorum. Hı hı. 150 yılda ömür ekliyor.
0: Oo.
1: Dedi.
0: Ha, tamam.
1: Ama
0: belli.
1: Aşkım bana kadar paramız var dedi mesela. Bir tek ben taktırabiliyorum. Hı hı. İzin verir misin?
2: Taktırsın. 150 yıl yaşamak istiyorsa ama taktırsın.
1: Sen onun kadar yaşayamayacaksın.
0: Daha iyi işte.
2: Daha iyi.
0: 150 yıl onu mu çekeceğim?
1: Taktırsın.
2: Taktırsın.
0: Taktırsın ya. Bence de taktırsın sevgili.
1: Ben uyuz olurum ya işte.
0: Bir baksın yani, ona bir görsün. Ben de göreyim
2: ama
0: nasıl işe yarıyor.
2: Ama bu işte seni sevmiyorum demenin yoluydu ya. Bu zaten işte dünkü sorunun cevabı.
1: Bence de abi, o taktırmıyorsa ben de taktırmayayım.
0: Ya belki o taktırdıktan sonra para biriktirip 7 sene sonra sen taktırsın.
1: İndirim gelir.
0: İndirim gelir, bir şey olur. Eş indirimi. Daha önce taktıranlara %20'lik bir nakitte indirim gelebilir.
1: Ben iknaya giderim. Aşkım altın alalım bununla. Altın yükselince ikimiz taktıralım.
0: Zaten güzel bir köy evine taşınacağımız için yaşamımız artar. Hayat süremiz artar.
1: Bakayım çip taktıran... Evet.
0: Niyetiniz çok belli arkadaşlar. Çipin...
1: Yani genel itibariyle gördüğümüz...
0: Çipin kontrolü bendeyse izin veririm diyor. Eşime.
1: Gece çıkarılan bir çipse taktırırım diyor.
0: Şimdi uyurken.
1: Uyurken.
0: Uyurken çıkaracak.
1: Çipi ikiye böldürürüm 75-75. Hani yıl olarak.
0: Yani 150 yıl yaşamaya gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Gerek diyor. Yok. 20'şer yıl kesse olur.
1: Demiş peki. Ama yok, taktırmazmış ya insanlar. İzin de vermem diyor.
0: SSK ödüyor mu beyler diyor. Sevgi. Bak burada da bu soru önemli bir soru sevgili Yıldırım.
1: Çok önemli.
0: Sigortamız karşılıyor mu?
1: Karşılıyor mu? Çip taktırmam, taktırmam, taktırırım.
0: Genelde taktırmak ve ikiye bölmek arasında sevgili Yıldırım. Evet, yani o taktırıyorsa ben de taktırırım.
1: Peki bir ara, aradan sonra veda. Mutfak.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
6: seveceğim. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafif

0: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda. Gelecek şimdi yollarda.
5: Wolf. Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Bitti. Sonuna geldik, veda zamanı. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, üzerimizden atamadığımız yaklaşık 1-2 haftalık bir grip nezle durumu var. Hocam da aynı, ben de aynı durumdayım. Seslerimiz gidik. Bir tek Sena'ya bulaşmadı. İnşallah da bulaşmaz.
4: Yok ya, geçmiyor sevgili Yıldırım. Gittik doktora. İlaçları da kullanıyoruz. Yok, bak geçmiyor. 8. 9. gün oldu. Hala aynıyım.
3: Ben de aynıyım.
4: Hiç tık yok.
3: Tık var da geçmiyor, düzelmiyor.
4: Yok, düzelmiyor. Tık tık tık. İyi günler.
3: Şimdi TVS motosiklete ulaşmak artık çok daha kolay. Biz birkaç gündür duyuruyoruz.
4: Bahsediyoruz.
3: Peşinat artı 9 taksit fırsatı var. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda TVS Jupiter 125 gibi diğer araçları görebilirsiniz.
4: Sizleri bekliyor orada. Gidip bakın, inceleyin. Tüm modellerin güncel fiyat bilgilerine de isterseniz showroomlarda, isterseniz de web sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Ulaşabilirsiniz. TVS motosiklete ulaşmak isteyenler, yazı motosikletle geçirmek isteyenler, evet, hazır fırsat varken değerlendirebilirler.
4: Özellikle şehir içi trafikte en pratik ve en konforlu çözümü isteyenler için TVS Jupiter 125'te ideal.

0: Akşam 18'de tekrar buradayız inşallah.
1: İnşallah.
0: Bizden önce de Serdar'ın burada. Dünya Kupası için bir Lego hazırlıyoruz. Tamamlamaya çalışıyoruz yani. Çok zor ama deniyoruz. Video serilerimize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ömer Aras'ın doğum gününü kutlayalım, öyle gidelim. 10. yaş günüymüş.
2: Doğum günü kutlu olsun
0: Şu an
2: Ömer Aras.
0: Dinliyormuş. Annesi yazmış, Meltem Anıl Uslu.
2: Nice güzel yaşlara.
0: Öptük.

0: Bugünkü tan performansından dolayı maalesef Sena çalamıyor. Sağlık olsun diyelim. Öğreniyor. Radyo böyle bir şey. Canlı öğreniyorsun. İşte insanlar hemen linçledi kızı.
1: Mahvettiler.
0: Mahvettiler. Ya. Modu düştü kızcağızın.
1: Olacak iş değil.
0: Şimdi bir saatte onu yükseltmeye çalış. İnşallah yükselir. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, sigortam net.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
5: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürüyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. CHP'de bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'la görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek, İran'la yapılan anlaşmanın Washington'ın kararı olduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail'in kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı. ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları geriledi. Devam ediyor. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacının ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktaki 8 kişinin tamamı hayatını kaybetti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi geçiş ücretlerine gelecek ay %15 zam yapılacak. Geçiş ücreti ton başına 6,70 dolara çıkacak.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kalırken Belçika-Mısır karşılaşması 1-1 sonuçlandı. H grubunda ise Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldı. İspanya-Yeşilburun Adaları karşılaşması ise golsüz sona erdi. Amelli takım Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı olan Paraguay müsabakasının hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlılar Paraguay'la cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini 93-68 yendi ve durumu 1-1'e getirdi.
10: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 46 lira 29 kuruş, euro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.956, yarım altın 21.531, çeyrek altın 10.775, gram altın ise 6.594 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 50 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Adana 34, Kayseri 28, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır ise 35 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Birazdan reklam. Bankam, bank,
1: kartıma bin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter.

0: beyan sistemi.
1: Mail ve mesaj gönderin.
0: Hepsi 1490 TL.
1: Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Birikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
9: Chery.

0: Mavi'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
5: Next. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
6: getir. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
5: mutluluk. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
8: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: Reklam.
11: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Parafla'nın katkılarıyla.
13: Güzellikler dünyası.
14: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
12: Parafly'in katkılarıyla.
13: Güzellikler dünyası.
15: 90'lı yılların
16: en iyileri.
15: Alem Efendi.

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Yapma etme derken kavuşursak eğer, yanarız alim Allah, o kızla sarılırsa şeytana uyarız alim Allah.
1: Birazdan.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
9: Damat. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
10: gelecek. Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
11: Her zaman Kiyalı.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
14: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
15: Geçen! Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
16: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
15: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
17: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: yaptı.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Migros'tan temel gıda

0: scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda 2-2 berabere kalırken Belçika-Mısır karşılaşması 1-1 sonuçlandı. H grubundaysa Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldı. İspanya Yeşilburun Adaları karşılaşması ise golsüz sona erdi. A milli takım Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı olan Paraguay müsabakasının hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlılar Paraguay ile cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini 93-68 yendi ve durumu 1-1'e getirdi.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi %0,25 puan artışla 14.483 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 29 kuruş, euro 53 lira 67 kuruştan işlem görüyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 3 dakika.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.893, yarım altın 21.500, çeyrek altın 10.760, gram altınsa 6.585 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan. Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
5: Damat. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: öldü ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Bitir, uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: kazanma fırsatıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Anset şirketine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamalarla 10 kişi gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında İsrail üzerinden Birleşmiş Milletler'e tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler 3 maymunu oynuyor diyen Bahçeli, İsrail intikam makinesine dönüştü dedi. CHP'de geçen hafta yaşanan krizin ardından bugün grup toplantısı yapılmaması kararlaştırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ PDY mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek yeni delillerin ilgili ülkelere tekrardan gönderileceğini belirterek hukuk mücadelesinin devam ettiğini bildirdi. 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen sıfır otomobil satışlarına ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Araç alım sürecinde yapılan ödemeler, ek aksesuar ücretleri ve nakit tahsilatlar gibi işlemlerin izahı talep ediliyor. Bilgileri 15 gün içinde vermeyen veya eksik beyanda bulunanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak. İstanbul Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren ünlü Oto Galeri ile ilgili soruşturma tamamlandı. Mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 400.

0: 40 lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin 80 yıla kadar hapsi isteniyor. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. 2.425.628 adayın başvuru yaptığı yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğu bildirildi. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere Motorin'in litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzlayacak. Haberler bitti.
1: Devam ediyor.

0: Alem FM uygulaması cebinde. Cümle alem indirdi. Şimdi sıra sende.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Garaj Oto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası maçları devam ediyor. I grubunda bugün saat 22'de Fransa Senegal'le karşılaşacak. Gece 1'de ise Irak-Norveç mücadelesi oynanacak. J grubunda yarın sabah 4'te Arjantin'le Cezayir, sabah 7'de ise Avusturya'yla Ürdün kozlarını paylaşacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.510 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 30 kuruş, euro 53 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 52 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat

0: Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.015, yarım altın 21.410, çeyrek altın 10.790, gram altın ise 6.604 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Adana 34, Kayseri 28, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır ise 35 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: en iyi düetler. Doğu Svek, Aleyna Tilki, Bir Gün Ol Yerimde.
1: Şimdi.

0: tekrarsın. Birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Bankam Tombank kartıma din. Bu alemde kendine geleceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz al.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: ben severim seni.
1: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bankam Tombank kartıma bin.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
13: DS Damat.
14: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand-up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayeler.

0: Sizlerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Bir dönemin en iyisi.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında erken seçim tartışmalarına değindi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız dedi. ABD-İran anlaşmasının sahaya da yansıması gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, mutabakat kağıt üzerinde kalmamalı dedi. CHP'de geçen hafta yaşanan krizin ardından bugün grup toplantısı yapılmaması kararlaştırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Anset şirketine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamalarla 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PDY mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, yeni delillerin ilgili ülkelere tekrardan gönderileceğini belirterek hukuk mücadelesinin devam ettiğini bildirdi. 2021-2024 yılları arasında gerçekleşen sıfır otomobil satışlarına ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Araç alım sürecinde yapılan ödemeler, ek aksesuar ücretleri ve nakit tahsilatlar gibi işlemlerin izahı talep ediliyor. Bilgileri 15 gün içinde vermeyen veya eksik beyanda bulunanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak. İstanbul Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren ünlü Oto Galeri ile ilgili soruşturma tamamlandı. Mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 440 lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin 80 yıla kadar hapsi isteniyor. YKS Maratonu hafta sonu başlıyor. 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğu bildirildi. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere Motorin'in litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzlayacak.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
6: Dedirten Haber.

0: Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız,
5: Altın Yıldız. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen.
6: Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, gol, gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QN diye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QN diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QN diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası maçları devam ediyor. I grubunda bugün saat 22'de Fransa Senegal'le karşılaşacak. Gece 1'de ise Irak-Norveç mücadelesi oynanacak. J grubunda yarın sabah 4'te Arjantin'le Cezayir, sabah 7'de ise Avusturya ile Ürdün kozlarını paylaşacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.510 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 30 kuruş, euro 53 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 52 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.015, yarım altın 21.410, çeyrek altın 10.790, gram altın ise 6.604 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan. Birazdan.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirine

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.

0: TR'de.
1: Peugeot.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Yeni saatte de
5: tüm zamanlar.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen hele bir gel.
0: Birazdan. Reklam.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan

0: Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
1: Damat. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Ben Counter'daki adamın ölme sesine şeyim ya. O da rahatlıyor. Falan diye. Hani...
1: Evet, o da efsaneydi.
0: Oyun oynamıyorsun ama tabii.
1: Oynamıyorum da bu garip sesleri seviyorum.
0: Ne?
1: Retardar sesi.
0: Yap bana. Angus'a benzedi ama.
1: Şey yapayım mı?
0: Ne?
1: Na na.
0: Bu ne oğlum?
1: Na na.
0: Bu Jaws da. Na na. Na na. Lan millet müzikten olur ölür. Köpek balığına gerek yok ki. Yani. Ne oldu, adam ölmüş, balık mısırdı? Yok lan, müzikten ölmüş diye.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Dünya Kupası maçları devam ediyor. I grubunda bugün saat 22'de Fransa Senegal'le karşılaşacak. Gece 1'de ise Irak-Norveç mücadelesi oynanacak. J grubunda yarın sabah 4'te Arjantin'le Cezayir, sabah 7'de ise Avusturya'yla Ürdün kozlarını paylaşacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.424 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 30 kuruş, euro 53 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.060, yarım altın 21.583, çeyrek altın 10.801, gram altın ise 6.610 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Adana 34, Kayseri 28, Trabzon ve Erzurum 25, Diyarbakır ise 35 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
7: Fazla akbili olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Tarih 16 Haziran, yıl 2026, günlerden salı, saat 16.06. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer bu deniz
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsunuz beyler?
1: İyiyiz, biri bizi düşünüyor biliyor musun?
0: Niye?
1: 16.06, 16.06, 2026.
0: Hayır öyle olma. 16.16 olunca olur.
1: Evet. Öyle mi oldu?
0: Of öyle ama Sezer Bey yani. Hiç,
1: bir an şov yapayım dedim ama
0: öyle. Öyle. Hüseyin, bundan sonra bizim videolarımızda sen de olacaksın.
1: Tamam abi.
0: Bugün bir video paylaşılacak. Bu son sensiz video. Bundan sonra videolarda sen de. Hatta şöyle bir şey. Adem, Hüseyin'e görev veriyoruz. Bundan sonra her hafta bir video fikriyle geleceksin. Tamam,
1: tamam
0: mı?
1: Tamam.
0: Şöyle de yapabiliriz. İstiyorsan video fikrini dinleyici yazsın. Sen onları şey yap, böyle kurgula, kurgusunu yaz, gel buraya çekelim.
1: Bir bence az oldu, en az 5.
0: Haftada 5 video ne yapıyorsun oğlum sen? Haftada 5 video.
1: Kalbini indirmek istedim biraz.
0: Haftada 5 video. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi
1: efendim?
0: Adem? Bir an haftada 5 video dedin yani sen.
1: Serdar abi de kalbini iniyordu.
0: Bak var ya, haftada 5 telefon şakası yapabilsem.
1: Oo, neler.
0: Haftada 5 telefon şakası yapabilsem Adem. Şu an bunları konuşmuyorduk.
1: Evet, biliyorum.
0: Yani ben sizle konuşmuyordum daha doğrusu.
1: Yani benle konuşmama imkanın yok.
0: Ay. Haftada 5 telefon şakası çok oğlum, büyük rüya. Büyük niye? Rüya çok oğlum. Ne yapıyorsun? Bir tane yapamıyoruz lan. Haftada 5 telefon çok büyük rüya.
1: Hayal bedava kuralım hayalini.
0: Bir de çarpı 5 şey mesela. Ya bırak, millete kandırıyorsunuz filan. Onlar çarpı 5 olur.
1: Bana yapsan ben yemem.
0: Abi açık açık adres yazan var ya. Valla telefon şakasını gerçek zannediyor adam. Hani çok affeder. Ben samimiyet bir şey söyleyeyim. Kızmazsanız bir şey söyleyebilir miyim? Siz hani halkın çocuğusunuz ya. Halk olarak size soruyorum. Kızmazsanız bir şey söyleyebilir miyim?
1: Ben bir şey demem halk olarak.
0: Halkın çocuğu, kızmazsan
1: hiç
0: bir şey diyebilir miyim?
1: Olur mu? Ne demek?
0: Ya adam şey yazmış. Adres yazmış. Hani yiyorsa beni aramadan bu adrese gel falan diye. Abi yani okuma yazması olmayan bir adam mısın? Okuduğunu mu anlamıyorsun? Yani vallahi öyle yazmış ya. Telefonda öyle yapmak kolay. Bunları yapıp yayınlıyorsun. Adresi yazıyorum. Yiyorsa buraya gel filan dedi. Değişik kafalar yani, enteresan. Bilmiyorum. Evet, günün konusu nedir? Hüseyin'in yazdığı, tavsiye ettiği konulara bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Hemen bakıyorum. Hemen dur bakayım. Bakıyorum hemen. Verdim abi. Ha bu başka Hüseyin, dur. Bir dakika dur, yanlış okudum. Evet. Dur. Satın alıp kullanmadığınız en gereksiz şey. Ne kadar yaratıcı bir fikir Hüseyin. Ne kadar. Serdar yayında dinleyerek mi büyüdün Hüseyin? Yaşınızı ele veren davranış nedir?
1: Bak bu olabilir.
0: Bu olabilir. Sadece bize özgü olan hareketler. Ne kadar Hüseyin, yani bunlar bizim 15 sene önce falan yaptığımız. Evet, evet. Bırak başka radyo programcıları yapsın artık bunları. Anladın mı? Biz yaptık çünkü yani. Bir daha.
1: Hüseyin benimle aynı kaderi yaşıyor bence.
0: Hüseyin de öyle. Bak Hüseyin, sana bir şey söyleyeceğim. Bize bulduğun konu var yani. Muhtemelen biz onu 10 sene önce falan yapmışızdır. Ya da bizde bir köşedir. Kesinlikle. Falan. Yani. Hani bunu başkası yapmış mıdır diye düşünme. Biz yapmışızdır onu Hüseyin yani. Yaşını ele veren hareketler. Adem söyle bana, yaşını ele veren hareket söyle bana.
1: Kulak kılı çekmesi.
0: Kulak kılı çekmesi mi?
1: Evet.
0: O.
1: Ben geçen gün elimle çekiyordum mesela.
0: Kulak kılı kaç yaşından sonra mesela? Kulak kılı çekmesi kaç yaşında olur?
1: 30'dan sonra kesin.
0: 30'dan
1: kıllar
0: sonra.
1: Kıllar kalınlaşıyor.
0: Oğlum çok kötü bir hareket ya. Bunu bir kadın niye görüyor mu acaba?
1: Evde yapıyorum hanım.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçek bir şey, bir erkeğin gerçek yaşını kulak ve burun kıllarından anlarsınız.
1: Evet. Ya, burun için başka çözümlerim var da kulakta el.
2: Ne gibi?
0: Yani. Abi kimisinin de kulağından böyle tarantula çıkıyormuş gibi, böyle çok hani yaşı büyükler.
1: İşte öyle olmasın diye.
0: Kulak kılı çekiyor. Bunu bir kadının gördüğünü düşünemiyorum. Evet. Kadın bulalım hemen. Şurayı aç, şurayı hemen aç. İlk gördüğün kadını.
1: Aradan sesten.
0: Hemen ilk gördüğün kadın stüdyoya gelsin bize hemen. İlk gördüğün kadın stüdyoya gelsin hemen.
1: İyi mi? Senin kulağında tüy yok mu?
0: Oğlum berber hallediyor ve.
1: Ben başka erkeğin kulağıma dokunmasını istemiyorum.
0: Bir de ben kıllı bir adam değilim öyle çok şey diye. İlk gördüğün kadın kim geldi? Yonca mı geldi?
1: Yonca Hanım.
0: Tamam.

0: Tamam. Yonca ne haber?
1: İyi abicim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Stüdyodan çık, ilk gördüğün kadını stüdyoya sok dedim.
1: Öyle mi? Evet, seni... beni buldular, getirdiler.
0: Yonca, bir kadın olarak kulak kılını yolan erkek görsen ne düşünürsün?
1: Çok iğrenç. Yani.
0: İyi değil mi? Veri iğrenç.
2: Yani, asla öyle bir şey yok.
0: Kulak kılını böyle, mesela Adem yanında kulak kılını böyle çıt çıt böyle yolsa.
2: Yani, İğrenecek misin
1: ben? İğrenirim. Adem ne yapıyorsun? Git tuvalette yap falan derim yani.
0: Tuvalette
2: ayıp
0: ama
2: bir şey değil ki bu.
0: Kulak kılına da dışkı muamelesi.
2: Evet. Hani
0: git tuvalette yap diyor. Git diyor, tuvalette yap diyor.
2: Ama bir şey diyebilir miyim?
0: Söyle.
2: Berber senin kulak memene dokunması hoşuna gider mi?
0: Berber mi?
2: Berberin, evet.
0: Benim normalde hiç kimse bir yerime dokunması hoşuma gitmiyor da mecburiyetten elletiyoruz bazen işte.
2: Ben yaptırmam. Elletiyor,
0: şey bir tabir oldu. Dokundurtuyoruz bazen. Hani berber.
2: O da garip oldu.
0: Oğlum berber ne yapsın yani berber? Hani şimdi elini değme desen, bir de bizim berber birazcık şey yani... bizden daha bir komedyen. Abi elin değmesin desen, nerem değsin Serdar diye. Şimdi çeşitlendirir bana, anladın mı? Evet. Yonca, yaşını belli eden hareketin var mı? Yaşını belli eden.
1: Yaşımı belli eden.
0: Evet, yaşını
1: üşüyorum belli. Üşüyorum ya. Üşüyünce hırka falan giyiyorum.
0: Ya belli. O ne ala benim. Ortaokulda yaşlı kızlar vardı işte, donuyordu onlarda.
1: Yaşlı gibi ama yani.
0: Değil. Ben yaşı belli eden hareket söyleyeyim mi size?
2: Söyle.
0: Telefonda yazıları büyütmek.
2: Aa evet.
1: Aa tabii, evet.
0: Evet. Yaşlı şeyi, neyi?
1: Hareketi.
2: Hareketi.
0: Evet, yaşlı hareketi, evet. Başka mesela, Yonca söyle ben...
1: Başka, bazen tabelalara böyle gözümü kısarak bakıyorum.
0: Tabelalara.
1: Evet, işte gözler bozuluyor yaşlandıkça.
0: O ama şeyde de yani genç yaşta da olabiliyor bazen. Özellikle böyle çok böyle bilgisayardı, televizyonlu falan karşısında vakit geçirenlere. Başka?
1: Başka düşünüyorum.
0: Kaşların uzaması, kaşların.
1: Ha, evet.
0: Kaşların uzaması.
2: Evet, ben makasla kırpıyorum.
0: Konu nedir? Konu durduk yere yaşlılık belirtileri oldu. Bak durduk yere, hiç ortada hiçbir şey yok.
2: Ben yaşlı mıyım bu arada?
0: Durduk yere yaşlılık belirtileri, yaşlı hareketleri. 0-536-901-8902.
1: Aa, yerde çok uzun oturunca tutunarak kalkıyorum artık. Böyle pıt diye kalkamıyorum, dizlerim falan ağrıyor. Yani
2: sen bir doktora git.
0: O bende ilkokuldan beri var ya. Ben öyle kalkamıyorum lan filan diye böyle el uzatıyorum.
2: Şey oluyor mu sana?
0: Dur bir dakika. Yaşlılar başımızın tacıdır. Çok tatlı insanlar. Çok ton ton insanlar. Hepimizin olacağı insanlar. Hani şu anda beni dinleyen hep inşallah sağlıklı saatte yaşlılığı göreceğiz inşallah. Amin amin amin.
2: Amin amin amin.
0: Üç kere, üç kere.
1: Yedi amin amin.
0: Hüseyin üç kere. Tamam, üç kere çünkü şey demeyince takılıyorlar. tüm yaşı büyüklerimize selam eder, ellerinden öperiz ve dinleyenlere soruyoruz. Yaşın kaç olursa olsun yaşlılık belirtileri, en komiklerini bulanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Alem FM bana kendi Reels videosunu göndermiş. Ne ki bu? Bakayım bizim paylaştı acaba? Galiba. Aa evet, bizi paylaşmış Adem. Adem, bu Hüseyin'siz son videomuz. Bundan sonraki videolarda Hüseyin de olacak.
2: Tamam.
0: Hangi video olduğunu bilmiyorum. Ben reklam arasında bakabilirim. Yeni Reels videomuza bakarsınız. Hatta bana da haber verin efendim yani. Hangi video olduğunu. Alemfm.com. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Evet, yaşlılık hareketleri. Şimdi hepimiz örnek veriyoruz. Ondan sonra dinleyenlerinkine bakacağım. Yaşlılık hareketleri. Yaşlılık belirtileri. Yaşlılık hareketleri. Yaşlılık belirtileri. Her şeyden şikayetçi olmak. Mesela sokaktan araba geçiyor. Bu ne biçim geçiyor filan. Hani atıyorum. Bir adam geçiyor. Adama bak, niye buradan geçiyor falan filan. Bu bence.
2: Evet.
0: Evet. Adem.
2: Ben söyledim zaten.
0: Ne oğlum, ben de söyledim. Kulak yenisini söylüyorum işte.
2: Yenisini mi söyleyeyim?
0: Yenisini söyledim, evet.
2: Tamam, kıskanmak.
0: Kimi?
2: Zenginleri.
0: Zenginleri kıskanmak yaşlılık mı?
2: Yaşlılık tabii.
0: Nasıl yaşlılık?
2: Ben... Emeklilik hayali kuruyorum mesela.
0: Moruk, seni ben 18 yaşından beri tanıyorum. Evet. Hiç sevdiğim bir zengin yok. Sen...
2: Ama of. Öyle şimdi sevilir mi yani, bir zengin sevilir mi?
0: Adem'in öyle zengin, baksana açık açık da söylüyor, biliyor musun?
2: Evet.
0: Mesela yolda yürüyoruz, önümüzden 20 milyonluk bir araba geçiyor mesela. Adamın hiçbir şeyini bırakmıyor.
2: Ya bize soracak diye bizim sayemizde
0: aldı. Eşik, beşik, mezar, doğduğu köy, bağlı bulunduğu belediye, anladın mı? Hepsi hakkında bir yorumu var yani. Tamam, kıskanmak. Yonca.
1: Gürültülü ortamda fazla duramıyorum artık, böyle düğün, dernek falan kafam kaldırmıyor hiç.
0: Ben de meslek hastalığı galiba. Evet. Ben arabada bile galiba müzik dinlemiyorum ben. Arabada bile. Evet.
2: Mesleki deformasyon.
0: Galiba öyle. Hüsü?
3: Abi sık sık tuvalete gitmek.
2: Ben?
0: Sende bütün belirtiler var.
2: Ben yaşlanmışım.
0: Bak Yonca.
2: Evet. Biliyorum.
0: Bak anlatıyorum. Koskoca ödüllü radyo programlarını bunun tuvaletine göre şey yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ayarlıyoruz. Hani şükürler olsun şu zamana kadar defalarca kere en iyi radyo programı kategorisinde ödüle layık görüldük. Sağ olun, çok maşallah, teşekkür ederim. Maşallah. Yıllarca da layık olmaya çalıştık. Bunu şundan dolayı söylüyorum bak. Ödüllü radyo programı. Yayına gece mesela biri, sen bağlanmışsın yayına. Başka bir dinleyici var. Onun yanında başka var. Üç tane insan var, tamam mı? Ben varım, dört. Vur patlasın, çal oynasın, eğlence. Yani reyting lambaların hepsi yanıyor önümde. Türkiye'de o an herkes bizi dinliyor. Öyle. Abi iç yazışmaya bir bakıyorum. Bu yazmış. Abi lavaboya gitmem lazım. Görmezden geliyorum. İki dakika sonra bir bakıyorum. Abi çok fenayım. Onu da görmezden geliyorum. Yine bir daha bir bakıyorum. Abi ya ara ver ya ben gidiyorum yazmış. Hani bunun tuvaletine göre yayın akışı belirliyoruz.
2: Ama bir şey diyebilir miyim?
0: Ben sana dediğimi de, bunda arada sistem yok. Boru var böyle, ağız var böyle, boru aşağıdan dökülüyor. Sistem yok arada. Hani öyle sindirim sistemi şey filan yok. Bu yok. Sadece boru boşaltım sistemi, o kadar, başka bir şey yok bunda.
2: Var bu arada, baktım ben.
0: Sen de gözükmüyordun.
2: Var.
0: Ne var?
2: Aradaki o şeyler sizde olan bende de var.
0: Tamam, sindirim sisteminin organlarını say bana.
2: Dalak.
0: Dalak.
2: Evet.
0: Sindirim sistemi.
2: Sindirir bence yani.
0: Dalak şey... sindirir.
2: Ne yapar diyorsun dalak?
0: Mesela evet doğru, hamur işini filan öğütüyor evet. Dalak. Sindirim sisteminin organlarını say lan bana.
2: Ağız.
0: Ağız.
2: Ağızda önce bir parçalıyorsun.
0: O zaman şey, ağız, diller, diş. Diller yalnız.
2: Yemek borusu.
0: Tamam, boşaltım sistemini say.
2: Çıkış.
0: Köprüden önce son çıkış değil mi?
2: İsmi gelmedi aklıma.
0: Çıkış. Aklıma şey geldi lan, internetteki dayı geldi. Gezegenleri say diyor ya.
2: Hatırladım,
0: biliyor
2: evet.
0: Biliyor musun onu?
2: Uranüs.
0: Tamam, evet. Çıkış. Çıkış gezegeni. Evet Yonca, bir kadın olarak yaşlılık duyuyorsun.
1: Mide, evet.
0: Kızım o değil.
1: Ne, sindirim sistemi, hala yaşlılıkta mıyız?
0: İndirim sistemi mi?
1: Sindirim
0: dedim. İndirim. Hayır, duydum sindirim ben.
2: Sen duymuyorsun.
1: Evet.
0: Duymuyor.
1: Kulaklar duymuyor, yaşlılık.
0: Evet, evet, köydeki yaşlı akar. Ne efendim? Memleket neredeydi senin?
1: Benim mi?
0: Evet.
1: Balıkesir ve Makedonya karışık.
0: Ya böyle geçen. köyden arayan akraban var mı hiç bayramlarda filan?
1: Yok ya.
0: Hani şu konuşmayı yaptın mı? Alo.
1: Yok, hiç yapmadım.
4: Alo.
0: Baba nere o hayırsız baba?
1: Yok.
0: Hani anana babana yapıştırıyor ya.
1: Evet.
0: Çünkü yok, elinde büyümüş yani.
1: Hiç yapamadım ya.
0: Hiç.
1: Hiç öyle akrabam olmadı. Evet.
0: Ana nere? Bir de o böyle öyle bir soru ki bir sol taraftan soruyu birden sağ tarafa geçiyor. Ana nere? Dur annemi çağırayım. Sattınız mı arabayı? Falan. Ya o...
1: Yok ama sadece şöyle bir şey olmuştu. Şimdi benim annem Makedonyalı, kendi dili var ya.
0: Evet.
1: Şimdi orada Almanya'dan dayısı aradığı zaman küçüktüm o zaman tabii. Adam kendini tanıtıyor. Ya Ramadan diyor. Ben de anlıyorum ki aramadan. Adama diyorum ki nasıl buldun o zaman burayı aramadan? Yani öyle bir anım vardı.
0: Anlamadım ama haklısın.
1: Evet.
0: Haklısın yani. Evet, dur bakalım. Günde en az 3 kere of of çekmek. Şeye hayranım ben.
2: Of of.
0: O şeye hayranım ben. Hani maşallah hiç ağzından eksik olmuyor. İnşallah. Bak dediğim gibi herkes de öyle yani. İyidir. İşin gücün rast gider. Hani ağızda olmaz. Devamlı böyle gönülde içinde ağızda olması iyidir. Hani böyle kalkarken bismillah. Otururken bismillah.
2: Arabaya yani, binerken.
0: Ya abicim bunu bir iş yaparken değil mesela. Bismillahirrahmanirrahim de otur. Değil mi? Otururken söyleyemiyorsun yani, anladın mı? Değil mi?
2: Evet.
0: Yani otur. Evet, dur bakayım. Günde kaç kere of çekiyorsun Hüseyin?
3: Bir kere en az çekerim.
0: Of çekiyorsun.
3: Of, of of olarak ikili.
0: Of of filan.
3: Bu bir.
0: Bu bir, tamam.
2: Adem, sen kaç defa yapıyorsun ben sorabilir miyim?
0: Ben hayatıma sen girdiğinden beri ben sayısı yok.
2: Ama güzel bir şey.
0: Sayısı yok.
2: Rahatlıyorsun.
0: Nasıl da oğlum, çok istesem açar şarkısını dinlerim. Ben niye devamlı of çekiyorum senin yüzünden? Allah Allah. Evet. Seni tanıdığım günden beri oflar içindeyim Adem ben.
2: Şöyle başladım, seni tanıdığım güne diye.
0: Günde kaç kere of çekiyorsun?
2: Günde
0: sen hiç çekmiyorsun. Çekmiyorum ki çünkü ondan. Sen of çekecek bir şeyin yok. Efendim?
2: Sen duymuyorsun ki.
0: Bütün sorunlar bende ve ben hallettiğim için hiç.
2: Evet.
0: Yani hiç.
2: Evde ben genelde yapıyorum onu.
0: Bana ne, bana mı sordun evlenirken?
2: Evle alakalı değil, hanımı görmüyorum zaten hafta içi.
0: Evet Yonca'cığım, günde kaç kere of çekiyorsun?
1: Ben hiç çekmiyorum ya. Bir işte çok trafik olursa çok nadiren of ya falan diye öyle bir of çekiyorum.
0: Çocuğa enişte bakıyor galiba.
1: Yok. Annem bakıyor o yüzden.
0: Ondan of çekiyorsun. Aynen. Anladım. Ondan. Alt nesli beğenmemek. Yaşlılık belirtisi demiş efendim.
2: Doğru.
0: Doğru mu?
2: Evet, ben Z kuşağını beğenmiyorum.
0: Niye beğenmiyorsun?

0: biraz şeyler.
1: Neyler?
0: Bu arada linçlenmeyeyim ama.
1: Değerli arkadaşlar, Allah aşkına linçleyin bunu, ne olur. Biz de keyif, o çekirdek yiyerek okuyayım gece tweetleri.
0: Evet. Cesaretliler diyeyim ben.
1: Neyliler?
0: Cesaretliler.
1: Cesaretliler.
0: Evet.
1: Mi? Neyde mesela?
0: Toplum içinde mesela çekinmiyorlar.
1: Neye? Ne oldu, bir gaz çıkaran mı gördün, ne yaptın?
0: Bugün gördüm.
1: Gaz çıkar.
0: Onu görmedim, başka şeyler gördüm.
1: Ne gördün?
0: Söyleyemem.
1: Tarif et.
0: İki insan düşün, o kadar.
1: İki insan.
0: Evet.
1: İki dili bir araya gelmemeliydi, öyle
0: gelmemeliydi.
1: Mi?
0: Gelmemeliydi.
1: Nerede gördün?
0: Marmaray'da.
1: Marmaray'da.
0: Evet.
1: Sen yine o. Bizim ofise yakın bir kahveci var. Tamam mı? Bak yemin ederim, çok özür dileyerek söylüyorum valla. Biraz yumuşatayım da gülerek gülsünler yani, öyle anlatayım. Yani boş ev bulamayan oraya gel. Yani ben ben çok yer gezdim, çok yer gördüm. Böylesini görmedim çocuklar. Böylesini görmedim. Kahve için sıra bekliyoruz. Lan git orada otur bari yani, değil mi? Kahve için sıra bekliyoruz. Adam yani o kadar meşgul ki. Mesela diyor, Adem Bey diyor. Adam bana böyle sen otursun falan diyor. Yani vallahi ödüm koptu. Bizim arkadaş dedi ki şurada bir yerde otur. Dedim lan ben burada oturur muyum?
0: Evet.
1: Hani oturacaksam da bundan sonra ben oraya taburemi yanımda götürürüm. Ben oradaki bir şeye oturmam yani ben. Söyleyeyim. Oturmam. Ya da gece gideceğim, bakacağım her yeri iyice yıkamış olmaları lazım. Yani. Bak böyle akan bir programda görüyor musun? Ara ver diyor. Vermiyorum.
0: Peki verme.
1: Vermiyorum. Nerede o eski bayramlar diyenler demiş efendim. Yaşlılık mı bu?
0: Ya bu genelde klişe bir cümle.
1: Telefonu bence işaret parmağıyla kullanmak. Yaşlılık belirtisi mi?
0: Göz görmeyince böyle tek elle, evet.
1: Göz görmeyince işaret parmağı mı şey oluyor?
0: Böyle bizim tanıdığım yaşlıların hepsi öyle.
1: Allah Allah. Kolun bacağın ağrıması. Sabah erken uyanmak. Buna katılıyorum, sabah erken uyanmak.
0: Yaşlılık belirtisi mi?
1: Bu niye olur bilmiyorum. Bir arkadaşımın amcası, hani yazlığa gittik kalıyoruz. Adam sabah 6.30'da ayaktaydı. Bir de böyle bam güm sesler falan böyle. Sabah 6.30 yani. Çocuğa dedim ki oğlum bu, dedim niye kalkıyor bu saatte? Dedim, yaşlı ya dedi.
0: Net.
1: Ya ne alaka yaşlı ya?
0: Şey güzel oluyor bilmiyorum. Mesela dedenin evine gittiğin zaman sabah dedenin sesiyle uyanıyorsun.
1: Ne gibi bir sesil?
0: Böyle. Ağırlık kaldırıyor gibi.
1: Eve gittiğinde eşofmanı göbeğinin üstüne çekmek.
0: Hiç öyle bir şey yapmıyorum.
1: Evde eşofmanla mı gezersin?
0: Yok, şort.
1: Bir önce evde eşofman giyer misin?
2: Evet, giyerim.
1: Hüseyin?
3: Pijama da giyerim, eşofmanla.
1: Ben giymem.
0: Niye?
1: Giymiyor, sana ne?
0: Nasıl sana ne?
1: Ne demek sana ne? Giymiyorum oğlum, sana ne? Giymiyorum. Giymiyorum, eşofman giymiyorum ben.
0: Ama gördüm bir kere eşofmanla.
1: Sen geldin diye ne yapayım ben şimdi? Hani senin görmek istediğin neydi? Üzülmüş. Ben gelince eşofman gördüm ya. Üzülmüş. Tamam, bir dahakine hiç kendime çeki düzen vermeyeceğim.
0: Ne yapacaksın?
1: Ne istiyorsan onu göreceksin. Bir dahakine. Yemeği yerken ağız şapırdatmak. Bence yaşla alakası yok. Ne diyorsun?
0: Ya ben zaten normalde de yapıyorum onu.
1: Hı?
0: Yaşla alakalı bir şey değil.
1: Hmm, anladım. Z kuşağı çok küfürlü konuşuyor sokakta falan. Artık geç kaldınız, geç kaldınız. Sevgili arkadaşlar, geç kaldınız. Geç kaldınız diyorum. Ben en başlarda çünkü gördüğüm bazı şeyleri yayınlara soruyorum. Maalesef küfür etmeyi özgürlük zanneden bir nesil var. Maalesef. Ama beni o nesille takmayın. Çünkü dediğim gibi küfür ediyorlar yani. Hani bir laf var ya mesela, bizim de elimiz armut toplamıyor diye. Şimdi maalesef yani küfür etmeyi özgürlük zanneden bir çok ciddi bir kalabalık var yani. Hani küfür ediyor adam mesela. Cevap veriyorsun, eleştiriye de kapalısınız diyor. Ya ben eleştiriye açığım da yani, doğduğum köye kadar.
0: Belediye.
1: Yani. Sesli esnemek. Yonca sesli esner misin?
2: Esnerim evet ya.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Hani böyle yango
2: falan yaparım yani arada.
1: Allah Allah.
2: Evet, evdeyken yani, sokakta değil de dışarıda değil.
1: Takma dişleri gece bardağa koymak.
0: biliyor musun, hayalini kuruyorum bu anı.
1: Sabah kalkıp o içtiğini düşünsene ama.
0: Yaşlanınca.

0: Valla ne bozdu ben bilmem. Söyleyeyim. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Televizyonda, radyoda. Rahatsız olduğum bir şey var değil mi mesela? Muhatabım evet. Var karşında. Kendimizden örnek verelim ben. Kimse üstüne alınmasın. Bizim yayında seni bir şey rahatsız etti. Hani haklısın ya da haksızsın. Bak önemi yok. Mesela atıyorum. Saati söyledim ben. 16.26 ya saat. 16.36 dedim mesela. Dedin ki ben rahatsız oldum. 10 dakika şey söyledi. Farklı söyledi saati dedin. Aradığın zaman telefonu mesela bizimkilerden birisi. Adem açıyor. Yonca açıyor. Hüseyin açıyor. Hani biri açıyor. Biri var yani karşında.
1: Muhatap var.
0: Diyorsun ki hani bir de bizi de biliyorsun. Bizi de denetleyen bir kurum var zaten. Hani karşında muhatap var. Muhatap var. Etli, canlı, kanlı. Böyle karşında böyle derdini anlatabileceğin biri var. Bir YouTuber'a hatasını söylesene göreyim seni hadi şimdi. Hadi. Çocuklar zamanında bizi örnek alıyordu. Ebeveynler öyle diyordu. Keşke alaydı. Keşke. Hadi bir YouTuber'a yaptığı işle alakalı. Hadi bir şey yazsana Adem, Allah aşkına bir şey yaz hadi. Ben sonra da o ekran görüntüsünü bana gönder. Senin yazdığın ondan gelen cevabı gönder.
1: Öyle bir şey yapmam.
0: Ya da Instagram'da beğenmediğin bir şeyin altına hani bir şey yaz mesela. Bir şey yaz, bir Instagrammer. Bu da ne talihsiz bir şey ya, ünvan ya. Bir kere ödül töreninde kullandılar Instagrammer. Yılın en iyi Instagrammer'ını seçtiler ve bir daha bu kullanılmadı. Bir tane var dünyada Instagrammer. O da ödülünü evet. aldı. TikTokçuları da TikToker mı diyorlar?
1: TikToker.
0: TikToker. Bu YouTuber'dan türedi galiba değil mi?
1: Evet, ır ekliyorlar sonuna.
0: Twitch'çilere ne diyorlar?
1: Onlara ne diyorlar?
0: Ne bilmem, ne bileyim su. Gerçi fenomen. Twitter bir tek ben diyorum galiba ya artık.
1: X.
0: Ama şey de olmuyor ya işte. Hala televizyonlarda bile şey diyor mesela. Adem Kılıç alan resmi hesabından attığı tweetle diyor mesela. Attığı X'le demiyor.
1: Bak şey olabilirmiş adı. X'tır.
0: Ne?
1: X'tır.
0: X'tır mı?
1: Evet. Instagrammer gibi.
0: Elon Musk duymasın bunu, Elon Musk.
1: Bu arada dünyanın en zengini oldu kendisi.
0: Kim?
1: Onu da kıskanıyorum, Elon Musk.
0: Değil miydi oğlum zaten?
1: Daha da zenginleşti.
0: Daha da mı zenginleşti? Evet. Onu da kıskanıyorsun.
1: Ya ama kaç para aldığını bilmiyorum.
0: Abi istediği kadar zengin olsun. 44 milyar dolar verip Twitter'a alsan ilk yapacağın şey eski sevgilini engellemek olur mu? Hani 44 milyar dolar verdin Twitter'a, aldın mesela. Ben olsam önce köye giderim çünkü. Yeni bir şey aldım, köye gidilir. Yani bu. Yeni bir şey aldığında ne yapıyorsun Yonca?
2: Kıyafet alıyorum ya.
0: Ne yapıyorsun mesela?
2: Ne yapıyorum? Hani yeni araba almış gibi. Çıkıyorum.
0: Evet. Yeni araba almış gibi köye gidiyor musun mesela?
2: Yeni araba alsam giderim yani köye.
0: Oo. Benim arabayı gören bizim arkadaşların babaları hep şey diyor. Tam bizim köylük ha.
1: Daha buyur.
0: Vallahi tam bizim köylük ha. Falan. Arabayı eve en yakın yere park etmek, nakit para taşımak, erken uyumak yaşlılık belirtisi. 42'yim bunları yapıyorum demiş efendim. Arabaya bindikten sonra o arabayı 40 saatte kaldıramamak. Etrafındaki insanlara bakış açının değişmesi. Otururken birden oturur vaziyette horlamaya başlamak.

0: için. Yaka gözlüğü kullanmak. Ulu orta geğirmek.
1: Ayıp, yaşlılık değil ki bu. Yani
0: hani bazı evde... bazı böyle yaşlılar böyle alttan üstten gaz salınımını çok doğal normalleştiriyorlar.
1: Ama faydalıymış bu arada.
0: Ne?
1: İnsan gazı.
0: Milletin yanında yapmak mı?
1: Hayır, o değil.
0: Lan git içeride yap gel.
1: Bilmiyorum yani, tıbbi bir şey vardı onun.
0: Tıbbi bir şey mi vardı?
1: Evet, faydalıymış insan gazı.
0: Oğlum sen ne tarz doktorların makalelerini okuyorsun da böyle. Böyle geliyor mesela şöyle, Serdar efendim geğirmek yararlıymış. Evet, yakın gözü, ulu orta geğirmek. Benim arkadaşımın dedesi var, onunla hiç konuşamıyorsun onunla. Anlatırken yapıyor. Ne oldu? Ne oldu?
1: Yonca'nın karnı konuştu az önce.
2: Karnımdan ses geldi, guruldadı da.
0: Yaşlılık belirtisi.
2: Evet.
0: Yaşlılık belirtisi. O en romantik anda olmadığı sürece bir sıkıntı yok Yonca.
2: Evet, aynen.
0: Bak evdesin, çıt ses yok. Hani ağır roman repliği gibi. Manitanın gözlerine 5 metre mesafede... Yok 5 bile değil ya. Manitanın gözlerine yarım metre mesafeden bakıyorsun. Ne kadar güzel gözlerin var. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Ne kadar mutluyum diyor.
2: Ama doğal bir şey ya.
0: Doğal canım.
2: Kabul ediyorsa öyle kabul et.
0: Tamam canım, biz de sonra. Ya dışarıdan ameliyatla aldın demiyoruz bu sesi. Tamam, tabii ki doğal. Doğal ya, onda bir şey yok. Karnı guruldu diyor. Bunu ben de diyorum, bunlar neye gülüyorlar? Arkadaşımın dedesi şöyle Adem.
1: Nasıl?
0: Mesela konuşuyor. Ne yaptın bayağı? Estağfurullah. Gelmedin bayağıdır filan. Öyle konuşuyor. Ne oldu, ara artık vereyim yoksa kovacaklar bunu.
1: Evet, acil.
0: Ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: vurdu ve gol!
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
4: güzellikler dünyası.
3: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır. Paraflay'ın katkı.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Kahvede ne içersin diye sorulduğunda oralet demek. Ah be, oralet ya.
1: İki gün önce içtim.
0: Nerede?
1: PlayStation kafede.
0: Oralet mi var PlayStation?
1: Evet.
0: Sen PlayStation kafeye mi gidiyorsun?
1: Vallahi yıllar sonra gittim arkadaşımla geçen gün. Gayet keyifliydi yani.
0: Senle oyun oynanmaz, sen çok sinir bozucusun.
1: Sen bence bana sinir oluyorsun.
0: Oğlum çok sinir bozucu. Bak Hüseyin, bunda nasıl biliyor musun? Bak yüzü burada, 50 kere söyledim daha önce. 10 kere oynadım. 10 kere. 9 kere yendim. 9 kere. Bir kere yenildim. Hiç o 9 kere yendiğin değil. Sadece onun o bir kere yendiği konuşuluyor.
1: Yendim ama.
0: Bak. Hiç mesela adam 9 kere yendi, ben bir kere yendim. Yok mesela. Yendim ya abi seni.
1: Politik bir insan.
0: Bir bu, iki ama hangisi daha çamur bilmiyorum. Gökhan mı bu mu bilmiyorum. Bir de bunlar şey, Ümraniye kafe taktikleri hep. Hani futbol oyununda bunu çözemediler. Zaten onu çözmedikleri için ben 2021'den beri mi ne futbol oynamıyorum. Evde ne bilgisayarımda ne oyun konsolumda yüklü değil futbol oyunu. İşte bu geldi de bir yükledim. O da en son eğildi. Abi karımın yanındayım, yapma istersen dedi. 7-1 mi neydi çünkü en son.
1: Orada da yendim.
0: Top, he evet, 5 kere oynadık. 5 kere. 4'ünde yendim. En son maçta dedim ki hadi karının yanındasın, yenileceğim dedim. Vallahi böyle dedim. Sonra da bana dedi ki şimdi bunu dedin, onun için yenileceksin dedi. Ne yapayım ben, yaranamıyorum ki buna yani.
1: Ama seni yenmek de zor o yüzden.
0: Ben de hamurum var çünkü ben oyuncuyum ya. Hani mesela ben şimdi 2021'den beri oynamıyorum oyun. Ama alsam iki baksam, böyle evirsem çevirsem yine tokatlarım seni. Yani. Çünkü siz sadece alıp ezbere futbol oynuyorsunuz. Ben gamer'ım, ben oyuncuyum. Ben God of War'da oynuyorum, Resident Evil'da oynuyorum, Fortnite'da oynuyorum, CS'de oynuyorum. Ben gamer'ım, ben oyuncuyum. Siz hırs yapıyorsunuz. Ben oyunu akıl sağlığımı korumak için oynuyorum. Bunu var ya, yen iki gün uyuyamaz bu.
1: Yok, o kadar değil.
0: Nasıl biliyor?

0: musun Hüsü? Alıyor topu. Taç çizgisinden ya alttan ya üstten. Oyunun en güçlü adamlarından bir tanesiyle alıyor. Koşuyor. Ceza sahasına orta kafa gol. Bunu zaten 5 kere yap, bir tanesi gol oluyor. E maç boyunca 15 kere yap, 3 tane atıyorsun zaten.
1: Real Madrid de Şampiyonlar Ligi'nde yapıyor onu.
0: Kim yapıyor?
1: Real Madrid.
0: Oğlum bir tane yapsın adam da, öyle şampiyon olan takım mı var? Öyle şampiyon. O zaman Vini Junior filan Mbappe hiçbir işe yaramıyor o zaman. Sorma, ben inşallah aklımıza gelen başımıza gelmez. Bu Mourinho 3 sene geçti Real Madrid'in başına, biliyorsun. İnşallah bu Arda'ya sıkıntı olmaz bu adam.
1: Yani inşallah olmaz, i̇nşallah. Evet.
0: Yani inşallah akla gelen başa gelmez, ama valla konuşulurken bile en başta bunu düşündüm. Hani Real Madrid'i değil de Arda'yı düşündüm yani.
1: Bir tribe soktu bizi.
0: Vallahi soktu tribe. İnşallah olmaz, ama hani adam bize karşı biraz şey ya şu an şey. Hani gittiğinden beri. Hani biraz şey ya, hem bizde hem çocuk hem Türk, hem bizden hem bir de Fenerbahçeli yani. İnşallah çocuğa takmaz yani.
1: İnşallah.
0: Çünkü kulüplerde biliyorsun, antrenör şey olmadığı zaman istediğin kadar, ama sıkıntı yani. Tam da ne güzel on numara valla, sırtlamış gidiyordu eleman yani.
1: Evet.
0: Çok gururumuz ya valla, maşallah yani. İnşallah akla gelen başa gelmez sevgili dinleyenler, inşallah. Dur bakayım. Artık karınla tartışmamak. Yaşlılık belirtisi. Artık karınla tartışmamak.
1: Ben en başından beri öyle bir şey yapmıyorum.
0: Yaşlısın o zaman.
1: Değilim ben ya.
0: Yaşlısın.
1: Ben gencim. Daha gençliğimin baharındayım.
0: Yaşlı sen ulan. Yaşlı.
1: Gencim.
0: Dur bakayım bir dakika. Şunu normalde ara vermem lazım şu an. Ama şöyle bir bakayım. Evet. Vermeyip devam ediyorum. Akşam 9 dedi mi uykunun gelmesi. Tam bir yaşlılık belirtisi. Arabada iki camı birden açmamak. Evet evet, öyle akrabalar var mesela. Evde oturuyorsun mesela, salon açık. Ta öbür odada başka bir cam açık, şey hissediyor. Arka odada cam açık galiba.
1: Ceren yapar.
0: Biliyor musun?
2: Evet ya. Evet. Babam yapardı abi onu.
0: Evet. Arka odada galiba açık. Kapat da çarpmasın. Lan arka odada ya, rüzgarın kendisinin haberi yok. Girip şaşırmış, nereye eseyim diye bakıyor.
2: Hissediyorlar.
0: Evet. Yani.
1: Bir tane daha söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Buna benzer. Fayansa söyle. Yatmak. Yazın.
0: Yaşlılık belirtisi o. Aksine hiçbir yaşlıyı yatıramazsın fayansa.
1: Bilmiyorum, benim babam yatıyor.
0: Demek ha. Yaşlı değil.
1: Ya bilmiyorum yaşını da. Yaşını biliyorum da yani yaşlı olup olmadığını kestiremedim şu an.
2: Çimenlere falan yatarlar genelde abi. Yeşillik görünce hemen.
0: Ben işte daha geçen günün konusu ya. Bu çayırdaki dayıları kim var? Bence servis var, servis. Servis var bence.
2: Bölge bölge.
0: Bak bugün geliyorum, Avrasya Tüneli'nden çıktım, sahil boyunca geldim. Havaalanı yoluna bağlandım. Oradaki yeşillikler var ya hani. Böyle serpmişler, aynı yerde de değil. Böyle bir yerde 3 dayı, 1 kilometre gidiyorum 5 dayı.
2: Serpmişler.
0: Anladın mı? Böyle bırak...
1: Dayı topluluğu.
0: Evet yani 5 dayı, ondan sonra... İlerliyorum öbür tarafta iki dayı. Bir de böyle yatıyorlar. Başka bir şey yok, böyle yatıyorlar yani.
1: Keyifleri yerinde.
0: Bence NFC onlar.
1: NFC.
0: Evet. Bot yani onlar. Counter'daki bot var yani, atıyorsun. Onlar bot bence. Evet. Başka bir açıklaması yok. Evde, evde beyaz atletle dolaşmak. Beyaz atletle.
2: Atlet. En son ne zaman giydin abi beyaz atlet?
0: İnan bana galiba ortaokul falan.
2: Evet.
0: Ama... Bütün sorunların şeyi o, problemi o. Mesela öksürürsün mesela, atlet giymiyorsun ondan filan derler ya. Hani belin ağrır mesela, atlet giymiyor ki ondan filan diyor. Kiraya zam geldi, atlet giymiyorsunuz ki ondan filan. Benzin bitti, atlet abi. Bir de atleti giyince de bir şey olmuyor. Fanilanı içine sok. Duydun,
1: var.
0: Duydun mu hiç bu lafı?
2: Duydum.
0: Hani atlet giyince kapanmıyor konu. Hani konu kapansın, alayım giyeyim tamam da. Bir de atlet giymeyene don giymiyormuş muamelesi yapılıyor yani. Sanki ayıp gibi. Hani tişört kaldırıyorsun. Bu ne abi, atlet yok, kaç yaşında adamsın ya. Kaç yaşında adamsın abi ya. Herkese selamlar. Ya bu trafiği bu İstanbul'dan alsınlar. Allah aşkına ya, yeter. Vallahi yeter, bıktım ya, yeter. Değerli dinleyenlerim, bu saatten sonra İstanbul trafiği beni motosikletçi yaptı işte. Ben, hani ben bu yaşa geldim. Tam motor kullandım, bindim, sahibi olduğum o bu, ama hiç böyle uzun soluklu de, mesela atıyorum Ayda bir kere canım istiyordu. Motorla bir sahile inip geliyordum. İki ayda bir kere. Yeri geliyordu. İki sene, üç sene hiç motor kullanmıyordum. Şu anda zannediyorum ki Adem bir ay oldu mu? Ben bir aydır hiç araba kullanmıyorum. Bir aydır.
1: Oldu evet.
0: Galiba bir ay oldu. Hani yağmur, çamur o. Çünkü artık hayat kalitesini etkilemeye başladı. İstanbullulara sesleniyorum. Benim hayatıma günde 1,5 saat katıyor. Ha bu 1,5 saatte ne oluyor? Daha Adem'i daha fazla görüyorum. Olan o yani de.
1: Çok güzel bir şey.
0: Benim hayat kaliteme. Gece falan biraz zorlanıyorum ama yani motosikletçiyseniz çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bir de motor tercihiyle alakalı. Benimki demin Hüseyin'le bir yere gideceğiz, bir şey almaya gideceğiz. Abi senin motorla mı gidelim dedi. Oğlum dedim aşağı ineceğiz. Ben şimdi sana dedim benim motoru göstereceğim. Bana dedim bir daha motorla alakalı soru dedim sormayacaksın. Aşağı indik, Hüseyin böyle yaptı. He tamam abi desene ya dedi. Yani ne demem gerekiyorsa desene ya dedi. Hüseyin motorla gittik mesela. Bu. Yani İstanbul trafiğine sesleniyorum. Sonuna kadar haklısınız abi. Benim de saltanatım herhalde Ağustos sonuna kadar falan sürer değil mi? Ağustos'tan sonra ben de binemem herhalde motora.
1: Yani binemezsin.
0: Evet, çünkü dediğim gibi ben motorcu değilim, motosikletçi değilim. En azından 3-5 ay günde 1 saat, 1,5 saat daha fazla Adem'i göreyim diye motosiklet kullanıyorum. Ama bu saatten sonra hani ilk defa bu sene 2026 itibariyle hani bir aydır araba kullanmıyorum. Çünkü kullanamıyorum sevgili dinleyenler bu. 2,5 saatte geliyorum efendim araçla. Hani 2,5 saatte geliyorum araçla. Motosikletle ki dediğim gibi motor siklet sürücüsü olmamama rağmen ben maksimum 1 saat. Maksimum 1 saatte geliyorum. Hani 2,5 saat Nire. 1 saat Nire. Aram veriyoruz.
1: Acil.
0: Tamam bir ara geliyorum. İstanbul trafiğine selam ve vallahi geçmiş olsun. Yani evet haklısınız. Haklısınız, haklısınız. Evet. Vallahi haklısınız. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Şansa
7: kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: İlişkilerden bıkmak, sıkılmak. Öyle mi diyorsun?
1: İnsani ilişkilerden biraz, evet.
0: Abur cubur, özellikle cips istememek.
1: Tam tersi bence, istemek.
0: Hmm.

0: Cepli yaka tişört.
1: Aa, cep olması önemli, evet abi.
0: Buna tişört veriyorum, buna tişört veriyorum, tamam mı? Buna çok güzel oldu o cepli yaka tişört. O yani dayı gözümün önüne geldi direkt yani. O cebe de konacak illaki bir şey vardır. Yani her şeyi koyar aslında.
1: Abi kimlik koyuyorlar ya.
0: Abi peçete, fatura, işte akbil, gözlük.
1: Evet.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba abi.
2: Merhabalar.
0: Merhaba. Cepli yaka tişört.
2: Evet, yani babamdan bilirim.
0: Ya herkes bilir onu ya. Bir de şey mesela, normal tişört alınca fırçalıyorlar seni. Bunun cebi yok ya falan.
2: Tabii canım, oraya cüzdan ve telefon konacak. Gözlük konacak.
0: Evet evet, yani cepli yaka tişört. Cevabı sana bir adet Alem FM tişörtü kazandırdı sayın abiciğim.
2: Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Rica ederim abiciğim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi bana da motor aldıracak bu İstanbul trafiği demiş. Ben alın demem, sonra karınız bana kızıyor erkekler.
1: Benim merak ettiğim bir şey var.
0: Bir şey yazdı. Senin motor 125 cc değil. 100 yok. 125 cc. Hususi aradık, 125 cc diye aldık. 100 cc olanlarla karış. 100 cc, olay şu yani, 100 cc değil, merak etme. Hani benim motoru da benden iyi bilmeyiver canım yani. Hususi aradık, aradık abicim. 125. 100 değil. Ama doğru diyorsun. Aynı kasanın yüzükleri de var. Efendim kardeşim.
1: Ben şunu merak ediyorum. Bundan 100 yıl sonra İstanbul'da trafik nasıl olacak? Ya da nasıl bir trafik olacak?
0: Şu ankinden daha ne olabilir sence ki?
1: O zaman belki...
0: Hani şu an %90, o zaman da ne olacak? %95. %90 ile 95 arasında fark var mı sence?
1: Var.
0: Ne kadar var?
1: %5.
0: %5.
1: Evet.
0: Sen eve kaç dakika erken gidersin? %90 ile 95. 5 dakika mı?
1: Evet.
0: Abi Allah aşkına, matematik. Hüseyinciyim. Programda bundan sonraki bütün matematiksel konuları biz seninle konuşacağız.
1: Tabii ki abi.
0: Tamam mı? Yemin ediyorum sinir sistemim kaldırmıyor artık. Ne var? Ne var? Kızdı. Ne diyorsun? Ne
1: acil o? Saat başı.
0: Saat başı mı?
1: Evet lütfen.
0: Hüseyinciğim, teyit eder misin bu şimdi? Belki dakikaları falan eksik hesaplamıştır. Saat başı
1: bakıyorum
0: mı?
1: Bakıyorum abi, evet.
0: Tamam. Hüseyin dediği için ara veriyoruz. Bir ara, yeni saatte görüşürüz.
3: Reklam. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Biletiz.
1: Biletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında

0: erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, iki ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu...

0: dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını belirtti. Trump, "Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu," dedi. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Uyumlu çalışmadıkları gerekçesiyle bazı il başkanlarının görevden alınacağı iddia ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında erken seçim tartışmalarına değindi. "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır," diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevde, biz de arkasındayız," dedi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Anset şirketine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamalarla 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ PD'ye mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, yeni delillerin ilgili ülkelere tekrardan gönderileceğini belirterek hukuk mücadelesinin devam ettiğini bildirdi. YKS maratonu hafta sonu başlıyor. 2.425.628 adayın başvuru yaptığı yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğu bildirildi. İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan binlerce eşya açık artırmayla satışa çıkarıldı. 7.443 eşya toplam 1.366.000 lira bedelle alıcı buldu. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 66 kuruş ucuzlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Değerli dinleyenler, Serdar Trafik'te devam ediyor. Biz ekiple bir şey karar verdik. Dayı belgeseli çekeceğiz.
1: Evet.
0: Ama öyle YouTube için falan değil. Bir dakika, bir buçuk dakika Instagram Reels için. Hani bu dayılar kim, onları kim bırakıyor o yeşilliğe? Ne yapıyorlar orada filan?
1: Onların hayatı.
0: Ya da YouTube'a da olabilir. Çok abartmamak şartıyla böyle, evet. 7-8 dakikalık bir şey de olabilir.
1: Shorts muydu, neydi?
0: 7-8 dakika diyorum. Hayır. Shorts diyor.
1: Kısa, ben bence kısa olsun.
0: Tamam canım, 1,5 dakikalık versiyonunu yayınlarız internette. Bak düşün, ben gidiyoruz oraya, diyorum ki merhaba, bu dayılar kim? Bunları buraya kim bırakıyor? Bunlar burada ne yapıyor? Şimdi hep beraber bakıyoruz diye. Elimde mikrofon, dayılara doğru gidiyorum. Merhaba dayı, nasıl geldin buraya diyorum. Hayır oğlum, bir de bakıyorum yani otobüs yok, minibüs yok. Ya helikopterle atlamış olmaları lazım yani.
1: Ya da senin dediğin gibi bot bunlar.
0: Bot abi, bence evet. Bot. Counter'daki gibi kodu koyuyorlar. Enter'a bastıkça yeşillikte dayı beliriyor bence. Bence. Bak diyorum oğlum, Avrasya'dan çıktım. Bugün daha bugün. Çok gül gül... Yani buraya kadar güle güle geldim. Kaskın içinde gülüyorum bir de manyak gibi. Avrasya'dan çıktım, geliyorum sahilden, böyle dolandım. Askerinin yanında o yeşillik var ya. Bir tanesi yatmış. Bir de birbirinden bağımsız dayılar.
1: Ayrılar.
0: Bir tanesi yatmış. Öbürküsü böyle domates yiyor.
2: Domates de yalnız iyidir abi. Yani.
0: Biri ayakkabıları çıkartmış. Böyle tişörtü başına sarmış falan. Öyle takılıyor. Hep dayı ama. Hep bir tane... Bir tane teyze yok mesela, hep dayı mesela yani, hep.
1: Yaşlanınca ben de öyle yapacağım.
0: Nasıl gideceksin oğlum oralara? Sen gidemezsin ki ben, evet. Yani nasıl, bana de ki mesela, atıyorum yani Serdar, havaalanının yanındaki çayırda seni bekliyorum de. Ben nasıl gelinir bilmiyorum yani.
1: Dayı olunca bence bulunuyor.
0: Hayır, nasıl gidiliyor? Vallahi bak ya abi, bunu tamamen geçtim. Çevre yolunda, çevre yolu da geç. Tem. Şimdi bak, bugün şimdi çıkınca iki yayın arasında ben Şişli'ye gideceğim. Tem'den gitmeyi düşünüyorum. Normalde E5'ten, D100'den gidiyordum. Bir iki gündür Tem'den gidiyorum. Bana daha mantıklı geldi. Hani yol belki uzun ama daha rahat. Motosiklet için daha rahat. Abi Tem'de o böyle yani... Yayanın girmeye yasak olduğu yerde dayılar böyle oturuyor. Böyle uzaklara bakıyor ya. Üsküdar'da Harem'de polis uygulaması var. Polis. İnşaat seyreden gördüm de, polis uygulaması seyredeni hiç görmemiştim daha önce. Polis çeviriyor. Dayılar da böyle çekirdek yiyerek onları seyrediyor böyle bankta oturarak. Bir, yani... Gözlüğün birini gözüne, diğerini boynuna takma. Ha, iki gözlük. Yakın gözlüğü, uzak gözlüğü değil mi?
1: Evet.
0: Hüseyin, sen oyun oynuyor musun?
2: Yok.
0: Tamam.
2: Gamerlık yok yani.
0: Sizin içiniz çürümüş oğlum.
2: Yaşlılık belirtisi.
1: Ben oynuyorum.
0: Ne? Ha.
1: Evet.
0: Bak, bunu oyun oynuyoruz. Left 4 Dead. Oynadın mı Left 4 Dead?
2: Biliyorum, oynadım.
0: Çok aktif bir. Oradan zombi fışkırıyor. Buradan cadı bağırıyor. Öbür tamam, taraftan Adem. Ateş ediyorlar falan, yani bir saniye duramazsın. Dört kişi oynuyoruz bir de, tamam mı? Ben, Adem, iki tane daha arkadaşımız var. Çatır çatır çarpışa çarpışa gidiyoruz. Bu arkada kaldı. Tam bir gitti.

0: böyle hakikaten bot gibi böyle duruyor. Hiç hareket etmiyor, tamam mı? Böyle duruyor. Adem yazıyorum, yok. Adem yazıyorum, yok. Adem yazıyorum, yok. Telefon açıyorum, yok. Yarım saat bunu koruduk. Ta ta ta ta. Hepimiz öldük. Bu hareket etmiyor diye hepimiz öldük. Arıyorum, yok. Arıyorum, yok. Açmıyor. Mesaj gönderiyorum. Cevap yok, cevap yok, cevap yok. Sabah 8.30'da bana geri dönüş. Abi ben uyuyakalmışım. Lan çatışmanın ortasında nasıl uyuyakalıyorsun ya?
1: Ama sabah 4'te de oyun oynanmaz ya.
0: PUBG'yi oynuyoruz. Beni motosiklete almış. Yemin ediyorum aynı video bizim başımıza geldi. Hani ben YouTube'da denk geliyorum, adam diyor lan beni almadın, lan beni almadın, beni almadın filan. Sesli oynuyoruz ha. Motosikletin arkasındayım, düştüm ben. Düştüm. Tamam mı?
1: Bir de atlet don.
0: Buna diyorum ki Adem beni almadın diyor. Gidiyor. Adem almadın, beni alma. Gidiyor. Adem almadın, almadı. İleriden döndü. Şu kadarcık canım vardı. Onda da geldi, ezerek öldürdü beni. Hani bununla sinir hastası olursun bak. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum. Cep telefonun kabını pantolonun kemerine takmak. Ya metropollerde kalmadı artık o ya.
1: Evet.
0: Değil mi? Metropollerde kalmadı. Allah'a kalmadı.
1: Polifonik mesela, zil sesini duyunca mesela bir dayı olduğunu anlıyorum.
0: Polifonik zil sesi. Oğlum dayılarda bile artık şey var, akıllı telefon var ki Facebook'tan sana bana yürüyorlar ya hani. Bizim Şevval diyor ya, bizim günde 10 tane dayı. Şevval'i çağırsana. Günde diyor 10 tane dayı yazıyor bana diyor. Şevval'i çağırsana. Şevval'i bir çağır.
1: Geliyor şu anda.
0: Bizim Şevval ya şey, dayı mıknatısı. Gel Şevval, gel. Gel. Dayılarla arası iyi olan bir kardeşimiz olarak günde 10 dayı yazıyor ona. Şevval'e teklif gelmiş. Demiş ki çocuklara cici anne olur musun demiş, değil mi?
2: Evet.
0: Ne dedin?
2: Hayır dedim tabii ki.
0: Ha, cevap da verdin.
2: Tabii.
1: İnsan görmezden gelir.
2: Hayır diyememe bilir misiniz ne demek? Hayır diyememe.
0: Ay, dayı şey demedi mi mesela? Dağlardan geleceğim, bulacağım seni dağlardan. Demedi mi?
2: Yok ya, ayda maaşta cici anne teklifi işte. Bir ay. Çalışıyorsun yanında cici anne olarak.
0: Evet.
2: Maaş ödüyor. Hı. Hepsi var, sigorta hepsi.
1: Çok iyi.
0: Onlara kadar konuştunuz yani. Öyle mi?
2: Evet.
0: Allah Allah. Yazıyor mu hala, dayılar yazıyor mu sana?
2: Tabii.
0: Ciddi ciddi.
2: Sürekli.
0: Ne yazıyor mesela sana, şey, merhaba hanımefendi.
2: Ay daha kötü, keşke öyle yazsa. SLM canım.
0: SLM canım mı?
2: Evet.
0: Facebook'ta var mısın sen?
2: Hayır.
0: Orada yoksun. Nerede? Instagram'dan mı yürüyorlar?
2: Instagram'dan.
0: Sana? Allah Allah. Dayılara bak oğlum, dayılardaki hız.
1: Yalnız... Bana bile yazdılar yani.
0: Şevval, evet. Adem'e bir dinleyici 1,5 sene boyunca ayaklarını gönderdi.
1: Baklavacıydı kendisi.
2: Nasıldı, evet. Güzel miydi?
0: Ayak fotoğrafı gör. Bir de sadece fotoğraf gör. Başka hiçbir yazı yok. Sadece...
1: Güzel miydi dedi de, ne güzel miydi?
0: Ayakları diyor, güzel ha. Miydi?
1: Bilmiyorum.
2: Hmm. Ay çıplak çok çirkin ya. Ben çoraplı seviyorum.
0: Çoraplı ayak.
2: Evet.
0: Ben ayak sevmiyorum.
1: Ben kendi ayağımı severim. Başkasının ayağı beni ilgilendirmiyor.
0: Şevval, belgesel çekeceğiz. Dayı belgeseli. Bu dayıları oraya kim bırakıyor? Bu dayılar orada ne yapıyor?
2: Çok iyi fikir.
0: Bu dayılar gece nasıl? Mesela birden kayboluyorlar, farkında mısın? Gelirken var, dönerken bakıyorum yok. Kim aldı bunları?
1: Giderken sağda, dönerken yok.
0: Evet. Hani şey gibi düşün. Hani etkinliklerde böyle sandviç dağıtan var ya. Birileri geliyor herhalde. Dayıcım al. Sen aldın mı? Sen al. Dayı onu Abbas abiye ver. Sen bunu al. Yani... Tamam, dayı belgeseli çekeceğiz.
2: Tamam.
0: En çok dayı nerede var? Ben bundan sonra giderken bir de motorla gittiğim için rahatım. Not alacağım. 1-2 hafta sonra oraya gideceğiz. Dayı belgeseli çekeceğiz, tamam mı?
1: Otoban kenarlarında var.
0: Tamam, evet oğlum, bir saattir anlatıyoruz. Sen de evet. Haberimiz yokmuş gibi. Biz söylüyoruz zaten otoban kenarında var diye.
2: T1 tramvay attı.
0: Ama şey de yapalım. Hani İngilizce dublajdan Türkçe'ye çevirdikleri belgeseller var ya. Tam böyle. Çeviremiyorlar. İngilizce ses altta kısık kalıyor ya. Mesela you know the uncle wants to say falan anlatıyor. Üstte de hani birisi Türkçeyi anlatıyor. Öyle yapacağız, tamam mı?
1: Ben yapayım mesela, sen Türkçe anlat.
0: Evet. Sen mesela, evet, dayılar şimdi çayırdalar mesela, evet. Dayılar, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen anlat, ben de Türkçe'ye çevireceğim. Tamam. Evet.
1: In the world is...
0: Herkese merhaba. Bu haftaki dayı belgeselimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dayıları yeşilliklere kim... Oğlum sallasana. Sallıyorum. Ay, ay, ay, ay, falan yapıyorsun sen. İngilizce birkaç...
1: Manchester United.
0: Evet, evet, hadi.
1: Evet.
0: Anlat. Bu dayıları kim bırakıyor? Dayılar burada ne yapıyorlar? Geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Günde 12 saat burada duyan dayılara yemeği kim veriyor? Suyu kim veriyor? En önemlisi de geceleri buradan nasıl evlerine dönüyorlar? Bu belgeselimizde bunları işleyeceğiz. Şimdi bir dayının yanına gidiyoruz. Hüseyin dayısın. Dayıcığım merhaba.
3: Merhaba, merhaba.
0: Nasıl geldin buraya?
3: Vallahi
0: bir dakika bekler misin? Hani İngilizce?
1: Mikrofon, diğer mikrofon aldım.

0: Evet.
1: Aynı gece. Evet. Dayıcım merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Nasıl geldin buraya?
3: Hi.
2: Vallahi ben de bilmiyorum.
3: Where, where is...
1: Nasıl yani?
3: It is a pen.
2: Bir sabah uyandım buradayım.
1: Gece nasıl gidiyorsunuz dayıcım?
2: Bizi alıyorlar.
1: Alıyorlar.
2: Alıyorlar.
1: Anladım. Yemek, içmek filan.
2: Hepsi here. Dahil bir paket image gibi dediler. Paket ne paketi bilmiyorum. Kumanya paketi herhalde.
1: Anladım. Peki. Tamam. Şimdi ikinci dayıya geçiyorum. İkinci dayı Adem İngilizce seslendirmeyi de Şevval yapıyor.
4: Tamam.
1: Tamam. Evet. İkinci dayı merhaba.
5: Merhaba yavrum.
4: Hello.
1: Nasılsınız?
5: Allah razı olsun siz.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öbür dayıyı tanıyor musunuz?
5: Tanımıyorum, burada tanıştık.
1: Siz nasıl geldiniz dayı buraya?
5: Onunla geldim.
1: İngilizce nerede İngilizce? İngilizce nerede? Sallasana İngilizceyi.
4: Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Türkçeye odaklanıyorum, çevirmeye çalışıyorum.
1: Hayır hayır, sen İngilizce sal, sen bizi hiç duyma, sen salla. Evet dayı, ne yaptın dayı?
5: Hayır, ben maaşımı çektim buraya geldim.
1: Evli misin dayı?
5: Bekarım ama hanım evde.
1: Hanım evde. Evet. Gece buradan nasıl gidiyorsunuz dayıcım?
5: Bizi biri alıyor.
1: Efendim?
5: Bizi biri alıyor. Toplu geliyoruz buraya.
1: Toplu geliyorsunuz.
5: Evet. Bu arkadaşla burada tanıştık.
1: Ya içinizden birinden, özellikle mesela Şevval, bundan bunu senden çok beklerdim.
4: Neyi?
1: Mesela. How you taxi? You know.
3: I'm again.
1: I'm again. How you taxi? Ama şimdi yani bütün şakaları ben yapacaksam niye varsınız gençler?
0: Ufacık yaptık ama birazcık.
1: Sorsanız dayı benim yani. Allah evet. Allah.
4: İngilizce evet. Çevirme de Real Madrid deyip duruyordu mesela.
1: E tamam işte. Bak birinizden beklerdim. You know, how again. Beklerdim. Evet. Şimdi İstanbul trafiğine gidiyor. Hazır İngilizce konuşan birini bulduk. Şevval, sen İngilizce seslendiriyorsun, tamam mı?
4: Şarkı söyleyeyim arkadan.
1: Ya ama şarkı gibi değil, konuşuyormuş gibi. Mesela every way that I can you know. Konuşuyormuş gibi, tamam mı?
4: Tamam.
1: Salla. Hazır Hüseyin, sana mikrofonu uzatacağım sana, tamam mı? Sen şoförsün şu an, tamam. Evet, dayılardan sektiriyoruz İstanbul trafiğine. Anladım. Dayılardan sektiriyoruz da biraz. Bir dakika dur. Dayılardan sektiriyoruz İngilizce nasıl söylersin?
4: Söyleyemem ki. Sektirmek nedir?
2: Ama ben dayılardan...
1: onu söylemeyeyim istiyorsan ben. Yani ben söylemeyeyim. Evet, dayılardan sektiriyoruz İstanbul trafiğine bakıyoruz. Merhaba.
2: Merhaba, merhaba.
1: Merhabalar. İstanbul trafiğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz?
2: Vallahi ne düşüneyim, sabahın 5'inde kalkıyoruz bu dayılarla beraber yola çıkıyoruz.
1: Bir dakika dur. İngilizce çok altta kalıyor İngilizce.
4: Ya Adem abi seviyorum dedi İngilizce.
1: İngilizce çok altta kalıyor. İngilizce birazcık daha şey. Bak mesela İngiliz dinleyenlerden tepki geldi. İngilizce hiç duyulmuyor diye. Anladın mı? İngilizce hiç duyulmuyor.
4: Adem abi çok daha iyiydi.
1: Tamam Ademciğim, İngilizceyi sen söylüyorsun, tamam.
2: Tamam.
1: Evet Hüseyin, tekrar sana geliyoruz. Evet. Tamam. Abi kusura bakma, kayda girmemişiz, bir daha alıyoruz.
2: Tamam tamam.
1: Merhaba dayı.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız dayıcım?
3: Manchester United, Chelsea.
1: Dayıcım nasılsınız?
2: İyi.
3: Jose Mourinho.
1: Dayı, İstanbul trafiğiyle alakalı ne düşünüyorsun dayı? Ne? Başka dayıya geçelim. Aa, teyze var yanında. Merhaba teyze.
6: Merhaba evladım.
1: Nasılsın teyze?
6: İyi vallahi, çok şükür. Pazardan geldim.
1: Pazardan geldim. Torba yok hiç. Unuttun mu orada?
6: Çocuklara verdim. Mahallenin çocukları taşıyor.
1: Anladım. Eve götürüyorlar mı?
6: Tabii.
1: Anladım. Teyzeciğim, eşin nerede?
6: Öldü.
1: Öldü mü?
6: Gömdük.
1: Ne zaman?
6: Vallahi bir sene oldu.
1: Anladım. Nasıl, yalnızlık zor mu teyzem?
6: Vallahi yatakta çapraz yatıyorum.
1: Bir dakika bekle, ben bir Şampiyonlar Ligi duydum lan. Ben bir tane Şampiyonlar Ligi duydum arada. Hani Mourinho, Mbappe falan, onlar geçiyor arada da. It is a pencil seni.
2: Champions League.
1: Bu vaziyetler hayra alamet. Evet, konu neydi ya? Konu neydi oğlum?
2: Dayılar.
1: Hayır oğlum, dayılar değil konular ya.
0: Neydi, ben hatırlayamadım şu an.
1: Konu dayılar şey, değil.
0: Yaşlılık hareketleri.
1: Ha evet şey. Ya işte. 0536 901 89 yaz. Ha, bizim video var, video. Instagram'da video var. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4 diye saymaya çalışmışız. Bunu sayıp sayamadığınızı bize haber verir misiniz? Ama videonun altına yorum olarak yazarsanız daha mutlu oluruz. Gece de şey, Lütfi için yazdıralım videoyu, olur mu?
0: Öyle yapalım.
1: Lütfi diye bir dinleyicimiz var. Şu anda aramızda yok galiba. Lütfi 10, 15 yaşında mıydı oğlum Lütfi?
0: Bilmiyorum.
1: Lütfi 15 yaşında bir erkek çocuğu. Gönlünü hoş ediyoruz. Seviyoruz Lütfi'yi. Biz genelde radyomuzun bizle alakalı eklemiş olduğu videoların altına dinleyicimizden rica ediyoruz. Lütfi mutlu ediyor. Lütfi ile alakalı şeyler yazıyor.

0: Videoyu beğenip altına işte Lütfi olsa söyler, Lütfi'ni söylediği bölümü paylaşın, Lütfi neredesin filan gibi şeyler yazarsanız 15 yaşında bir erkek çocuğunun gönlünü hoş etmiş oluyorsunuz değerli dinleyenler. Seviyor çünkü bu işleri. Seviyor. Birazcık da size sarsın. Biraz da size. Oğlum pazar sabahı kalkıyorum. Bak yine bak bunu defalardır anlatıyorum ama defalardır aynı şeyi yaşıyorum. Bilgisayarı açıyorum, Steam'den Lütfi yazmış. Serdar abi merhaba. Telefonu elime alıyorum, Instagram'da bildirim var. Bir de Lütfi ben takip ediyorum, bildirimleri de açık Lütfi'nin. Öyle ben birini takip edip sessize falan almam. Serdar abi merhaba.
1: Her yerde.
0: Diyorum ki GTA oynayayım birazcık diyorum. GTA diyorum oynayayım birazcık. Açıyorum PlayStation Network'ten yazmış. Serdar abi diğer mesajları gördün mü? YouTube'a giriyorum, telefon şakasının altında yorum. Selam ben Lütfi bana yazın. Instagram'a giriyorum Lütfi. Twitter'a giriyorum Lütfi. Size zahmet instagramalemfm.com. Instagramalemfm.com. Sevgili dinleyenler, bizim en son Adem'de videomuz, biz Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4 falan diye saydık. Videoyu seyrederseniz sevindirirsiniz. Beğenip altına Lütfi ile alakalı bir şeyler yazarsanız da 15 yaşında bir erkek çocuğunu gönlünü hoş etmiş olur, mutlu olursunuz. Aa annesi yazıyor, ne kadar doğru bilmiyorum. Lütfi şimdi uyuyor, ben annesiyim yazmış. Tabii o uyuyor ki gece şey, Serdar yayında da saracak bize gece o şimdi. Uyuyor ki. Şakayı atar atmaz selam ben Lütfi yazıyor abi demiş efendim. Evet. Yalnız bir şeye çok şaşırdım.
1: Neye?
0: Şaka attım bir gün. Hani orada kaç saat önce atıldığı yazıyor yani. Şaka işte YouTube diyor ki 2 saat önce yayınlandı diyor. Altında yorum var 4 saat önce yapılmış. Hatta birisi de sormuş. Oğlum sen bunu nasıl yaptın diye. Bu nasıl oluyor?
1: Esrarengiz bir olay.
0: Evet. İşte ben diyorum
1: ama. Lütfi'nin büyüsü.
0: Burası Alem FM. Her alemin radyosu. Her alemin radyosu. Instagramalemfm.com. Instagramalemfm.com. Videoyu seyredip bir beğenirseniz, altına da içinde Lütfi geçen bir şey yazarsanız bizden daha çok onu mutlu etmiş olursunuz. O şey uyanır uyanmaz bakar. Haberiniz olsun. Bir ara efendim. Aradan sonra geliyoruz hemen. Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Can.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzakstan.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: bulacaksın.
1: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

içinde. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklam.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Gençler, çift sayılar sizde, tekler bende.
1: O zaman edelim mi tahmin?
0: Et bakalım.
1: %74.
2: 72.
0: Üsü 72 mi? 72. Kardeş, bugün fazla.
1: Ne kadar olabilir?
0: 80.
1: 80.
0: Aa, ama ben tek özür dilerim. Sen tekler bana.
1: Tekleri söylüyorsun.
0: 80'nin üstü. 79.
1: 79.
0: Evet, aç bak. Hüseyin, dersine iyi çalış bak. İyice şey yaptıktan sonra, evet, mevzuyu olay tamamen artık trafik işine karışmayız. Şimdi 80, ben çiftleri söyleyemiyorum ki.

0: Kesin 80 çıkar biliyor musun? 79 mu dedim ben?
1: 80.
0: Tamam 80'i bir, diyemiyorum çiftim
1: evet, 79.
0: Ben. 79.
1: 76.
0: Trafik durumu.
1: Şu anda %76 evet.
0: Vay vay vay.
1: Fena.
0: Ama İstanbulluyum yani bak görüyor musun? Yani.
1: Gerçek İstanbul'sun.
0: Yani evet İstanbulluyum yani. Evet kardeşim buyursunlar.
1: Evet dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %76
0: çabuk
1: civarında.
0: Çabuk ol çabuk trafik durumunu ver evet. De çabuk trafik durumunu ver. Ondan çabuk. Sonra 2-3 daha güldürelim sonra gidelim. Tamam. Lütfi uyanmış direkt yazdı bana.
1: Uyandı mı?
0: Lütfi uyandı. Lütficiğim insanlar yorum yazıyor bak cevap yaz onlara. Değerli dinleyenler videonun altına Lütfi'ye yorum yazar mısınız? Biz gidiyoruz yani.
1: Evet.
0: Gözünü seveyim.
1: Hızlandırılmış yol durumunu hemen veriyorum.
0: Ver.
1: Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya girişlerde köprünün girişi çok yoğun.
0: Oğlum bu nasıl bir yol durumu?
1: Ama şimdi şeyde. Ama hızlı dedin ya şimdi Lütfi'de.
0: Acılı mı sizinki? Acılı yok.
1: O zaman şöyle tane tane söyleyeyim.
0: Fırını kapattık usta çıktı evet. Acılı yok. Acısız var 4 tane kendime yaptım ikisini onlarayım. Bir gün öyle dedi bana usta.
1: Ne dedi?
0: Lahmacun sipariş edeceğiz dedim 4 tane. Abi kendime 4 tane yaptırmıştım usta vallahi çıktı ikisini atam sana dedi. Yok abi sağ ol dedim teşekkür ederim. Evet.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprünün girişi aşırı yoğun. Ters istikamette köprünün girişi biraz daha rahat ama stadyuma yaklaştıkça yoğunluk daha da artıyor. Hı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda.
0: Anladım. Peki.
1: Lütfü bana heyecan yaptırdı bir an.
0: Yakalar kaçtı, yakalar kaçtı.
1: Yakalar Asya yakası %83, Avrupa yakası %74.
0: %74.
1: Evet.
0: Motorla geldim ya ben yine şeyden böyle sağdan sağdan giderken falan güleceğim.
1: Ama,
0: bak
1: evet.
0: Yine diyorum ilk defa ben söylemiştim. Yine hani Serdar'dan duydum dersiniz. Motosiklet sürücüleri yüzünden bu emniyet şeridi olayı sıkıntı olacak. Suyunu çıkarttılar çünkü. Vallahi billahi bak suyunu çıkarttılar. Şimdi normalde günümüzde de mesela hani şöyle bir algı var. Emniyet şeridi motoru serbest ya. Serbest falan değil sevgili dinleyenler. Emniyet şeridi motosiklete serbest değil. Ama yetkililerimiz, büyüklerimiz özellikle İstanbul'u yöneten büyüklerimiz... Trafik rahatlaması için çok bir karışmıyorlar. Hani bu bir kıyak aslında. Trafik polisi de öyle. Memurlar da öyle. Görevli memuriyet de öyle. İşte jandarması trafiği. Ben mesela gözümle görüyorum. Emniyet şeridinde motosikletler giderken polisin yanından ufakça yumuşakça geçip tekrar emniyet şeridine girip gidebiliyor. Bir şey de demiyorlar. Teşekkürler. Gerçekten teşekkürler. Çünkü motosikletlerin de bu trafik içerisinde hani belki arabadan daha fazla tehlike olur. Çünkü her motor her yerden girebileceğini zannediyor. Bak emniyet şeridine bir şey demiyorlar. Yani serbest olmasından dolayı değil. Büyüklerimiz de, amirlerimiz de, memurlarımız da sağ olsunlar bir şey demiyorlar. Ama bu işin suyu çıktı. Bu suyunu çıkartanlar yüzünden kimse bu kıyaktan yararlanamayacak. Serdar demişti dersiniz sevgili dinleyenler. Serdar demişti dersiniz. Eli kulağında bence.
1: Yakın.
0: Yarın bir şey olur. Serdar sen bunu bizde deriniz ha.
1: Senin yüzünden.
0: Ama yani görünen köy kılavuz istemez. Değerli dinleyenler söyleyeyim.

0: Benim babam toplu ulaşımı ücretsiz kullanıp ekmek almaya bile otobüste 10-15 kilometrelik mesafeye gidiyor mesela demiş efendim. Görüyor musun?
1: Yaşlanınca ben de öyle yapacağım.
0: Herkes dayılarla alakalı bir şey yazmış. O zaman zamanı geldi. Dur bakayım V3, V2, V1.
2: Şapkallar gelsin.
3: Hadi
2: şapkallar.
3: Hadi bakayım. Şapkalları. Ne yapıyorsun şapkal?
2: Ali dayı.
3: Yürü be Ali dayı. Aman!
2: Ali dayı!
0: Sen mi bağırdın öyle?
1: Evet.

0: Yürü be adam be. Amanın.
1: Hala.
0: Hala. Hala.
1: Kulele kulele.
0: Evet tamam, yeter artık bence, değil mi?
1: Evet, güzel, güzel geldi bir an.
0: Bence evet.
1: Ayılar sardı dört bir yanımızı.
0: Bir şey diyecektim, unuttum biliyor musun? Demek yalanmış yani. Bir şey diyecektim ama.
1: Ne diyecektin?
0: Ne bileyim oğlum, zaten hatırlasam derim zaten yani.
1: Bir araya gidelim mi diyecektin acaba?
0: Vallahi bir şey diyecektim ya. Gerçekten bir şey diyecektim. Böyle şeyler olunca program bitince aklıma geliyor, diyorum ulan geri döneyim söyleyeyim mi acaba diyorum. Ama bir şey diyecektim, unuttum. Neyse, gelir aklıma inşallah. Bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Benim bankam
2: İş Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
3: Bankası. Reklam. Anahtar
4: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar
5: teslim mutluluk. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bankam, bank, kartıma
6: bir. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
14: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: kazanma fırsatıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
4: Gelecek şimdi yollarda.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Abi internetteki videoyu denedim. Ali 3'ten sonrasını sayamıyorum demiş efendim. Sağ olun ama bana değil, videonun altına yazın. Sayabildim sayamadım diye. Hüseyin denemedi değil mi onu? Hüseyin.
1: Efendim abi.
0: Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8, Ali 9, Ali 10.
1: Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali
0: 8. Evet.
1: Aliler kaydı. Diyardan 50'ye bağlıyor.
0: Adem 2 enteresan yine. Bak lahmacun siparişi gibi. Bak söyle Adem.
2: Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5.
1: Ama tek tek söylüyorum.
0: Oğlum dayı Ali, sensin aslında.
1: Ali, Ali diyor.
0: Ali, Ali. Ali dayı. Ali.
1: Adem 1 desek abi. Adem 1, Adem 2, Adem 3, Adem 4, Adem 5, Adem 6. Adem.
0: O denir canım ya.
2: Serdar 1, Serdar 2, Serdar 3, Serdar 4.
0: O da denir. Evet. O da denir.
2: Sibel Hanım 1, Sibel Hanım 2, Sibel Hanım 3.
0: Sibel Hanım 4, Sibel Hanım 5, Sibel Hanım. O da deniyor.
2: Evet, olunuyor.
1: Hüseyin denir mi acaba? Hüseyin de S'ler falan karışabilir.
0: Hüseyin Koyuncu 1, Hüseyin Koyuncu 2, Hüseyin Koyuncu 3. Instagram alemfm.com. Efendim birçok insan deneyip burada WhatsApp'ta bize yazmış. Size zahmet oraya yazarsanız. Hani yaptım, yapamadım, yaptım, yapamadım gibi. Size zahmet değerli dinleyenler.

0: Sorma abi. Benim dedem de sabah bir çıkıyor akşam geliyor. Neredesin diyorum. Kendi de bilmiyor nerelere gittiğini demiş efendim. Canım Eminönü çekti ya yine.
1: O yokuş.
0: Gidemiyorum ki. Oğlum bir hafta sonum var. Hafta sonu ne yapayım? Ben video mu çekeyim? Şaka mı yapayım? Kızlarla mı gezeyim? Seni mi eğileyim? Eminönü'ne mi gideyim? Uyuyayım mı? Ne yapayım madem ben? Ne yapsın bu adam, ne yapsın yani?
1: Adam haklı beyler.
0: Yani. Aslında diyorum ki sesle demeyeyim.
1: Söyle söyle.
0: Yok yok.
1: Biz bizeyiz burada.
0: Önce konuşayım, onaylanırsa derim. Onaylanırsa derim. Aa, son gelmiş.
1: Evet, veda vakti.
0: Veda vakti. Evet. Hanımlar beyler, mevzu biter. Biz ufaktan ufaktan gider. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sosyal medyada beni Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Her yerde. Twitter, Instagram, YouTube, orası, burası, şurası. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Adem'i Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Adem Kılıçalan ve Hüseyin. Artık söyleyelim. Nedir sosyal medya hesabın?
2: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
0: Ya o ne oğlum ya? Azman alttırı.
2: Yoktu abi. Alt çizgiyi araya ekleyeyim dedim.
0: Oğlum... Çizgiyi sona alaydın, niye başı
2: abi,
0: çizgiyle başlıyorsun?
2: Sonda biri açmış galiba, o yüzden ben de başa koydum.
0: Oğlum yani. Kaç tane Hüseyin Koyuncu var da?
2: Çok var herhalde.
1: Normal, koyuncu var.
2: Çok koyuncu var.
0: Normalini almış, çizgi sonda almış, ortada almış.
2: Biri de almış abi. Hüseyin
0: oğlum,
2: Koyuncu bir.
0: İki U'yla alsaydı Hüseyin Koyuncu abi, alsaydın.
2: Ben tek istiyorum yani böyle.
1: Ya da Koyuncu'yu uzatsaydın.
0: Evet, Koyuncu'yu uzatsaydın.
2: Koyuncu.
0: Olmaz olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Sana hani birazcık takıl böyle, önümüzdeki hafta sosyal medya adını değiştireyim, senin dinleyici bulsun.
1: Bana bağladı Hüseyin de.
2: Abi bilemedim şu an.
0: Oğlum yani alt çizgiyle mesela düşün. Bir iş görüşmesiniz Hüseyin Bey'in sosyal medya hesabı tabii ki. Alt çizgi Hüseyin. Yok Hüseyin yok, başka bulalım sana.
2: Tamam,
0: ben sana
2: abi
0: söyleyeyim.
2: Bulalım ama bulalım.
0: Böyle çizgili mizgili olmasın yani.
2: Ya çizgi, çiçek, böcek bir şey olmasın, tamam.
0: İyi peki, tamam. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek sizlere. Fatih de size iyi yayınlar diliyorum. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Biz gerisini hallederiz. Uyandığınız her gün bir... Aa, Serdar yayında gibi veda ediyor. Olsun, burada da edeyim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil... Birazdan Alem Efendi.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
5: Maksimum. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros uygulamasında.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Garaj Şoto Ekspertiz. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan.

0: Enerjis. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize
7: iyi gelecek. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
6: Reklam.
7: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Saat 18. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
6: Bu bir reklamdır.
11: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL.

0: Amedi futbol takımımızın Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası maçları devam ediyor. I grubunda bugün saat 22'de Fransa Senegal ile karşılaşacak. Gece 1'de ise Irak-Norveç mücadelesi oynanacak. J grubunda yarın sabah 4'te Arjantin ile Cezayir, sabah 7'de ise Avusturya ile Ürdün pozlarını paylaşacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.424 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 30 kuruş, euro 53 lira 74 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.060, yarım altın 21.583, çeyrek altın 10.801, gram altınsa 6.610 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 26, Ankara 31, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Kayseri 29, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: akşamlar, saygılar, sevgiler kıymetli dinleyiciler. Burası Alem Efem, şov başlar. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Sağ olsun. Koşar adım, hafta sonuna gidiyoruz. Cumartesi gününün maçını bekliyoruz. Ülkecek. Ülkekçek. Biraz korkuyoruz tabii yani. Teşekkür ederiz sevgili Kubart. Canım ciğerim Kubart. Her yer tarhana koktu diyor, eski dinleyiciler bilir. Kuba çalınca tarhana kokuyor. Radyodan tarhana kokusu geliyor ben. Canım Kubart. Kıymetli dinleyiciler, ikiz dinleyenler varsa kendini göstersin. Onlara saygılar, sevgiler. Şevo'cum merhaba yavrucuğum.
1: Merhabalar.
0: İğrenç konular atmış ilk defa geldiğinden beri. Ne kadar oldu geleli?
1: 3 ay oldu.
0: Alıştı mı kız?
1: Alıştım.
0: İyi, güzel. 3 aydır ilk defa iğrenç, berbat, ipe sapa gelmez konular atmış. Yani nasıl biliyor musunuz? İlkokul 4 seviyesi. Hiç Şevval'e yakışmayacak. Hüseyin mi aklına girdi? Hüseyin mi girdi? Hayır. Hüseyin girmiş gibi birazcık.
1: Ben çok beğenmiştim. Hmm. Atarken çok güveniyordum.
0: Neyse, komple sildim. Bütün yazışmalarımız gitti. Sınırı bozulmasın diye. Kıymetli dinleyiciler, oradaysanız bir işaret verin efendim. Şevo'cum burada, kıvrak saçları diyordum. Kıvırcık saçlarıyla beraber herkecikler buradaymış efendim. Var mı bugün akrabaları selam?
1: Bugün yok. Onlar biraz dinlensin.
0: Şımartmayayım diyorsun.
1: Şımartmayayım. Hmm.
0: İnsanları dur aslında bunu mu konu yapsak ya? İnsanları şımartmamak için ne yapıyorsunuz mu yapsak? Zor bir konu gerçi ama.
1: Ama güzel de bir konu.
0: Güzel de bir konu da bilemedim, yürür mü yürüme. Çalışmayınca konu da değiştiresim de gelmiyor. Bilmiyorum. Gerginliğimi alır, ne demiş, gerginliğimi alır moralimi yerine getirmeniz ümidiyle. Banu Hanım yazmış. Aha, biri bir şey mi? Ne oldu? Ne oluyor lan? İK müdürümüze yanlış yapanın alnını karışırız. Banu Hanım ne oldu? İK müdürümüzün radyoya attığı mesaja bak. Gerginliğimi alır moralimi yerine getirmeniz ümidiyle. Devrik cümle kurmuş, öyle sinirli yani.
1: O kadar, evet.
0: Cümle öyle devrik. Allah Allah, Banu Hanım ne oluyor ya? Sıkıntı mı var? Geldik diyor, merhabalar merhabalar. Oo, herkesikler de burada. Gelip de geldim demeyen var ya, parasını düşürsün efendim. Cibuti'den, Ercüment abi, Cibuti'den bir tane dinleyicimiz var, Ercüment abi, o da gelmiş efendim. Birazdan mevzu vereceğim diyorsun, bekliyoruz vermiyorsun. Muhammed'cim bugün herkes bir gergin ya. Ne oluyor abi?
1: Tutulma mı var acaba?
0: Bilmiyorum
1: bakayım
0: ki ne var acaba. Bana tutuldunuz herhalde. Dedimden sevgiler, var olun efendim. Bugün benim doğum günüm. Kutlayalım, her sene kutluyorsunuz. Bugün de kutlayın. Kutladık efendim. Elif, Aydın'dan Elif'in doğum günüymüş. Kutladık. Elif'ciğim nice nice yıllar olsun güzel kardeşim. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Şarkınızı bugün ilk kez kocam dinletti. Nazan Hanım yazmış. Beğendik yazmış. Yani yumuşak eli yazacaktı da yazamadı galiba. Nazan Hanım sağ olun.

0: 5 dakikaya geliyorum demiş İngilizce. Teşekkür ederim efendim. Kıymetli dinleyiciler, bu akşam bir mevzumuz yok. Şevval bugün belli ki lak lak muhabbet çevirmiş. İyi, o da saldı. O da saldı. İlk başlardaki Şevval nere? Bugünkü Şevval nere? Mevzu önerilerinizi bekleriz kıymetli dinleyiciler. Fatih Bey merhabalar. Hicri yılbaşınız kutlu olsun diyor. Bugün 24. evlilik yıl dönümüm. 2 gün sonra da doğum günüm. Demiş, evet. Doğan ve Melek Uysal kutladık efendim. Bedava, radyodan kutlayıp kutlayıp değil mi? Şov yapıyorsunuz. Bedavaya getiriyorsunuz bu kutlamaları. Hicri yılbaşımız kutlu olsun efendim. Kutlu olsun. Bizler buradayız. Şevval'e kızdın ya, gerginleşti herkes diyor efendim. Şevval'e kızmadım canım, ne kızması ya.
1: Ben Şevval, de küstüm biraz.
0: Haydi. Sabah Sena'nın gönlünü aldık seçtiği şarkıdan dolayı. Tan'dan bir şarkı seçti. İğrenç bir şarkıydı. Yani dinleyiciye göre tabii, bize göre değil. Yok, bana göre de. Şarkı kötüydü yani. Sena'nın gönlünü aldık. Bugün de artık şey yaparız. Şevval'in gönlünü alırız. Erzurum'dan selamlar. Peki, teşekkür ederiz efendim. Hava da bugün ne güzel dediğimi yazmış. Böyle dinleyiciler mi? Bayılıyorum ya. Hasan Uysal. Hava da bugün ne güzel dediğimi. Evet kanka, güzeldi.
1: Günlük gibi.
0: Nereden yazdığını da bilmiyorum, evet. Mesela. Japonya'dan yazıyor belki. Bilmiyorum ki. Eyvallah kanka, güzeldi. Tabii programın serbest bölgesi olduğu için herkes her şeyi yazabiliyor bu bölgede yani. Günün kurusu soğuk espriler olabilir mi? Olmasın, bunu çok işledik çünkü. Bir de bu soğuk espriler bir yerden sonra falan oluyoruz. Olmuyor yani. Ne gülebiliyoruz, ne ağlayabiliyoruz. Arzumu çok seviyorum. Arabada birlikte dinliyoruz. Tamam. Peki.
1: Arzum kim acaba? Biri mi?
0: Yok, mutfak robotu. Biri tabii, kim olacak ya, sevgilisi ya eşi.
1: Öyle bir anlatmış ki. Sanki ses sistemi gibi. Arzum.
0: Arzum ses sistemleri. Uzun zaman oldu ama hep seni dinliyorum. Deniz İnci Kuşu. Sağ olun efendim. En bencil davranışımız. Olabilir mi?
1: Olur ya.
0: Olur gibi sanki.
1: Çok bencil ya. Vardır.
0: En bencil davranışımız. Vallahi beğendim gibi. Bir iki örnek yazın bakalım. Duruma göre şey yaparız, ilerleriz. Bir daha gitmem dediğiniz yerler. İstanbul'dan selamlar. Mevzuyu önerim şu. İspat edemem. Ben biliyorum, ispat edemem. Şöyle olduğundan eminim ama ispat edemem. Otoparktan eve çıkacağım şimdi. İnşallah eve varana kadar konu bulmuş olursunuz.

0: konu yok, şarkı da çalma, bugün bayır aşağı sal gitsin diyor ya. Bugün de böyle olsun hani demiş yani. Her gün konu bulmak zor olmuyor mu demiş. İşte sizce belki bize yardımcı olur diye Şevval Hanım'ın burada olmasını rica ettik. Şevval de saldı. Ben nerelere gidem, başımı nerelere vuram sevgili dinleyenler. Kızımız da saldı artık. Kız şaka yapıyor ama hemen suratı düştü hemen ya. Evet. Çamaşır katlarken sizi dinliyorum. Uf, dünyanın en güzel şeyidir ya.
1: Aa, çamaşır katlarken bir şey, herhangi bir şeyi dinlemek çok güzel.
0: Çok güzel olur. Evet efendim.
1: Ama bizi dinlemek
0: ama daha erkek güzel. Çamaşırları bu arada, onu söyleyeyim yani. Erkeklerin çamaşır, kadınların tişörtleri bilmem ne olmuyor yani, küçücük küçücük şeyler olduğu için olmuyor. Erkeğin güzel kazak. Erkeğin donu bile bir şey yani, böyle katla da katla anam falan gibi.
1: En iyi katlama şeyi çoraptır.
0: Çorap, ben de bayılırım.
1: En basit.
0: Ver bana 300 çift.
1: Aynen.
0: Vallahi katlayayım, çok severim. Akraba dedikodusu yapalım mı demiş. Yo. Eşimin bana masaj yapma süresinde bencilim. Bencilim mi cevap gelmiş. Yani çok beğenmedik efendim. En son neyi sinirlendiniz yapalım mı demiş. Aa, güzel konu.
1: Hem de çok malzeme çıkar.
0: Bence de çok çıkar. Bence bunu yapalım. En son neyi sinirlendiniz? Ama bizi sinirlendirecek ciddi şeyler yazmayın. Biz de sinirlenmeyelim yani. Biraz eğlenceli olsun. Şimdiye kadar sadece dinliyordum. Bir iki yazdım, okumadınız. Son kez şansımı deneyeyim demiş efendim dinleyicimiz. Bakayım. Ne bir iki yazdım. Bayağı yazmışsın ya. Hatta ilk mesajını söyleyeyim. 29 Ocak, 16 Şubat. Burada var, her şeyinize ulaşıyoruz. Her şeyinize ulaşıyoruz burada. İyi gidi. Aldığınız kredi, ödemedikleriniz. Bu ay aidat ödenmiş mi? Hepsini görüyorum. Yol bilgisi. Evet. Bunlar da güzel. Güzel. Katılım çok iyi. Çok iyi. En son neye sinirlendiniz? Montella'ya.

0: konuyu buldum. Sizi dinlerken ne yapıyoruz? Bir günde bunu yapabiliriz. Güzel olur. Güzel. Biz dinlerken ne yapıyorsunuz? Bunu not al, bunu bir ara yapalım.
1: Alıyorum şu
0: üç
1: an.
0: Dakika işleriz. 3-5 dakikalık konu. Servisteyim, çocuklar susmuyor, onları sinirlendim en son diyor. Ondan sonra milli takıma sinirlendim. En son sinirlendiğim şey, biraz önce kovup kovup gitmeyen sineğe kızdım. Ya ilk defa yazın geldiğini anladım. Dün akşam odada sivrisinek vardı. Bir dayı vardı sosyal medyada, görmüşsünüzdür, sivrisinek taklidi yapıyor. Çok büyütüler bu sivrisinek taklidini. Ay dayıya bak, ne kadar güzel yapıyor, ne kadar. Ne var ki yani, ben yıllardır yayın yapıyorum. Bir şey yok ki bunda, ne var ya, yıllarımızı verdik biz buna.
1: Nasıl yaptın?
0: Hızlı geçen araba, yıllardır yapıyorum. Dayı biliyorsunuz, sivrisinek taklidi yapan dayı. Bilmeyenlere vereyim hemen bir. Bir duyun bir. Bir dakika. Sivrisinek taklidi yapan adam direkt de çıktı ya. Allah. Evet. Şu. Bakın dayı bilmeyenlere... Ya koca yaşlı başlı adam. 50-60 yaşında. Ben şunu yapsam İK savunmamı isterdim. Gidiyor, dönüyor, dönüyor, geliyor. Bak şimdi bir daha yapacak. Hakikaten ya.
1: Isırdı beni ya. Hissettim.
0: Bu sabah ilk defa sivrisinek gördüm. Daha doğrusu sesine uyandım yani, kulağıma geldi. Kendime tokat attım, gitti filan. Bir daha geldi, bir daha geldi. Dedim ki yaz geldi, tamam.
1: Bu arada aynısını dün gece ben de yaşadım. Üç yerimden ısırıldım.
0: Geldi, tamam geldi artık, yaz geldi.
1: Bence yağmur da gelecek.
0: Niye öyle mi oluyor? Sanki. Yağmurdan önce mi gelirsin?
1: Evet.
0: Şu an uyduruyorum gibi mi geliyor mu? Biraz uydurdun gibi. Hayır, o yukarıya kadar nasıl çıkıyor bu sivrisinekler? Ben anlamıyorum ki. Küçücük bir şey ya. 13. katta ne işin var oğlum? Birinci, ikinci katlara girsin. Oraya gelecek, gelene kadar hiç cama açık ev yok mu? Bize niye geliyorsun ya? Bir sürü daire var abi.
1: Bir de çabana sağlık, al iç yani.
0: Oraya kadar çıkmışsın. Abi hakikaten hiç... ha, gelene git dememek lazım. Çaba iç, çek lan iç.
1: İç yani.
0: En son neye sinirlendiniz? Dayı çok komik değil mi demiş. İşte o yüzden verdim zaten. Evet. Bence senin sivrisinek daha iyiydi diyor. Sağ olun. Görün mesajlarımı artık. Songül Hanım, ne yazıyorsunuz da görelim efendim. Mesajı gör, mesajı oku. Mesaj gönderdim. Mesaj, mesaj. Gör artık mesajları. Görün mesajlarımı artık, Fatih. Şimdi bu mesajların programa ne katkısı var Allah aşkına? Peki ben bunun neyini okuyayım Songül Hanım? Allah'ınızın aşkına ya. Lütfen rica edeceğim. Ne ki bu mesaj? Neyini okuyayım bunun? Manipülasyon, başka hiçbir şey değil. Kusura bakmayın, size göre bir radyo programı değil efendim. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye. Tamam, mevzu bu. Neye sinirlendiniz en son? Ben Songül Hanım'a. Siz neye sinirlendiniz efendim? Reklamlardan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Günün her saati konfor

0: Çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: 3 puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var. Yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
10: Bursan Next. Reklam.
11: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
12: Sinan abi, sen dolandırıldın mı hiç bir jandarma olarak?
13: Ya benim 2009'da düğün yapacağım sıra evleneceğim zaman bana bir mesaj geldi. Çekilişle 12 bin TL para kazandınız. Hediye çekinizi almak için arayın diye.
12: Tam düğün üstü bir de 10 numara.
13: Tam düğün üstü, bir gün sonra düğün var. Kaynan oradan kına keçisi istiyor, yok hanım oradan takı istiyor derken aradım ben bunları. Abi dedi çekilişi kazandım, yalnız dedi bize dedi bir kontür göndermen lazım dedi.
12: Yedim deme bunu ben, ya.
13: Vallahi yiyordum, beni amcaoğlu uyandırdı, o da öğretmen. Dedi ki ya komutan sen yapma bari dedi. Abi dedim paraya ihtiyaç var, düğün üstü kurban olayım. Yaptım kontür işi yani.
12: Dolandırıldığımı anladığım anda yapmam lazım. Jandarmaya mı gidiyorum, polise mi gidiyorum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum? Mesela dolandırıldığımı anladım.
13: Baba dolandırıldığını anladığın anda banka üzerinden çalışıyorsan anında hesabını blok etmen
12: lazım. Banka değil, başka türlü dolandırıldım.
13: Valla dolandırıldığını anladığın an geçmiş olsun baba. Oradan kiramen katibin meleklerini bekleyeceksin artık.
14: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: yaş 45 oldu. Hala zengin olamadık. Buna sinirliyim diyor. Vay kader, vay kader demiş. Öyle demiş de ben öyle okuyayım. Necip Fazıl Bakır. En son Şevval'e sinirlendim. Yorgun argın çıkmışım. İki geyik dinleyelim diyorum. Konu bile bulmadan gelmiş diyor.
1: Kim bu Şevval ya?
0: Kim ulan
1: bu? Ben de çok sinirlendim şu
0: Şevval'e getirin bana. Kim bu? Ama Şevval sana güzellik yapmış Necipçiğim. Konu bulsaydı belki de konuyla ilgili cevap bulamayıp radyo mesaj atamayacaktım. Bak mesaj atmanı sağladın. Şevval'cığım teşekkürler.
1: Ay rica ederim her zaman.
0: Oğlan kardeşimle konuştuk, kapattı. Kapattık, peşinden aradı. Seninle konuşurken işi kaçırdım dedi. İlkin. Evet okuyamadık, geçiyoruz. Reyhan'ın okuyamadıklarımızı geçiyoruz efendim. En son neyi sinirlendiniz? Avrasya Tüneli Avrupa istikameti araç arızası veya kazası var. Avrupa'ya geçenlere duyurulur. Trafik Comaloko Taha uyarmış. Biz de buradan söyleyelim. O güzergah kullanacak olanlar varsa. Milli takıma sinirlenen çok var. Arkadaşlar evet sinirliyiz doğru. Ama cumartesi günü gönlümüzü alacaklar. Ben inanıyorum. Sinirlenmekte de haklıyız değil mi Şevval'cığım?
1: Bir skor tahminimiz yok mu?
0: Yaptık biz bunu da. Yapmaz olaydık. Vallahi yaptık da.
1: Ben bugün hislerime çok güveniyorum.
0: Kaç cumartesi kaç olur?
1: 2-1 diyorum.
0: Hadi inşallah. Hadi alıyoruz ama tabii değil mi? 2-1.
1: Alıyoruz.
0: Evet. Oğluma babam diye mesaj attım. Okudu ama hala cevap vermedi. Telefonu ısırıyorum sinirden demiş efendim. Böyle yap babam. Akşam erken gel tamam mı babam? Okudu diyor. Kerata diyor cevap vermedi diyor. Nasıl sinirlendim diyor. Arayı ver. Babam ne yaptı? Ne oldu? Niye okudun cevap vermedin de?
1: Görüldü, kapatılsın ya. Hiç sevmiyorum.
0: Kapatılıyor.
1: Evet. Kapatılsın işte.
0: Kapatılsın anlamında kapatılsın. Ben erkekler kapatılsındaki kapatılsın zannettim. WhatsApp'taki görüntülü kapatılıyor efendim. Eşimi sinirlendim en son. Tatlımın üzerine neli dondurma istediğimi sordu. Ulan 13 yıldır birlikteyiz ya. Sade dondurma sevdiğimi bilmesi gerekirdi. Olay çıkarttım. Çıkartırım bu arada diyor.
1: Çok haklısınız.
0: Ya evet ama biz erkekleri unutuyoruz. Kusura bakmayın. Ben de yani.
1: Yok ya unutmayın.

0: Dondurma
1: ya unutuyoruz işte. Tam dondurma değil konu yani. Bir sürü özel şeyi unutuyoruz maalesef. Bu konuda zayıfız yani. Hatta yokuz oralarda. Bu nasıl tahmin abi ya? Yine gol yiyoruz demiş. Senin tahmini beğenmedi.
0: Yeneceğiz
1: abi.
0: Yani yeneceğiz. Ben yeneceğiz. Öyle
1: bence de yeneceğiz. Bence de yeneceğiz. Paraguay'ı normalde 30-43 ne anlamadım ki. Normalde daha başka skor tahminleri olurdu diyor. Niye böyle olduk diyor ya. Dün gece yeni evlenen çifte deli oldum diyor. Evet. Üst katlarında oturuyorlarmış da onu yazmış İbrahim Bey. Kocam az önce arkadaşının çocuğunu almış geldi 3 saat ben bakacakmışım. Çocuk yürüyen felaket. Gel de sinirlenme diyor efendim Tuğba Hanım. Sevdiğim bir arkadaşımla gereksiz yere başkası yüzünden gerildik ama geçti demiş efendim. Neye sinirlendiniz? Eltimin eski evine oturdum ve güzelleştirdim. Gelir gelmez kavga çıkardı. En sonunda eltime sinirlendim diyor Esra Hanım yazmış efendim.
0: Eltiler her yerde mi aynı ya?
1: Elti ne oluyordu? Eşinin kardeşi.
0: Yok. Eşinin kardeşinin eşi. Olmuyor mu?
1: Elti neydi ya?
0: Öyle öyle.
1: Dur bir dakika. Ulan yıllardır şunu öğrenemedim ya.
0: Ben de.
1: Elti nedir? Elti nedir? Bir kadının evli olduğu eşinin erkek kardeşlerinin eşi. He senin dediğin doğruymuş.
0: Evet. Yengemden biliyorum onu da.
1: Tamam. Elti. Fatih onu dışı ama bisküvi yedikten sonra dişinle yanağın arasında kalan bisküvi parçalarını nasıl çıkarıyorsun? Su içiyorum abi su.
0: Ben suyla dilimle.
1: Böyle... Ya da dil... dil de olur da suyla artık. Kocam yazlığa benden habersiz yatılı misafir çağırınca sinirlendim. En sonunda bir şey verim Şeyma Hanım. Hmm. Şeyma Hanım kocanızın canı sıkılıyor. Sizinle canı sıkılıyor. Misafir. Muhabbet, sohbet, ortam, misafir istiyor.
0: Sever misin misafir?
1: Misafir severim ama kafa dengi olacak. Ya evden çok kovmuşluğum var. Hadi siz gidin yatacağız artık demiştim çoktur yani. Evet.
0: Bununla alakalı bir sorum var.
1: Lütfen buyur.
0: Bir ev düşün. Çitli mi düşündün, çitsiz mi? Bahçeli bir ev.
1: Bilinçaltın mı şey yapıyor?
0: Evet.
1: Hmm. Anladım ama biliyor musun? Nereye bağlayacağını anladım. Şimdi ne cevap versem doğal olmayacak. Çitli ya.
0: Çat kapı gelen misafir sevmiyorsun.
1: Evet sevim. Misafirine bağlı. Çitli. Şimdi Sibel Hanım geldi çat kapıcı. Gelen müdürümüz. Sevinmez mi insan?
0: O bayılır.
1: Ya bayılırsın. Bayılırsın yani. Çitli severim ama sadece çitli değil ya. Elektrik de olacak çitte yani. Öyle çit. Erkek kardeşinin eşleri eltidir. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederiz. Abi Tom Meister'im az önce Tom Meister ne bilmeyenlere söyleyelim. Tom Meister şu ses ayarcısı. Hani düğünlerde böyle aletlerin başında olanlar vardır ya sesleri ayarlar ya da konserlerin böyle büyük mikserlerin önünde olur böyle. İşte o Tom Meister oluyor. Sesi tonluyor, volümlerini ayarlıyor. Senin daha kaliteli, güzel kulağına frekanslar gelsin diye uğraşan kişi. Tom Meister o esasında. Mesajdan önce yarım saat info verdik ya. Tom Meister'im az önce ayarlamış olduğum bütün mikrofonların ayarlarıyla oynadılar. Ona sinirlendi diyor. Sürekli öttü durdu demiş. İşte o frekanslara doğru ayarlaman lazım. Ayarlamayınca işte feedback oluyor, şey oluyor. O düğünlerde işte. Böyle tam anons yaparken böyle öter ya böyle. Dur kulaklığımı bak şimdi. Kulaklığımı ben mikrofona yaklaştırınca ötecek birazcık. Buna hazırlıklı olun. Bak buydu işte. Evet. Bu işte feedback bu. İğrenç. Ses dönüyor yani kendi içinde. Dönünce ötüyor. Peçete ambalajına sinirlendim. Şunu naylonlu peçeteye yapıştırmadan ambalajlamayı bir becerseniz artık demiş benim. Tek elle çekince gelmiyor. Ya ben de şu ıslak mendillere sinirleniyorum kardeşim ya. Tek de bir tane alabilen var mı ya?
0: Asla.
1: Ben de asla alamıyorum kardeşim. Öyle teknolojik böyle bilmem ne... Ambalajı bilmem. Ya şuna bir teknoloji bir şey yapın içeride. Bir çekiyorum 50'li geliyor. Hadi tamam başta bir iki tane geliyor. Sonlara doğru 50'li geliyor abi.
0: Evet, bütün kalan hepsi geliyor.
1: Kalanı geliyor. Sonra elinle içeriye gömüyorsun. Bir daha onunla uğraşıyorsun falan. Bizi sinirlenmeye yer arıyormuşuz ya.
0: Evet ya. İyi geldi. Deşarj oluyorum.
1: Ben de deşarj oldum valla. Umut abimin pamuk gibi olması beni sinir ediyor. Demiş efendim. Kesin eskiden Ali Kram

0: Aşk Esendi demiş Umut Bezgin. Ya Umut diyor normalde de öyle bir adam. Çok sakin. Yayında duyduğunuz gibi yani. Çok sakin. Sürekli beni sakinleştiriyorsun. Ya olsun be. Bir şey olmaz ya. Ya o da öyle be falan gibi böyle bir denge kuruyor sağ olsun. Bu tarafını ben çok seviyorum. O hiç onu sinirliyken. Yok bir kere gördüm sinirliyken. O da ben çıkıyorum dedi. Radyodan çıktı gitti evine gitti mesela. Bazı insanlar var. Otokontrolü çok iyi. Kendini çok güzel frenliyor. Allah herkese nasip etsin ya. Bende yok.
1: Asıl bence olay şu zaten. Öyle insanların sinirinden korkacaksın.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle yani.
0: Çok yukarıda onların limitleri. İşte bizim Umut da bizim radyonun şeyi dervişi. Tam derviş. Kentoçeni geldik mevzu. Mevzu neyi sinirlendiniz en son? Bunu sorduk efendim.

0: Ya ben bizim kızlara, arkadaşlarıma sinirlendim diyor. Ne zaman arasam meşgul alıyorlar. Ben ne zaman müsait olmasam beni arıyorlar. Bence ıslak mendil çabuk bitsin diye onu kasıtlı yapıyorlar diyor. Sona geldiğinde hemen birden alın diyor. Chasing the stars in a rusted old truck. Words like sparks set the air ablaze. Leaving no trail, just a smoke-filled haze. Ya insan sinirlendi mi? Her şey sinirleniyor. Ama sen diyor ki soyamadığın yumurtaya sinirlendim, inanır mısın? Stand your ground, break the bluster. Bang bang true. Sana keltoş demelerine sinirleniyorum. Vallahi benim hoşuma gidiyor ya, sinirlenecek bir şey yok bunda. ...536-901-8902... en son neye sinirlendiğinizi sorduk efendim. İstanbul trafiğinde takip mesafesini yapamıyorum. Sürekli araya birileri giriyor demiş efendim. Bir de arkadaki korna çalıyor takip mesafesini koruduğunuz zaman. Dat dat dat dat dat dat. Ne oldu? Önünde boşluk var, gitsene diyor. No fluster, bang bang true. No filibuster, no mud on boots, just raw combustor. Evet, Türkler sinirli milletlerin bugün ispatını yapıyoruz efendim. Öyle bir radyo programı oldu. Yumurtaya sinirlenen, dönere sinirlenen, yeni açılmış bir yer vardı, oraya gittik diyor. 30 dakika gelmedi döner. Sinirden delirdim diyor. Ama döner de öyle bir şey kardeşim. Döne hemen gelmesi lazım. Çünkü onu keseceksin, tak tak tak getireceksin. Bazı yerler bilerek böyle geciktiriyor. Bir de şu tuzağa düşmeyin. Önden getiriyorlar ya bir şeyler. Hani ye onları falan diye. O tuzağa düşmeyin. Ben yemiyorum. Onlardan tırtıklıyoruz tırtıklıyoruz. Ondan sonra gelen porsiyonlar. Oh valla burası iyi koyuyor diyoruz. Ya porsiyon olarak. Alakası yok. Sen önden yedin lavaşları, peynirleri, tereyağlarını.
1: Ama çok güzel değil
0: mi? Ya güzel de güzelim. Ya onu taktiği o zaten yani. Burada da bir çorbacı var. Bizim radyoya çok yakın, hemen üst mahallede. Bizim Selahattinlerle çok gideriz oraya. Çok da güzel yapıyorlar çorbalar hakikaten. Abi önden bir sürü şey geliyor. Ona para almadığını söylüyor. Hakikaten almıyor. Yani fiyata da baktığında almıyor. Ama diyorum ki ya şunları getirim. Artık siparişi öyle veriyoruz Selahattin'le ikimiz. Babacığım çorbadan sonra getirir misin? Çünkü canımız çorba istiyor. Bir gidiyoruz lavaş, lor peynir, tereyağı, işte yeşillikler.
1: Bir de böyle ezme.
0: Ezme.
1: Of of.
0: Bir salata tabağı falan. Abi çorbaya geldik ya. Ulan onları bir yiyoruz, çorbaya şey kalmıyor yani. Çorba aşermişiz. Onlarla açılış yapıyor. Artık öğrendi. Biz gidince onları finalde getiriyor. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu

Kiramı almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Pilot garaj şoto ekspertiz. Setur yaz show.
3: Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanyada

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Sürtaşaylar, sürtaşaylar, sürtaşaylar, sürtaşaylar.
2: Yemek yediğin an gelsin Sürtaşayran.
3: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Abi ne mesajlar var ya. Kardeşim köpek pisliğine basmış. Ayakkabısını da benim diş fırçamla temizlemiş. Gel de sinirlenme diyor. Hadi bakalım. Hadi gel de

Ben de en son bir benzin istasyonunda taharet musluğu kırıldı, ona sinirlendim. Armağan Sert yazmış. Soyadından olabilir mi? Oğlum taharet musluğunu nasıl kırdın ya? Nasıl ayağa kalkarken onu mu tuttun? Taharet musluğunu kıran var ya aramızda. Arman'ı bağlar mısın bir?

0: Manga! Manga, manga!
1: Ya manga nasıl birinci olamadı ya? Vallahi billahi. Kardeşim manga birinci olmalıydı ya. Arman geldi. Armancığım iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fatih'cim.
1: Taharet musluğu kıran bir Arman'la karşı karşıyayız.
2: Sen... Ya konuyu o kadar sertlikle alakası yok ya. Elim değerken kapağı çıktı o kadar.
1: Elin değmemiş o. Belli ki onu tutmuşsun yukarı.
2: Şaka bir yana dandik bir muslukmuş. Öyle çevireyim derken. Bak musluk elimde kaldı, bir daha da girmedi.
1: Kalite kontrolde Arman yoktu. O yüzden mala öyle sunmuşlar piyasaya sevgili izler.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: Arman çok iyiyim ama senin mesajınla şu haberi hatırladım. Bundan 1-2 yıl önceydi galiba.
2: Evet.
1: Amerika'da bir tane adam hayatını kaybediyor. Pardon, gözünü kaybediyor. Gözünü. Nasıl kaybediyor biliyor musunuz?
2: Nasıl?
1: Sol gözüne musluk giriyor.
2: Oha.
1: Hatta beni... Oha tabii. Ben hatta yayında ben bunu...

0: Bunu da okudum ve iyi olmuş, bir dünya bir geri zekalıdan kurtuldu demiştim o zaman. Öyle bir yorum yapmıştım. Dinleyiciler felç etti beni. Niye öyle dedin? Adam işte gözünü kaybetti bilmem ne falan. Ya taret, taret uslu. Gözünü nasıl
1: kaybetmedim yani.
0: Evet evet Armancığım.
1: İkinci geri zekalı olarak.
0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Şanssız biri misindir? Yani böyle olaylar hep benim başıma gelir.
1: Aksine, yok yok, tam tersine şanslı biriyimdir. Genelde böyle şans yüzüme güler ama böyle çok nadir de olsa talihsizlikler oluyor.
0: Peki bir dakika, bunu sormam lazım abi. Bir Türkiye bu sorulur çünkü. Musluk kırılıyor, taret musluğu.
1: Evet.
0: Dışarıda bir yerde benzin istasyonundasın.
1: Evet.
0: Bırakıp çıktın mı? Yoksa markete gidip ya ben bunu kırdım ama hani masrafı neyse ödeyeyim mi dedin? Doğru ol.
1: Doğru ol. Söyleyeyim, evet. Yalan mı söyleyeyim?
0: Biz bizeyiz. Zaten ne desen biz diğerine ineceğiz.
1: Vallahi bırakıp çıktım, sadece sifonu çektim.
0: İyi Allah'tan. Allah'tan.
1: Ellerimi yıkadım. Birkaç su alacaktım istasyondan. Suyumu aldım çıktım.
0: Ay. Zaten öbürünü söylesen de inanmayacaktık. Ne kadar yalancı bir insan diyecektik.
1: Ya şimdi kasada da kız vardı. Ben gidip kıza ne diyeyim? Taharet musluğu ne geleyim yapayım diyecek kız yani.
0: Ya, parasını belki isterlerdi hani. Beyefendi başını öder misiniz?
1: Yok ben ya şöyle yanlış anlaşılmasın. Ben çevirirken elimde kaldı musluk yani, öyle söyleyeyim. Kırıldıktan kastım tekmelemedim musluğu yani.
2: Neden çevirdiniz ki?
0: Taharet musluğu daha önce kullanmadın mı Şevval'cığım? Neden, ne demek neden çevirdin?
1: Şevval taharet... nasıl bir soru ya?
0: Nasıl bir soru ya, bu çeviriliyor güzelim o.
2: Bir dakika, ben oturduğu yerdeki kırıldı zannediyorum.
0: O taharet musluğu o değil
1: onun,
0: o.
1: Onun o borusu, borusu.
2: Boru kırıldı zannediyorum.
0: Abi konu çok başka yerlere gidiyor, bir dakika ya. Konu kapatır mısınız artık?
1: O borusu, onda şimdi, sıkıntı yok.
0: Bir dakika, bir dakika. Şevval'cığım. Bir Google'a taharet musluğu yazar mısın? Dinleyicilerimiz de bilmeyenler varsa eğer, taharet musluğu nedir bir bakar mıyız? Ben yakın zamanda Belgrad'a gittim, yoktu diye ağladım. Öyle bir şey ya, taharet
1: sonra
0: musluğu.
1: Ben de yurt dışına gittiğimde en sıkıntı, bir tek amcamda var, o Türkiye'den götürdü.
0: Ha.
1: Tuvaletine böyle portatif bir taharet musluğu taktırdı.
0: Evet.
1: Yani ihtiyacım olduğunda hep onda kalıyorum, ona gidiyorum.
0: Gece 2 Arman amcasını arıyor. Alo amca. Yengemler uyumadı değil mi? Ya size bir gelebilir miyim be? Tamam, geliyorum amcacığım. Böyle mi oluyor diyaloglar?
1: Yani genelde gündüzden planlıyorum. Amca akşam sana geleceğim diye.
0: Akşam da yemek yemiyorum.
1: Besinimi ona göre ayarlıyorum.
0: Akşam
1: getiriyorum yani.
0: Akşam dikkat ediyorum bağırsak sağlığıma. Arman çok tatlı bir adamsın hakikaten.
1: Sağ olun, siz de. Vallahi. Bu ikinci katılışım benim. Aa. Zaten geçen de bir arkadaş senin köye taşınma şeyleri vardı. Podcast'lerde çıkıyor. Yumurta ya benim horozum başkasının yumurtası muhabbeti vardı ya. Oradan sürekli.
0: Bu da hatırlamayan radyocu hığlaması bu.
1: Evet, hatırlıyorum. Çok acayip geçiştirdim beni ya.
0: Çok güzel. Çok iyi yaparım bunu. Bu var ya, müthiş yaparım. Sokakta da öyle oluyor ya. Abi tanıdın mı ya falan, tanışmıştık diyor işte, birkaç sene önce AVM'de denk gelmiştik. Aa kardeşim benim, ne haber? Müthiş yalancıyım
1: Best
0: o konuda.
1: Best of bile yaptın. Nasıl hatırlamıyorsun anlamadım. İşte
0: terbiyesizlik. Terbiyesizlik. Abi sabah 2 akşam 2 günde 4 saat canlı yapınca kafa gidiyor artık.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi onlar. Arman çok mutlu olduk tanıştığımızda gerçekten.
1: Ben de mutlu oldum Fatih'cim. Şevval'cim kolay gelsin. İkinizi
2: teşekkür
1: öpüyorum.
2: Ederim.
1: İyi yayınlar. Kocaman öptüm.
0: Var ol, eyvallah. Hafta içi her gün. Az önce best of yaşandı demiş Veli. Şey var, buradan best of çıkar.
2: Çıktı bile.
0: Evet, çıkar çıkar. Ne oluyor ya, radyo geri sarıyor demiş efendim. Yo, geri sarıyor dedi, daha önce bağlanmıştım dedi. Onu mu söylüyor acaba? Teknik bir soru mu var Ali İhsan? Allah Allah. Uygulamayı bir kapatıp açın efendim. Belki düzelir. Bu arada kıymetli dinleyiciler, Alem Portal demiştik ya. Android telefon kullananlar Alem FM uygulamasını bir güncellesinler bakalım. Androidçiler. Şu an web sitemizde ve iOS'ta yok. Ama Android telefon kullananlar. Ya bir şey aklıma geldi ya. Yine böyle Android duyurusu yapmıştım buradan. Bir dinleyicimiz şey yazmıştı. Ben Turkcell kullanıyorum. Android yani yazılımı anlamında. İşletim sistemi anlamında yani. Android kullananlar Alem FM uygulamasını bir güncellesinler. Sağ alt tarafta bir şey çıkacak. Ne çıktığını bana bir yazın bakalım. Beğenecek misiniz acaba? Yeni saatte diğer telefonlar. WhatsApp'tan ara beni, arayamaz ki gibi bizi tahrik ve deli edecek şeyler yazarsanız sizi ararız. 536-901-8902. Kendine güvenen biri gelsin. Canlı yayında iki lafın belini kırmak isteriz. Ayrılmayın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Hediyenin babası

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6 bin lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir

0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Amili futbol takımımızın Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası maçları devam ediyor. I grubunda bugün saat 22'de Fransa Senegal ile karşılaşacak. Gece 1'de ise Irak-Norveç mücadelesi oynanacak. J grubunda yarın sabah 4'te Arjantin ile Cezayir, sabah 7'de ise Avusturya ile Ürdün pozlarını paylaşacak. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Ekspertize,
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 26, Ankara 31, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Kayseri 29, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 38 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
9: Yeman! Mansur Ark, straight from Istanbul! Hell yeah!

Efendim Alem FM Portal, Alem Portal. Şu anda sadece Android'lerde var. iOS'ta ve web sitemizde 1-2 gün içinde gelir. İçinde Alem Slow, Alem Plak'tan Farabesk ve Atmosfer var. Detayları birazdan vereceğim efendim.

0: Şimdi birazcık özet geçeyim ben size. Bu Alem Portal içinde 4 tane dijital radyonun olduğu bir platform. Şimdi Alem Slow'un içinde ne olduğunu biliyorsunuz herhalde zaten. Bir daha ekstra söylemeye gerek yok. Alem Slow'da soul şarkılar var. Plaktan da sadece 80'ler 90'lar yok. İçinde 2000'ler de var. Bazı şarkıların coverları da var. Çünkü siz bir yerde 80'ler 90'lar dinleye dinleye sıkılıyorsunuz. Biz o yüzden ortak karar olarak arkadaşlarla dedik ki içine 2000'ler de katalım. Yani Alem Plaktan'ın içinde Yalın da var mesela. Ellerine sağlık. Şimdi bazıları diyecek ya plaktan diyorsun 2000'ler diyorsun. 25 sene geçmiş arkadaşlar. Artık bir plak eskiliği var. Yani. Bazı diyor ki şimdi burada siz bu platformu şu anda tabii kullanacaksınız ama biz yani yaklaşık bir aydır test ediyoruz. Kendi içimizde dinliyoruz, eksiklerini bulduk, tespit ettik, yaptık. Bütün ekip çalıştı, onu da söyleyeyim. Hani asistanından yayın koordinatörüne. Hepimiz test ettik, baktık, dinledik filan. Bu yüzden plaktanın içinde sadece 90'lar, 80'ler değil 2000'lerde var. Ama kervan yolda düzülür, içinde değişiklikler yapacağız. Alem Farabesk de fantazi ve arabeskin içinde olduğu bir dijital yayın platformu. İsim bizim Umut Bezgin'e ait, o buldu Farabesk'i. Konuşurken dedik ya fantazi ve arabesk çalalım. O zaman Farabesk yapalım dedi. Adını öyle yaptık. Farabesk, bu Farabesk'le bizim Umut Bezgin ilgileniyor. Diğer üçünün ekibi var. Yani ekip ilgileniyor. Sürekli güncelliyor, değiştiriyor, dönüştürüyor ama Farabesk'i Umut'a verdik bütün şifrelerini. Bütün şarkıları da o buldu biliyor musun? Hakan orada mı? Hakan geldi galiba Ankara'da. Hakan,
1: buradayım. Merhaba.
0: Merhabalar, ben de buradayım. Hakan Beyciğim. Umut dedi ki bu Farabesk'le ben ilgileneceğim dedi. Her şeyi ona verdik. Bütün şarkıları o buldu.
1: Valla ben hocaya güvenemiyorum o konuda.
0: Ben de güvenemiyorum. Çünkü
1: bizi psikopata bağlayacak. Arabesk'te değil de keşke başka bir şey. Popo falan verseydiniz daha iyi olurdu ya.
0: Şimdi ben şeyden korkuyorum. Bu kesin bir şey unuttu. Cengiz dinleyeceğiz, arkasından çeksen elini dinleyeceğiz gibi. Kesin unuttu ya bir şeyleri işte, yani. Net.
1: Aynen öyle. Şimdi arabesk derken bize tutacak remixlerini koyacak. Arkasına başka şeyler tutacak.
0: Biz babadan böyle.
1: İşte, aynen öyle. Tam böyle damar bir şey dinleyelim derken.
0: Olabilir.
1: Hip-hop'a bağlayacak.
0: Bağlayabilir.
1: Hayırlısı ya. İnşallah bu kayıtları dinlemiyordur tabii de. Sabah da ondan sonra kızmasın bize.
0: Sen Şevval burayı at Umut'a. Dinleyicimizin numarasını da.
2: Dakikayı alıyorum.
0: Numarayı da at. Bu dinleyici dedi de. Şimdi bir de bu platformun içinde, Alem Portal'ın içinde bir de Alem Atmosfer var. Bu Alem FM Atmosfer de ne biliyor musunuz? Sadece yapay zeka şarkılarının olduğu bir radyo.
1: Sizin şarkılarınız da var mı?
0: Bizimkiler de var ve bu platformun içine
1: yani.
0: Alem FM ekibinin hazırladığı, başka hiçbir yerde YouTube'da, Spotify'da bulamayacağınız şarkıların olduğu platform olacak bu.
1: Çok iyi.
0: Evet, bu da bir ilk.
1: Da rahat rahat doya doya dinleyebilirsiniz.
0: Yani. Bravo, rahat rahat dinleyebilirsiniz. Çok güzel. Bu dört platform orada. Sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederiz Hakan Beyciğim. Ha,
1: çok iyi olmuş.
0: Hakan abi en son neye sinirlendin? Bugünün mevzusu o.
1: Abi ben mesleğimi söylemiştim Seval Hanım'a. Biz her gün sinirleniyoruz.
0: Bankacı olunca da. Bu ne ya? 50 milyar dolar. Bu ne ya? Bu 50 milyar dolar ne? Yani kim sayacak şimdi, bunu?
1: Hani işin mevduat kısmından kredi kısmına varana kadar müşteriye geliyor mesela. İşte bana şu kadar kredi lazım. Diyoruz ki yani hani bu puanda olmaz, kurtarmaz. Hiç mi kurtarmaz?
0: Hiç mi kurtarmaz? Yılların sorusu. Peki hiç mi yani, kurtarmaz gerçekten Hakan?
1: Abi artık sistem vermeyince hani senin müdahale etme şansın yok. Ama evet, maalesef bunu anlatamıyoruz. İşte öyle olunca da abi olmuyor ya diyoruz. Maalesef diyoruz.
0: Vermeyince Mahmut ne desin Mahmut diye bir evet, şey var ya yani. Adamlar sonra adasın. Bazıları sana öyle muamele yapıyor değil mi? Banka senin gibi yapıyor böyle. Ulan ya, Hakan bize de mi be falan.
1: Hayır, bir de öyle bazen şey söylüyorlar. Diyorlar ki ya işte bazı müdür tanıdıkları olanlar alıyormuş ya. Diyorum ki arkadaşım ya bu sistem üzerinden yapılan bir şey. Hani,
0: asla inanmıyoruz. Kimseye inanmıyoruz.
1: Vallahi yani hani beni zarflıyor ki belki bir şeyler
0: diye. Ulan kendinize yapıyorsunuz değil mi? Ahlaksızlar yani, diyor.
1: Alan varmış diyor. Yani diyorum ki kim almış? Hani arayalım beraber soralım. Nereden almış? Hangi yolu izlemişler?
0: Güvenimiz sıfır Hakan. Sıfır abi.
1: Vallahi
0: ya ben kendi anama yani, anlatamıyorum. Anama. Kendi anneme anlatamıyorum bazı şeyleri ya.
1: İşte bizde de öyle zaten. Hani 40 yabancıdan 40 satır mı derler ya, işte bizde de eşe dosta anlatamıyoruz. Eşimize dostluğumuza hiç inandıramıyoruz zaten.
0: Bankada ortaklığı yok ama, değil mi? Doğru. Bizi yeme bari.
1: Yok.
0: Tamam, inandım.
1: Yani işte söylüyoruz ama işte maalesef her şey, yani insan artık hayatta her şeye sinirlenebiliyor.
0: Eyvallah.
1: Bir de yaş hani ilerleyince herhalde
0: tahammülüm bitiyor. Tahammülümüz de kalmıyor.
1: Trafikteseniz artık Ankara'nın da bilmiyorum, Ankara'ya en son ne zaman geldiniz
0: çok
1: ama İstanbul'dan bir fark kalmadı.
0: Öyleymiş, evet.
1: Öyle artık
0: Hakan
1: yani.
0: Arabanda DAP var mı? DAP Plus yayınlarını alıyor mu araban yani? O ne diyecek şimdi? Şöyle, DAP da yeni bir teknoloji. Arabanızda DAP özelliği varsa, DAB, onu aktif ediyorsunuz. Yayını dijital dinliyorsunuz. İnternetsiz ama dijital.
1: Böyle yok, arabamın multimedya sistemi kendi orijinal, değiştirmedim. Bunda da yok maalesef.
0: İşte bakın, fakir bankacı da var. Fakir ya, bankacı var ya, abi. Ben işte hep diyorum var diye.
1: Onu diyecektim.
0: İnsanların
1: öyle dışarıdan gördüğü gibi çok zengin insanlar değiliz ya. Gönlümüz zengin ama işte cebimiz o kadar zengin olmuyor maalesef.
0: Ama bankacı olmanın güzel taraflarından biri de şu.
1: Tabii her zaman. Yani
0: dur oğlum, daha söylemedim güzel tarafını. Bir söyle önce.
1: Ben mesleğimle gurur duyuyorum diyecektim.
0: Daha demedim ki ama ya. Bankacı olmanın güzel tarafları şu diyorum. Tabii her zaman. Tam alkolik muhabbeti ha. Abi sana da var ya yanlış. Bana çok yanlış yaptılar. Dur oğlum, söylemedim ya. Şimdi bankacı olmanın güzel tarafı şu Hakan'cığım. Sen şimdi oraya gelen insanların profillerini görüyorsun. Parasına bakıyorsun. Yaşam tarzına, konuşma stiline, bilmem neyine. Sonra diyorsun ki bazı şeyler parayla olmuyor agacım diyorsun. Kabalığına bakıyorsun belki.
1: Evet.
0: Orada müthiş dersler çıkarmıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Çıkarmıyorsun. Yani... Çıkarıyor musun öyle dersler? Çıkarıyorsun.
1: Yok şöyle, hani parayla imanın kimde olduğu belli olmaz derler ya.
0: Evet.
1: O söz gerçekten çok
0: İşte orada doğru. Ortaya çıkıyor tabii.
1: Yani parası olanda da hani herkesi tabii genelleme yapmıyorum ama. İnsanlık da çok başka bir şey ya. Can, yani her şey para
0: öyle.
1: Değil.
0: Hakikaten öyle.
1: Her şey para oldu. Peki, ya
0: bir gün bir edebiyat programı yaparsan bağlanmanı çok istiyorum. Seninle bu konuları konuşmak istiyorum arkadaşlar.
1: Ya ben mesela bak, benim hep aklımda şey var. Geceleri böyle çok güzel nostalji şeklinde, böyle Türk Sanat Müziği şeklinde genel koordinatörü yakalamışken bir fikrimi söylesem ben de. Yani böyle şiir dinletisi gibi arasız merhaba işte böyle hani. İstanbul Türkçesi.
0: Sen bana bak, sen ya. Yalnız evli misin sen? Yalnız mısın sen? Sen derdin ne senin? Söyle bana, bir söyleme onu. Söyle.
1: Yok, evliyim ben, size daha çok vakit geçirmek istiyorum ya.
0: Ya çok tatlısın.
1: Yani telefon şöyle, şeyin.
0: Şöyle fikirleriniz.
1: Arabamın teybinde sürekli birinci sıradadır Alem efendim.
0: Var olun. Hakan Beyciğim, fikirlerinizi buyurun. Gerçekten dinleyicilerimize de söyleyelim. Böyle fikirleriniz varsa en iyi fikre biz çeyrek altın veriyoruz. İletişim şakaydı tabii bu arada. Hani şimdi... Çünkü rütü kuralları gereği vaat ettiğini vermen lazım ya. Evet, şimdi şakaydı, evet. Şakaydı burası. iletişim@alemefem.com'a böyle fikirleriniz falan varsa
1: olur.
0: Gönderin. Bize genelde şöyle mailler geliyor. Radyo programı nasıl yapabilirim? Böyle şeyler geliyor.
1: Ya direkt fikirlerinizi gönderin. Ortak olmaya yarıyor. Şey yapıyorlar.
0: Gönderin, gönderin. Maalesef. Fikirlerinizi gönderin. Evet. Hakan Bey, sizin fikrinizi aldık. Ha, kullanmayız ama aldık. Yani başka radyoyu satarız belki.
1: Şimdi telefonu kapattıktan sonra radyoda neler diyeceksiniz onu merak ediyorum. Asıl beni ilgilendiren o.
0: Ya.
1: Onu merak ediyorum ben şimdi.
0: Bir dinleyicimiz de böyle bir şey yazmıştı yakın zamanda ama ara ara geliyor böyle şeyler. En sevdiğim telefonu kapattıktan sonra arkalarından konuşuyorsun ya diyor. Onu seviyorum yazmış. Bakalım evet. Hakan da sevecek mi? Hakan kapat, dedikoduya başlayacağız.
1: Tamam, ben kapatmışım gibi davranıyorsun ya. Yok ben yoğum yani. Ben şu an yoğum. Öyle davranın.
0: Oğlum böyle rahat edemiyorum ama ya. Oradan şimdi bir şey söyleyeceğin gibi. Git bir,
1: yo,
0: sonra yine bağlanırsın.
1: Yok bir şey söylemeyeceğim. Vallahi söylemem.
0: Tamam bekle. Bekle o zaman. Bekle. Mehmet orada mısın?
2: Buradayım.
0: Hakan'ın dedikodusunu yapacağız.
2: Abi Allah kahretsin, bu kadar çok konuşulur mu? Gözünü
0: abi bir
2: ya.
0: Bağlandı var ya, yok öyle bankacıyım, yok böyle bak.
2: Hayır. Neyse vallahi bir şey demeyeceğim. Bağlandı orada değil mi?
0: Yok gitti, kapattı telefonu. Baydı ya, vallahi baydı. Bir de Ankara'dan arıyorum deyince bir şey de diyemedim. Şimdi bürokrat tanıdığı var da bir şey
2: var. Ankara'dayım, gözünü sevdiğim ne var anlamıyorum vallahi bir de ya.
0: Yok Ankara'da diyor İstanbul kadar trafik var diyor. Bir de bayılla mı ya isterdin.
2: Ya yalan, külliyen yalan.
0: Yalan ya, tabii ya.
2: Yalan abi, ben de trafik sensiyon abi, yok öyle bir şey.
0: Ya yalan, krediyle olsa kredi çeker var ya bu. Hakan işte o ya. Oğlum ya İstanbul olsun. Dedin 30
2: gerçekten
0: milyon.
2: Gerçekten yazıklar olsun ya.
0: Gerçekten yazık. Kim o konuşan? Hakan mıydı? Vallahi yıldım ya. Ya özellikle bir de Şevval'e dedim ki ne olur dedim, kurban olayım yani, bankacı ve Hakanları bağlama. Özellikle bağlıyor ya.
2: Abi zaten tek başına bankacı bile yani, düşman başına bir de Hakan gelince.
0: Bir de üstüne Hakan. Bir de üstüne Hakan. Hakan!
2: Hakan! Ya araya Umut Hoca'yı da alsanız o söylese olmaz mı ya?
0: Ya dur o zaman dur.
2: Hakan,
0: kendi
2: nişan getir diye oradan.
0: Tamam dur, kendi telefonumdan arıyorum, bekleyin bir dakika.
2: Abi hani gitmişti Hakan?
0: Öyle de yüzsüz. Öyle ya. De yüzsüz.
2: Geri mi gelmiş ya?
0: Geri geldi. Hakan, bekleyin, bekleyin. Arıyorum, Umut'u arıyorum. Kendi telefonumdan arıyorum şimdi. İnşallah açar. Genelde açmıyor biliyorsunuz.
3: Alo?
0: Canım canlıyındayız, laflarına dikkat et.
3: Anladım. O saatlerde aslında ulaşacaklar.
0: Evet. Şimdi hattın diğer ucunda bir Hakan var. Ankara'dan evet. Arıyor. Bu kapatmıyor.
3: Hakan.
2: İşte bak biz hiç söylemeden.
0: Tamam hadi kapat. Kapat. Tamam oldu mu?
2: Çok teşekkür
0: ya,
2: ederim.
0: Ya milletin radyosuna istek şarkı için bağlanırlar. Bizimki de diyor ki arayı bir Hakan alabilir miyiz?
2: Podcast'ta onu kaydedeceğim. Kesip telefon sesi yapacağım kendime.
0: Sabah alarm yap ona, alarm. Hakan!
2: Evet kesinlikle, bu çok güzel olur. İyi fikir.
0: Peki.
2: Ya siz gerçekten iyi ki varsınız.
0: Sağ olun.
2: Yani hem sabah hem akşam hani bunu şey oldu.
0: Bu konuşan kim bu arada, ben yakalayamıyorum.
2: Hakan.
0: Bir dur Hakan ya.
2: Çalıyor kardeşim ya, kapat artık ya.
0: Mehmet.
2: Ben gidiyorum. Hemşerimle size hoş sohbetler diliyorum.
4: Hakan Bey iyi akşamlar diliyoruz.
0: Daha hadi git artık Hakan, yeter ya.
2: Anadolu'lu oldu, anlaşıldı. Mehmet çoktur bizim taraflarda.
4: Vallahi şiştim.
0: Şiştim, ben de şiştim. Hala konuşuyorum.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Hakan'ım görüşürüz. Hadi bay.
4: Kendimiz kalmadı. Hakan iyi bakacak ya. Vallahi.
0: Mehmet.
4: Ya Murat abi neredesin? Gözünü seveyim ya.
0: Murat abi kim lan?
4: Ne dedim ya, bir dakika, Murat Bey değil misiniz ya? Yanlış radyo tanıyım.
0: Herkes troll ya, yemin ediyorum. Oğlum hangi radyoyu arayacaktın lan? Radyo Megacity'yi mi arayacaktın? Bizim aramayan.
4: Ya Megacity. Gençliğimizin radyosuydu abi, bitti artık, kalmadı.
0: Yaşlanınca yaşlı radyosu mu dinliyorsun? Bizi mi dinliyorsun?
4: Yaşlı radyosu ya, nerede yaşımızdan arayıp buluyoruz ya yapacağız.
0: Evet, Mehmet de Makmü sevgili dinleyiciler. Bankacıdan evet. Sonra bir Makmü iyi geldi. Mehmet, en son neye sinirlendin?
4: Abi son günlerde bir stajyerlere çok sinirleniyorum.
0: Niye?
4: Bir de öğlenleri pişle oynuyoruz, orada çok sinirleniyorum.
0: Bir dakika. Nasıl pişle oynuyorsun? Kamera bamera yok mu? Görmüyorlar mı sizi?
4: Abi olabilir canım. Sosyal aktivite buna. Şirket izin veriyor. Özellikle İK...
0: Şirket nasıl izin veriyor ya?
4: Abi bak İK müdüründen izin aldım. Dedim ki İnci Hanım, oyun oynayacak yerimiz yok. Pişle oynayacağız. Dedi ki tamam, girin şu odada oynayın dedi ya. İyi tamam dedim, bu kadar basit.
0: CEO Mio gelirse pişti olursunuz oğlum, dikkat et bak.
4: Abi yok böyle şeyler, İK'dan izniniz yaparsan sıkıntı.
0: Patlarsın tabii, büyük patlarsın.
4: Tabii. O yüzden İK'dan izninizi aldık mıyız gibi. Ama işte haliyle oyun oynarken sinirleniyoruz, sinirlendiriyoruz. Kadın da yani kararlı.
0: Ya şirkette pişti oynuyor, hala diyor ki sinirleniyorum. Banu Hanım dinliyor şu anda bizim İK müdürümüz. Banu Hanım biz pişti oynayabilir miyiz radyoda, buna izin var mı?
4: Abi vermeyeli, bu sizin en doğal hakkınız. Niye soruyorsunuz? Sadece mekan isteyeceksiniz ondan.
0: Yargıtay gibi konuştu ha. Vermeli efendim.
5: Ben inandım.
0: Ben de inandım şu anda.
4: Mehmet. Abi sadece buyurun.
0: İnşallah İK müdürü bir şey olursun. Olur, CEO olursun. Senin şirketinde bana, çalışılınır.
4: Ya bana herkes diyor ki sen ya satışçı olmalısın ya da İK'cı falan, ama yok ben diyorum yalan söyleyemem, o yüzden satışçı olamam.
0: Yok satışçı değildi. Senin böyle bir yasa dışı bir iş yapman lazım. Sen öyle bir ses tonu yok mu Şevval?
5: Evet. Evet direkt Allah o kişi.
0: Allah. Bir de o kişi Allah yani Allah. Yasa dışı yapıyor ama

0: yakalanmıyor falan.
1: Baksana yani şu dünyada güvenebileceğin en yani ne bileyim birinci insanımdır ya.
2: Eyvallah. Pişti oynuyorsunuz. Şirkette tabii, mutlusun, keyfi yerinde.
1: Çok mutlu. Benim için iş yeri terapi merkezi ya gerçekten.
2: Ne güzel.
1: Ha, tabii
2: güzel.
1: Niye terapi merkezi? İşte gidip insanlara böyle rahatça sinirlenebildiğin için terapi merkezi oluyor. Anlatabildim mi abi? Şimdi stajyer iş yapmıyor mesela. Gidiyorum arkadaşlar geldiler. Dediler ki abi iş yaptıramıyoruz bu çocuğa. Gönderin dedim bana gel. Gelsin bana.
2: Peki sesini yükseltebiliyor musun stajyerlere?
1: Ya yükseltebiliyorum ama yükseltmiyorum çocuklara ya.
2: Şimdi bu yeni nesil... Şevval senden bahsetmiyorum. Yeni nesil çok kırılgan.
1: Abi çok.
2: Çok alıngan.
1: Yani nasıl?
2: Narin.
1: Ya şey bazen karışıyor böyle. Kim yönetici, kim stajyer gerçekten karışıyor. Ya diyorum ya başına ondan sorumlu diye koyduğumuz mühendis arkadaş bana geliyor diyor ki ben stajyer iş yaptıramıyorum.
2: Yaptıramam. Bak ben burada stajyer bir arkadaşımıza tabii yani şimdi ben stajyerle asistanı ayırmak gerekiyor. Çünkü stajyer hani gelip giden, hani burada staj yapan anlamında onu söyleyelim.
1: Tabii.
2: Staj arkadaşıma dedim ki şu dosyayı buraya koyar mısın dedim. Gidip beni şikayet etmiş.
1: Ya şaşılmıyorum gerçekten.
2: Bak, ama neye şikayet ettiğini söyleyeyim yani. Ona çocuk gibi davranmışım.
1: Allah Allah.
2: Şikayet sebebi bu.
1: Abi sana daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu stajyerle alakalı değil ama bundan yaklaşık bir yıl önce bölümümüzde bir su damacanası vardı.
2: Hı.
1: Ondan sonra ortak alana geçtik. Artık arıtmadan su içiyoruz falan ama arıtma da 5 metre ötemizde hemen ofisin dışında. Bir tane çocuk istifa etti. Dedim ki Ferhat niye istifa ettin oğlum? Abi dedi ben evde nişanlıma anneme dedi bizim ofiste damacana yok diyemiyorum dedi.
2: Yok artık canım o kadar da değil.
1: Vallahi mi billahi bu cevabı verdi bana ya. Ben İyi dedi hiç. Anneme nişanlıma bunu söyleyemiyorum dedi ya.
2: Gidiyorum.
1: Yani ya bilmiyorum abi biraz hakikaten fazla bence. Çok iyi şartlar bekliyor insanlar
2: çok
1: ve kimse kötüyü görmüyor ne yazık. Herkes sadece iyiyi görüyor. Yani şimdi bizim Ankara şeyinde siz söyleyin piyasasında savunma sanayi ağırlıklı biliyorsunuz ve hepsinin şartları çok iyi. Hmm. Ama kimse bizim Ostim diye 5000 tane firmanın olduğu ve belki yarısının merdiven altı olduğu yerleri görmüyor. Orada da insanların çalıştığını görmüyor ne yazık.
2: Konu buraya nasıl geldi? Ne ara geldi?
1: Evet oğlum, abi biz... ya vallahi bak beni zorla ama ya dedik ki ya akşam.
2: Tamam akşam hadi git artık senin de dedikodunu yapacağız çünkü. Mehmet. Mehmet görüşürüz var ol bay bay.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar kardeşim.

0: Bu şarkıyı da her yerde duyamazsınız. Bu kıyamı unutmayın. Sanatçımız seslendirdi. Gezsen Anadolu'yu dedi. Şimdi bilet fiyatları. Şaka şaka. Herkes kendi arabasıyla gezsin.
1: Çok iyi geldi şarkı bana.
0: Rahatladın mı?
1: Evet. Güzel. O kadar iyi geldi ki.
0: Sevgili dinleyiciler, reklamlardan sonra size çok daha iyi gelecek iki telefon arıyoruz. 536-901-8902. WhatsApp'tan ben müsaitim. Ara beni, keltoş demeniz yeterli. Bu arada Alem Portal nedir? Alem Slow diyorsunuz, atmosfer diyorsunuz. Ne bunlar, bende yok dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Sadece Android telefonlarda var şu anda. Yarın ve öbür gün web sitemiz ve iOS'ta da olacak. Onu da söyleyelim. Alem FM'in 4 tane cillop gibi yeni dijital radyosu. Android kullananlar uygulamasını güncellesin, platformlara bir baksın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
8: Atosun gözünde, gözler üstünde, Adile Sultan ev yemekleri.
9: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
2: getir. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Son gün ne haber?
1: İyiyim Fatih, senden ne haber?
0: Çok
1: şu an arkadaşlarım inanmıyor ve dinliyorlar.
0: Aa, neye inanmıyorlar? Bağlandığına mı inanmıyorlar?
1: Evet, abla bizi kandırıyorsun diyorlar. Vallahi kandırmıyorum dedim, aradılar dedim, inanmıyorlar. Şu an dinliyorlar.
0: Tak diye kapatsamıyor suratını şimdi mesela.
1: Yapma. Yapma.
0: Songül, çevrende inanılmayan bir insansın demek ki.
1: Yo, aslında inanırım da ne bileyim, şey, biz her gün mesaj atıyoruz. Her gün arıyoruz. Hatta bir ara mesajlarım gitmedi. Yani biz hemen hemen mesaide, sabah özellikle. Mesaide sürekli dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok
1: yani
0: sağ olun.
1: Sürekli mesaj atıyoruz ama inanamadı işte. Arkadaşlarım şu an hala sevişiyor.
0: Hatıra işte. Geriye hatıra kaldı. Podcastlerde dinlersiniz. Ben mutlu oluyorum. Mesela dinleyici işte 8-9 sene önce bağlanmış. Telefonda kaydetmiş onu mesela. Ondan sonra onu gönderiyor. Diyor ki 8 sene oldu diyor. Telefonda ara ara açıp dinliyorum diyor. Bunlar güzel hatıralar. Bizi de çok mutlu ediyor. Var olun efendim.
1: Aynen, ben de bunu kaydedeceğim. 8-10 sene sonra tekrar arayacağım. Diyeceğim ki ben aramıştım, hatırlıyor musun? Songül, bana sinir oldun demiştin.
0: Songül, en son neye sinir oldun?
1: En son neye sinir oldum? Metroda böyle...
0: Tam dedikodu yavaş... tonuyla girdi ha. En son neye sinir oldum? Kız otur, anlatayım hemen, bir kahve söylüyorum.
1: Hemen anlatayım. O insanlardan nefret ediyorum. Yani oradan da mı yürüyorsun arkadaşım? Metroya yetişeceğiz. Evimize yetişeceğiz yani.
0: Neymiş?
1: İşimize yetişeceğiz.
0: Kız söyle artık, neye sinir oldun? Ben
1: doğru söylüyorum. Yavaş giden insanlara.
0: Ha, yavaş yürü yani. He. Ben de çok uzun olurum ya.
2: Girelim.
0: Bak, Songül bir haber okumuştuk. Yavaş yürüyenler... Başarıya, evet, başarıya ulaşamayanlar diye bir şey okum. Yani çok zor başarı. Yani ağır kanlı aynı zamanda. Böyle,
1: nefret ederim
0: böyle,
1: ağır kanlı
0: böyle yavaş yavaş. Yürümek, yemek yemek zaman kaybı ya. Yemin ediyorum vallahi ya, serum mu alsak yemeği
1: için? Hatta biraz önce, biraz sonra yazacaktım eğer aramasaydınız. Yani illa bağlanmam için ismimi değiştirip Hakan mı yapayım?
0: Hakan! Songül! Songül, yürüyüşe mi çıkıyorsun kordonda falan böyle akşamları, ne yapıyorsun?
1: Yok, işte eve gidip anca iş güç yemek.
0: Dedim acaba yürüyüşe falan çıkıyorsun, orada mı yavaşlara denk geliyorsun diye acaba?
1: Yok ya, metroda, toplu taşıma olanlarda ya. Kordon nereden görelim, işten güçten fırsat bulabiliyor muyuz?
0: Ne diyorsun peki öyle yavaş yürüyene denk gelecek? Kaçılır mısın mı diyorsun, yoksa muhatap olmuyor musun?
1: Yok, bazen muhatap olmuyorum, çünkü muhatap olursam karşı cevap verdiğinde daha çok sinirleniyorum.
0: Ben de.
1: Yani gerek yok. Yaş ilerledikçe artık yani ortamdan uzaklaşıyorsun, gergin ortamlardan.
0: Çok güzel Fransızca bir kelime var, onu kullanıyor. Pardon, pardon, pardon, pardon, pardon.
1: Aynen. Ya da hiç böyle ben de vurup geçiyorum, ne yapayım artık.
0: Vur geç ya, vur geç ya. Vur geç
1: bu arada
0: vallahi.
1: Bugün Belgin arkadaşımızın doğum günü.
0: Aa, Belgin arkadaşımız, selamlarımızı gönderiyoruz Belgin arkadaşımıza.
1: Şu an duyuyorlar. Selamlar. Onların da size selamı var, hatta el sallıyorlar bana.
0: Ya radyonun imkanlar kısıtlı, ben de sallayayım da göremez ama.
1: Olsun, hissederler, ben sallarım sizin yerinize.
0: Benim yerime de salla lütfen. Şey gibi salladım orada. Vizon Tele'de var ya hani böyle deli Emine yapıyorlar ya böyle. Emin, emin. Aynı öyle salladım şu anda. Eyvallah. Songül Hanımcığım, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bağlandınız. Güzel sesinizi duyurdunuz efendim. Selam
1: çok
0: ederiz İzmir'e.
1: Çok sağ olun. İzmir'e. Teşekkürler.
0: Var olun. İzmir'e selamlar. Songül Hanım'ın enerjisinden herkese lazım. İsmail geldi. Son telefon. İsmail Bey merhabalar efendim.
3: Nasılsınız?
0: Bir tanem nasılsınız mı dedin? Ben
3: merhabalar
0: yansım.
3: Efendim.
0: Ha, merhabalar efendim. Ben sağır duymaz uydurur. Ben
3: abi,
0: ne anladım?
3: Bu kadar uydurmaz ama ya.
0: İsmail, ne anladım biliyor musun? Merhabalar bir tanem nasılsınız?
3: Bu kadar da uydurmaz abi, gözünü seveyim.
0: Allah Allah ya. Gitti benim kulaklar, genç yaşta gitti valla. İsmail Beyciğim, çok iyi, yayının sonuna geldik. Bitiriyoruz artık, son telefonsunuz. Çanakkale'den arıyorsunuz.
3: Evet,
0: İnşallah arsanız da vardır orada.
3: Var var ya, arsa derken babamın tarlaları falan var işte.
0: Seni gidi seni. Arsa derken sayılır mı bilmiyorum ama sayılmaz
3: yani, bir 15 tane beklersek yol geçecek falan.
0: Oğlum oralar çok değerleniyor ya, Çanakkale civarları, insanlar herkes oraya gidiyor.
3: Yani şöyle bir şey de var hani, insanlara diyorlar ki abi arsa deniz kenarında şöyle ya, villa yapılır böyle yapılır. Ama arsanın denizle alakası yok. Nereden baksan bir 10 kilometre uzaklığı var.
0: Ya bir şekilde değerleniyor oralar ama. Ben şimdi video kanalları izliyorum, takip ediyorum. İşte herkes de Kaz Dağları'nın dibine çökmüş. Oralarda arsa almış, ev yaptırmış. Hayata ya tekrar tutunmuş falan.
3: Abi oraları mükemmel
0: çok
3: yerler.
0: Çok güzel hakikaten. Ya. Ülkenin her yeri çok güzel. O yüzden az önce Geçsen Anadolu'yu çaldım. Her yer çok güzel. Emlakçı bir abim vardı da o çal dedi. Hani Geçsen Anadolu'yu fiyatları görsel anlamında. Şey yaptı herhalde. İsmail abi, en son neye sinirlendin?
3: ben her gün otomatik sinirleniyorum abi ya. Yaptığımız, yani devlet memuruyum.
0: Ha, devlet aynen. memuru.
3: Ama hani benim sinirim çok sürmüyor. O kısadır hani. Az bir sinirlenirim. Şey, ben mesela en son az önce trafikte sağ sinyal verip sol tarafa dönen birisini gördüm. Ona bayağı bir sinirlendim yani. Az daha vuruyorduk.
0: Ağzından kötü laflar çıkmıyor tabii, değil mi?
3: Yok, sadece içinden iyi dileklerim geçiyor.
0: Ah be güzel kardeşim, neden böyle yapıyorsun falan.
3: Ya aynen aynen öyle.
0: Kimsenin inanmadığı şeyler.
2: Asla inanmıyorum.
0: Abi şu trafikteki mevzu, yani o sinir mevzusu Allah'tan yeni kanunla beraber biraz dizginlendi İsmail.
3: Aynen aynen öyle abi.
0: Ben kendim için özellikle söylüyorum, artık bize arabadan inmem inme. Ben iniyordum.
2: Ya.
0: Vallahi iniyordum.
2: Ne kanunla... yapıyordun?
0: Ya bir şey de yaptığımız yok. Yani ne yapalım, iniyoruz, dalaşıyoruz bilmem ne. İyi bir şey değil. İyi bir şey diye anlatmıyorum. Ama trafik abi, bizi en çok sinirlendiren şey trafik işte. Bak trafikteki mevzular.
3: Aynen. Yani ama sohbetinizden de baktığınızda arabadan inecek gibi birisi de durmuyorsunuz ya.
0: Yok ya vallahi öyleyim. Evlendikten sonra biraz hanımın direktifleriyle duruldum. Çünkü sürekli şöyle yapıyor. Dur aşkım, bir dur bir tane. Annem dur dur. Tamam. Bana bir gün bir cümle kurdu İsmail. Dedi ki hayatının bir daha hiçbir döneminde görmeyeceğim bir geri zekalı yüzünden niye sinirleniyorsun dedi. Ulan kız doğru söylüyor dedim ya. Vallahi doğru sonunda haklı dedim ya. Ondan sonra duruldum biraz. Ama çok bak bu iyi bir şey diye anlatmıyorum. Trafikte böyle çok kavga eden, sinirlenen. Hele mesela yere biri çöp attı. Takip etmişliğim vardır Halkalı'dan Beylikdüzü'ne. Yemin ediyorum.
3: Abi çöp atanlara ben de karşıyım.
0: Ne geçti elime? Hiçbir şey geçmedi. Yani düzeltemedim yani, olmadı. Bu kanunla beraber daha iyi oldu. Düzelmiyor, düzelmiyor. Şimdi görüyorum, sinirleniyorum, geçiyorum ama diyor, ben mi kurtaracağım diyor maalesef. Bir duygusal bir şey çalayım mı alttan ya?
2: İhtiyacım var.
0: Buraya gider gibi ya İsmail. Son telefon. Bugün bir tane tişört vermem lazım. İki tane daha doğrusu. Sana bir tane veresim geldi.
3: Olur abi, çok sevinirim.
0: Ama öyle bedavada veremiyorum. Sibel Hanım dedi ki mutlaka soru sorun dedi.
3: Tamam abi, soru sorun.
0: Ne sorayım onu bilmiyorum işte ya.
2: Manifest üyesi soralım.
0: Bana bir tane manifest üyesi söyle. Yok yok ya, biliyorsun. Boş ver abi, zaten anlaşılacak bir soru değil. Manifest grubu abi, var ya, manifest grubu.
3: Abi 90 doğumluyum. Bizim yakın tarihlerden şöyle hani biraz daha bilindik isimlerden.
0: Ona Dadaloğlu sorman lazım ya. Eskilerden ya. İsmail abi sana o zaman dur güzel bir soru sorayım sana. Tamam, çok güzel. Hani Alem FM'in bir şeyi var dedik ya, portal var dedik. Alem FM portal, içinde radyolar
3: evet,
0: var.
3: Abi.
0: Onun içinden bana bir tane radyo adı söyle. Orayı kaçırdın mı? Orayı da mı kaçırdın?
3: Alem FM portal.
0: Kes dur orayı. Orayı kaçırmıştım.
3: Başka bir soru sorayım.
0: Alem FM'in Çanakkale frekansını söyle bari de.
3: 89.30.
0: 30.
3: 89.3 ya. 3. Abi,
0: tamam. Olur olur, o da olur ya. Sen fazla söyledi adam. Devlet memuru olunca vatandaşın hakkına girmeyeyim diye. Sen 9. Aslında doğrusun, 89.30'dur biliyor musun? Öyle doğruyu mi söyledi, evet. 3 doğru. İsmail'cim tişört ve sticker kazandın bizden. Bir
3: çok
0: tane.
3: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Dünyanın en beleş tişörtünü kazanmış olabilirsin ya gerçekten.
3: Aynen öyle.
0: Nasip, nasip. Peki çok öpüyoruz. Çanakkale'ye selam ediyoruz güzel kardeşim.
3: Aleyküm
0: var olsun.
3: Selam.
0: Eyvallah. Hayırlı İyi akşamlar. Evet. Araya gideceğiz, sonra geri geleceğiz sevgili dinleyiciler. Final için yani burada olacağız. İçinizden bir dinleyiciye daha tişört ve sticker vereceğim. Sorusunu dönüşte soracağım ama.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Hayır, yalan söylüyorsun.
7: Sevgili dinleyenler, kıymetli Alem FM dinleyenleri, programın sonuna geldik. Vay be. Birds flying high. Ne diyorsun ya? You know how I feel. Saçmalama. Sun in the sky. Sky mı? You know how I feel. O biraz sky canım. Süperdiniz be. Vallahi sayenizde tedavimi tamamladım. You know how I feel. Artık söylememe gerek var mı bilmiyorum da, TVS'de Uğur Motorlu Araçlar'da, TVS tarafında peşinat artı 9 taksit fırsatı var efendim. TVS Jüpiter 125. Şehir içi trafiğin en pratik ve en konforlu çözümü, modern tasarımı, sürüş konforuyla günlük ulaşım deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. Uğur Motorlu Araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda. Tüm modellerin güncel fiyat bilgilerine de web sitesinden ulaşabilirsiniz. Şevo sağ ol yavrucuğum.
8: Siz sağ olun.
7: Şahaneydin be.
8: Vallahi çok vallahi güzeldi ya.
7: Olmasaydın bu kadar eğlenmezdik söyleyeyim.
8: Ay, çok teşekkür ederim.
7: Daha çok eğlendik.
8: Kafa yine yatıyor. Kafa yine sola
7: yine
8: yatıyor.
7: Yine yattı. İnsanlar fotoğraf çekilirken veya güzel bir şeyler duyduğunda niye kafalarını sağa yatırırlar biliyor musun?
8: Hayır.
7: Dinleyicilerimiz biliyor mu acaba? Böyle bir eğilim vardır. Kafalar hafif sağa yatar ya da sola. Bunun sebebi şuymuş sevgili dinleyiciler. Sempatik görünme arzusu. Özellikle fotoğraf çekilmelerine dikkat et.
8: Evet, fotoğrafı benim hep öyle.
7: Fotoğrafı çeken fotoğrafçı uyarır. Dik durun, kafanızı sola yatırın, düzlemeye çalışır seni.
8: Evet.
7: Sebebi sempatik görünme, beni sevin arzusu. Genetik, içimizden gelen bir refleks o. Evet.
8: Her güne yeni bir bilgi işte.
7: Her güne yeni bir bilgi. Sadece güldürmüyoruz, bilgilendiriyoruz. Şahaneydiniz, bu alkışlar size. Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın sevgili dinleyiciler. Gerisi yalan. Canım Elif'e de selam çakalım ta Sakarya'ya. İyi aksilik olmazsa yarın beraberiz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar demeden önce bir soru soracaktım ve tişört verecektim, çok özür dilerim. Çok hızlı soru soruyorum. Sevgili dinleyiciler, sorumuz şu, basit bir soru. Doğru cevap veren 300. dinleyicimize tişörtü yapıştırırız ve sticker da tabii ki. Hazır mısınız efendim? Alem FM'in yeni dijital platformunun adı ne? Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
9: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Reklam.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: şartlarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
6: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelecek.

0: Haber geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Mabel Matiz.
1: Mabel Matiz.
0: İlk albüm 2011. 5 albüm onlarca single ve düet. Türkiye'de en çok dinlenen isimlerden biri.
1: Alem Efendi. Şimdi.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 16 Haziran, yıl 2026. Günlerden Salı. Alem FM'de Serdar yayında başlar. Saatler 22.05. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, İzmir, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da Avrupa vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeye inat, kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda Serdar yayında. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde halkın çocuğu
1: Adem Kılıçalan.
0: Ne yapıyorsun halkın çocuğu?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Şimdi bizim programımızın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi çok interaktif olması. Yıllardır anons ediyorum. Üç şekilde ulaşabilirsiniz benim programıma. Ya WhatsApp'tan 536-901-8902 ya Twitter'dan Twitter Serdar Gökalp ya da çıkarsanız stüdyoya gelirsiniz. Aynı bu kardeş gibi. Merhaba kardeşim.
2: Merhaba abim.
0: Ne haber?
2: İyiyim abim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tanıt bakayım kendini.
2: Ben İdris, soyadım Türkmen.
0: Merhaba İdris.
2: Biraz heyecanlıyım abi, kusura bakma.
0: Hiç önemi yok, sıkıntı yok. Herkes yayıncı değil, illa ki heyecan olacaktır. Ben hani kaç senedir yapıyorum, ben bile heyecanlanıyorum hala.
2: Abi seni görünce biraz farklı oluyormuş
0: ya. Ya oğlum yıllarca böyle yediniz beni bak. Vallahi yıllarca böyle yediniz beni yani. Ne haber İdris, iyi misin?
2: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nereden geliyorsun İdris?
2: İstanbul Bahçeli Evler abi.
0: İstanbul Bahçeli Evler. Evet. Ne iş yaparsan İdris?
2: Tekstil abi, aksesuar.
0: Tekstil aksesuar. Evet. Yani ne oluyor bu?
2: Düğmeciyim abi.
0: Düğmeci mi?
2: Evet.
0: Anladım. Anladım, peki kardeşim benim. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz. Adem bakalım mı?
1: Tabii ki bakalım.
0: Tamam peki. Tamam bakalım. Hemen bakıyorum. İyi geceler. Bu geceki yayın parayı sevmeyenlere gelsin demiş efendim. Bak bakayım gelsin mi Adem?
1: Bakıyorum hemen.
0: Evet, parayı sevmeyenlere. Ne demekse o? Parayı sevmeyenler.
1: Parayı sevmeyenler. Gelebilir.
0: Hiç ademlik bir iş değil bu.
1: Hiç değil. Ben hiç parayı severim.
0: Hiç. Sever. Ama para Adem'i sevmiyor. Öyle bir sıkıntı var,
1: evet.
0: Yani.
1: Evet. Sevse güzel olacak.
0: Evet, parayı sevmeyenlere gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: Tamam, bu geceki yayın parayı sevmeyenlere geliyor sevgili dinleyenler. Başlıyor parayı sevmeyenlerin yayını. 0536-901-8902 536-901-8902 parayı sevmeyenlere geliyor bu geceki yayın. Günün konusu ne olsun?
1: Günün konusu karşı cinsin cinsliği olsun.
0: Bir dakika. İdris, aklında bir konu var mı?
2: Şu an yok abi.
0: Ne yapıyorsun oğlum İdris? Oh, falan ses geliyordu.
1: İdris konu, sabit duramıyor.
0: Bir konu var mı İdris? Aklında.
2: Karşı cins olsun abi.
0: Karşı cins mi?
1: Karşı yaka gibi oldu. Yani
0: karşı cinsin neyi olsun mesela?
1: Avrupa yakası gibi.
0: Karşı cinsin neyi olsun mesela? Karşı cins olsun abi. Neyi olsun?
2: Sen ne dersen abi, olsun. Sıkıntı yok.
0: Oğlum ben zaten diyorum yani, sorun yok da.
1: Şey, karşı cinsin cinslikleri olsun yani. Herkese evet. Göre değişir mi?
0: Hmm, anladım. Olmaz.
1: Niye?

0: Değmezmiş. Sana değmezmiş Adem.
1: Bana değmezmiş.
0: Evet.
1: Niye?
0: Sana değmezmiş Adem yani sana.
1: Niye değmezmiş?
0: Az önce su istediğin ve yaptığın hareket var ya.
1: Ne yaptım ki?
0: Su dedim, direkt böyle önümdekini verdi. Şu an su yok mesela.
1: Ama bir tane bir tane veriyoruz.
0: Oğlum sen niye buraya böyle esnaf lokantası gibi mesela su diyoruz, kaç tane abi diyor.
1: Kurtarmıyor ama yani bu kadar.
0: Allah Allah.
1: Evet. Her programcı bir tane.
0: Her programcıya bir tane mi? Allah Allah.
1: Şaka oğlum, yapıyorum.
0: Bunu var ya gitsem şikayet etsem senden savunma isterler.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ona su verme desem savunma isterler. Oo, dürtünce eşek de gidiyor Adem.
1: Evet.
0: Yani.
1: Devede de boyu var ama eşek önden gidiyor. Ama
0: püt yapıyorsun gidiyor eşek. Evet. Yani. Püt yapıyorsun gidiyor. Hayvan sever misin İdris?
2: Severim abi.
0: Neyi seversin mesela? Neresini köpek seversin?
2: Nasıl, o nasıl bir soru abi?
0: Ya neyi, hangi hayvanı seversin?
2: Köpek abi.
0: Köpek mi?
2: Evet.
0: Niye köpek mesela?
2: Sivas Kangallı o yüzden.
0: Sen Sivaslısın.
2: Sivaslıyım abi.
0: Bravo, Sivaslısın. Kangal mı seversin en çok?
2: Yani.
0: Olsa da baksak ya Kangal.
2: Getireyim abi, iyi mi diyorsun?
0: Mekan ol. Ya iki dinleyicimizin sözü var, hatta Bayram Seyran. İlişiği kopartmadım bak, adamlar söz vereli 7-8 sene oldu. İlla yayın aralar, biz sana bir kangal yavrusu. Hatta bir tanesi bu işi yapıyor. Biz sana bir kangal yavrusu vereceğiz. Biz sana bir kangal yavrusu vereceğiz. Hayvana yazık İdris. Bakacak yerim yok.
2: Yani burada biraz zor olur abi.
0: Yani yazık, hayvana yazık yani. Ben gerçek bir hayvan severim. Öyle alıp hayvanı bir yere bağlayıp sadece gidip yemini suyunu vermek. Öyle hayvana bakılmaz zaten, hayat paylaşılır. Ama o iki dinleyicimizi yazdım. Onlar bende işaretli. Hatta bir gün bir imkan olursa birinden dişi birinden erkek alacağım.
2: Ben getireyim abi sana.
0: Teşekkür ederim oğlum da onlardan alacağım. Onlar söz ver şimdi. Yılların muhabbeti var onunla.
2: 8 sene olmuş ama abi gelmemiş.
0: Ama konuşuyoruz adamlarla, hala sözleri baki yani. İdris sen
2: ben
0: niye?
2: Ben sana yarın uçakla göndereyim abi.
0: Oğlum yerim yok diyor. Tamam o zaman şöyle yapalım. Onlar köpeği göndersin, sen bahçeli ev işini çöz.
2: Olur abi, sıkıntı yok.
0: Tamam peki.
2: Aydın Didim olur mu?
0: Olmaz. Burada İstanbul'u. Ben buradan günde iki tane yayınım var oğlum benim. Kim yapacak Aydın Didim'e ben gidersem?
2: O zaman Çatalca tarafında olacak.
1: Bizim evin balkonunda olmaz herhalde.
0: Balkonda kangal bakılır mı? Sana mesela balkonda baksam olur mu abi?
1: Olur.
0: Nasıl olur?
1: Manzaraya karşı olur
0: bak,
1: yani.
0: Bak yemin ederim alır seni balkonda beslerim bak.
1: Olur, vallahi hayır demem.
0: Nasıl hayır demez?
1: Senin manzaran çok iyi.
0: Oğlum evet, sarkınca bir iyi böyle. Normalde iyi değil de. Benim evden sarkınca deniz gözüküyor efendim. Böyle sarkıp sola evet, doğru bakman lazım ama. Hani bu manzara adamı şair yapar filan derler ya. O manzara var şükürler olsun ama yarı beline kadar sarkıp sol tarafa da bak. Yani düşme tehlikesiyle görebiliyorsun. Çok affedersiniz yani.
1: Öyle. Şey benim hayalimdi. Balkondan denize atlamak, direkt denize sıfır.
0: Ben yaptım onu.
1: Güzel bir his.
0: Ama otelden.
1: Yani, otelden.
0: Evet, evden değil. Otel vardı böyle. O da direkt şeydi böyle. Denizde değil, yalan söylemeyeyim. Havuzdu galiba. Denize de atlamış olabilir. Havuzu atladım da denizi hatırlayamadım şu an. Otelden direkt şeye, denize atladım. Ama yayındayken yani yalan yok. Mesela özellikle Serdar Trafik'te saatinde. Sevgili dinleyenler, şimdi bir reklam arası deyip tak reklama verip denize atlamışlığım çoktur yani.
1: Evet, onu biliyorum.
0: Çok yani.
1: Yani
0: o bir, iki. Sen kaç yaşındasın?
1: Uzaktan izledim.
0: Sen kaç yaşındasın?
1: 32.
0: Yaşından fazladır. Uzaktan izledim. Seni götürmedik mi, yazık?
1: Beni götürmediniz. Ben ana stüdyodaydım.
0: He, sen ben teknelerden, jet skilerden filan yayın yaparken stüdyoda mıydın sen?
1: İzle deriniz, evet. Su seslerini duyuyordum.
0: Duyurmamaya çalıştık ama. Evet. Sabahın saat 5.30'da dondurmacı geliyordu yata. Of. Sabah 5.30.
1: Çok iyi.
0: Valla. Serdar abi. Harbi de dondurmadan başka bir şey de yok yani, alayım desem. Adam bir gazete getirir, bir şey getirir filan değil mi? 5 gün orada kaldık. 5 gün boyunca her gün sabah saat 5'te kaldırdı adam bizi. Serdar abi. Efendim. Abi dondurma var. Oğlum sabah 5 lan.
1: 5.
0: Sabah 5. Sabah 5 dondurma bile uyuyor ya. 5 yani, o bile uyuyor yani. Çözüm
1: bak şeyi ya, hatırlıyorum. Bir neyi? Galiba ya teknedesin ya da jet ski'ye binmiştin.
0: Hı.
1: Ama dayı vardı. Dayıya beni çek demişsin. Dayı kendini çekmişti.
0: Hayır. Sürat teknesi kullanıyorum.
1: Evet.
0: Telefonu dayıya verdim. Dedim ki dayı kullanırken beni çek dedim. Hani sürat teknesi kullanırken beni çek dedim. O da tamam dedi, aldı kamerayı açmış ama ön kamerayı açmış. Ben kullanıyorum, ben yokum. Devamlı kendi var böyle. Devamlı.
1: Bak onu hatırlıyorum.
0: O dayı.
1: Evet.
0: Evet. Ha. Sevgili Serdar kardeşim. Kedim. Kediye argo bir isim koymuşlar, yayında söyleyemem. Kedi çok enteresan. Misafir gelse alınır kime diyorsun diye.
1: Bazı kediler insan bence.
0: Bence kediler insanüstü varlık.
1: Evet.
0: Evet. Onlar bence aralarında konuşuyorlar da. Hani şimdi patlarsa şayet konuşurlar işte, kirası, faturası falan filan çıkmasın bunların başına diye. Hayvanız biz deyip geçiyorlar.
1: Bence de.
0: Ben mesela yarın çıkıp ben hayvanım desem bunlardan düşüyor muyum mesela? Hani ben çıktım dedim ki ben hayvanım dedim mesela. Bana fatura geliyor mu, kira veriyor muyum bir daha?
1: Gelir artık, seni insan olarak tanıdık. Yıllarca.
0: Ama sonradan ameliyatla hayvan olunuyor mu?
1: Onu bilmiyorum.
0: Değişik soru sordum değil
1: çok
0: mi?
1: Çok enteresan.
0: Evet. Evet. Mesela ben gittim dedi param da var merhaba merhaba biriktirdim al mesela kaç be 2 milyon dolar al sana 2 milyon dolar ben hayvan olmak istiyorum dedim mesela.
1: Bir yerde vardı adamın teki at gibi yaşıyordu.
0: At gibi mi?
1: Evet.
0: Neyi mesela at gibi?
1: Ya mesela normal insan gibi yürümüyordu ellerini de ayak yapmıştı böyle.
0: Ellerini ayak mı yapmıştı?
1: Evet at gibi yürüyordu yani koşuyordu
0: oğlum,
1: sekerek.
0: Oğlum kendi tercihi ona kimse sen atsın demez adam ben atım diyor ben. Ama. Hani gidip ameliyat olsam at olabiliyor muyum mesela?
1: O olmaz yani.
0: Hani biliyorsun çünkü ameliyat bazı şeyler değişebiliyor çünkü. Acaba yani hayvan olabiliyor musun?
1: Ama o galiba.
0: Ya da hayvandan bir şey alıp kendine mesela ben kuyruk taktırmak istesem.
1: Yele olabilir.
0: Ne?
1: Yele.
0: Yele değil mi aslan yelesi taktırmak
1: istiyorum. Evet olabilir.
0: Mesela. Değil mi?
1: Evet.
0: Hani yapabiliyor muyum böyle?
1: Yok olmuyor galiba.
0: Olmuyor mu?
1: Kendine dava açman lazım herhalde. Bilmiyorum.
0: Nasıl kendine dava?
1: Bilmiyorum ben insan değilim diye.
0: Ben insan değilim diye mi?
1: Evet.
0: Kim inanır ki ona?
1: Yani inanan insan var. Olur bence.
0: Hayır mahkemede hakimi falan nasıl ikna edeceğiz?
1: Sonuçta bu...
0: Merhaba sayın hakim resmi... insan değilim ben hayvan.
1: Resmi yollarla açmış olduğum bir dava.
0: Tamam da oğlum insan olarak başvuruyorsun ama.
1: Onu bilemem.
0: Sen inanır mısın mesela? Sen şimdi mahkemede görevli birisin mesela. Evet. Geldim ben diyorum ki merhaba ben insan değilim ben dedim. Demez misin bana o evladım sen nesin diye?
1: Sorarım.
0: Şarkını sadece bir yerine dinleyeceğiz. Çok ileride ama o da.
1: Çok bekleyeceğiz.
0: Evet. Bayağı bekliyoruz yani. Geçti şakası geçti zaten.

0: Yürü be. Sana bana gelen bir başvuruyu okuyayım mı?
1: Oku.
0: Adem. Kardeş sana da okuyorum.
2: Ne diyorum abi?
0: Abi iyi günler. Şimdi senin videoları izledim, harikasın. Ama benim bir derdim var. Yardımcı olma şansım var mı? Benim ev sahibim beni kendini emlakçıyım diye farklı bir isimle tanıtıp emlak parası aldı. Ben de öğrenciyim. Çalışıp toparladım o parayı. Verdim. Üzerine benden parayı nakit ihtiyacım var. Nakit ver diyerek nakit aldı. Ben de saf bulundum. Bir süre sonra öğrendim ki sözleşmemde yazan isim bana kendini farklı isimle tanıtan emlakçıymış. Yani ev sahibim ben bu adı arada nokta virgül hiçbir şey olmadığı için özür dilerim sevgili dinleyenler. Emlakçıymış yani ev sahibim. Ben bu adamdan parayı geri alamadım. Bana bir sürü bahane saydı. Kanunen de alamıyorum kanıt bulunmadığı için. Fakat bu senin videondaki karakterle sen 15 katını bile almamıza yardımcı olabilirsin. Bir büyüklük yapıp bana yardımcı olur musun abi? Hatta alacağımız parayı aramızda bölüşebiliriz bile. Yeter ki şu adi herifin yüzü gülmesin. Umarım mesajı görürsün abi. Oğlum ben ne edem şimdi ya?
1: Ya şaka yapabilirsin ama malzeme için senden ki onu
0: oğlum ne
1: istiyor.
0: Şakası Allah aşkına ya. Ya sevineyim mi arkadaş? Telefon şakasında yaratmış olduğum kurgusal karakter gerçek zannediliyor diye. Hani sevineyim mi, üzüleyim mi? Hani Süleyman Çakır'ın cenazesi falan oldu ya hani gerçek hayatta.
1: Evet.
0: Vallahi ona döndü iş ya. Vallahi ona döndü. Bak başka. Telefonumu

0: çaldılar. Hala benim telefon numaramı da kullanıyorlar. Şunları bir işletebilir misin? Oğlum polise gitsene.
1: Evet.
0: Bak yemin olsun sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim ya. Vallahi billahi. Eski kocam vermesi gereken nafakayı vermiyor. Ne yaparsan yap diyor. Şunu bir arar mısınız? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah, bana düşmanlarım mı yaptırıyor ya acaba bunu diyeceğim
1: Yusuf
0: de.
1: Yusuf abi çok önemli bir abimiz.
0: Kardeşim düşmanlarımda da yani binlerce kişiyi yönlendirecek böyle potansiyel yok, çok affedersin.
1: Evet.
0: Hani yani ben.
1: Ama karakterin demek ki bayağı kafalarda oturmuş ki insanlar
0: karakter.
1: Biraz.
0: Tabii canım.
1: İyi alıyor.
0: Oğlum dışarıda vay Yusuf abi gelsene bir çay içelim falan diyorlar sağ olsun.
1: O ses tonuyla diyorlar.
0: Demin işte aha işte adam burada yanınızda. Vallahi billahi evet. Bak adam yanınızda. Bir daha tanıt kardeşim kendini insanlara. Kimsin sen?
2: İdris Türkmen.
0: Nereden geldin?
2: İstanbul Bahçeliler.
0: Gelir gelmez bana sordu. Yani aramızda yarım metre mesafe var. Bana ne sordu biliyor musunuz?
2: Yusuf.
0: Abi Yusuf Yılmaz Çelik diye bir adam yok değil mi gerçekten dedi. Öyle dedi bana. Vallahi öyle dedi bana.
1: Bence bu bir başarı.
0: Hı?
1: Başarı.
0: Başarı mı diyorsun?
1: Başarının kendisi.
0: Teşekkür ederim. Sağ
2: ol. Ama da seni Serdar olarak bilmiyorlar ki.
0: Ne olarak biliyorlar beni?
2: Yusuf Yılmaz Çelik.
0: Allah Allah. Neyse canım seviyor. O da benim yani sonuçta. Yani. Sorun yok.
1: Gayet iyi.
0: Oğlum vallahi yer oynadı ha. Bak yine bak gerçekten yer oynadı.
1: Altta çalışma olabilir.
0: Oğlum altta ne çalış, benim alt boş. Nikim ne çalışıyor altta? Altta
1: bir şey. Forklift de olabilir bilmiyorum.
0: Forklift mi?
1: Bilmiyorum.
0: Forklift olabilir diyorsun.
1: Evet.
0: Evet, günün konusu ne?
1: Günün konusu az önce aklımda vardı da.
0: Ne?
1: Hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Biraz beyin fırtınası yapmam lazım.
0: Hı.
1: Neyi bulmak isterdin?
0: Neyi bulmak isterdin?
1: Evet. Beğenmedim. Tarihte.
0: Beğenmedim geç.
1: Ama çok güzel.
0: Ya bırak para verayı bırak. Geç.
1: Evet.
0: Evet.
1: Neyi taklit edebiliyorsun? Sesli geç. Konu olabilir.
0: Geç.
1: Onu da mı geçelim?
0: Sesli konu ne mesela ses?
1: Taklit yeteneği.
0: Taklit yeteneği.
1: Evet. Hayvan sesi olabilir.
0: Şöyle yapalım mı? Bana bir sayı söyle.
1: 18.
0: 18 olmaz.
1: Ama söyle dedin.
0: Tamam ama 18 olmaz.
1: 3.
0: 3 mü?
1: Evet.
0: 3 diyorsun.
1: Evet 3 diyorum.
0: 3 diyorsan o zaman tamam. 3 tane. Değerli dinleyenler. Sarıyer Kola'dan 3 tane milli takım tişörtü var elimde. 3 tane milli takım tişörtü var elimde Sarıyer Kola'dan. Az sonra size bir konu vereceğim. Bu konuyla alakalı sevgili dinleyenler sesli katılım göstereceksiniz. Bu 3 tane tişörtü içinizden 3 dinleyicimize vereceğiz. Ha, ondan sonra da vermeye devam edeceğiz de bu konuyla alakalı ayırdığım 3 tane tişört var. Tamam mı Ademciğim?
1: Anlaştık evet.
0: Tamam şimdi ana konuyu bulalım şimdi.
1: Ana konu. Güzel
0: evet.
1: Soru.
0: Hı-hı.
1: Girdiğimiz tripler. Neyin tribine giriyorsunuz? Olabilir mi?
0: Yani bir örnek ver.
1: İşte örneği de sana soruyorum.
0: Ben neyin tribine giriyorum? Neyin tribine giriyorum?
1: İdris de verebilir örneğini.
2: Patronların tribi abi.
0: Oğlum az önce aramadın mı adamı?
2: Abi sen görüştün ben görüşmedim.
0: Az önce aramadın. Patron ama tam abi. Patron ama ya sen. 40 senelik şeymiş. Vay ne yapıyorsun ya filan. Masada böyle bir oturuyor. Yüksek ihtimal kapatınca şey dedi. Serdar Gökalp her gün arar beni. Yani. Vallahi beni her gün arar ya. Dün açmadım mesela. Bak hiç efendi çocuk niye açmadım demiyorsun. Allah hiç yani öyle niye açmadım demiyorlar yani.
1: Bana en son verdiğin kararı söyler misin?
0: Ne var?
1: Bize daha doğrusu.
0: En son verdiğim karar.
1: Evet.
0: En son verdiğim karar. Ben bayağı gece yemek yememe.
1: Gece yemek yememe.
0: Evet. Bayağıdır karar vermiyormuşum diyecektim de. Evet. Evet gece yemek yememe.
1: Anladım teşekkür ederim.
0: Sen en son ne karar verdin?
1: Ben de en son gece az yemeye karar verdim.
0: Az yemeye ama yememeye değil
1: yok,
0: yani.
1: Yok yememeden yapamam.
0: Yememe. Yemem mi? İdris ben en son de, verdiğin karar.
2: Ben de gece yemek yemeye karar verdim abi.
0: Gece yemek yemeye mi? İdris kaç kilosun?
2: 79.
0: Sinir bozucu bir insansın İdris. 79 kilo mu olur oğlum?
1: Boy kaç?
2: 1.78.
0: 1.78'i 79 iyi.
1: Evet.
0: İyi vallahi iyi.
2: Biraz da futbol oynuyorum o yüzden abi.
0: İyi gideri var iyi ya. Futbol nerede oynuyorsun?
2: Halı sahada
0: mı? Öyle futbol oynuyor muyum? Ben abi, ne bileyim Real Madrid'de falan zannettim de.
2: Yok abi her hafta halı saha maçımız var öyle söyleyeyim.
0: Her hafta.
1: Altyapı geçmişi defa. Var mı?
2: Var.
1: Neresi?
2: Yeni Bosna Spor.
0: Oğlum halı sahada oynuyorum. Manyak suyundan Beşiktaş'ta oynadım ben. Böyle geyikler vardır. Mesela adamı halı sahaya çağırırsın. Abi daha önce oynuyordun mu? Dönümsün oğlum sen. Ben Güngören Belediye'de oynuyordum ben. Bir de bilardo salonuyla alakalı bir şey vardır. Memleketin her yerinde illaki bir bilardo salonu vardır. Şey, abi Semih Saygıner'miş orası. İlla ki bunu hiç duydun mu Adem?
1: Duydum evet.
0: Sen duydun mu İdris?
2: Çok duydum abi.
0: Hep şey mesela, abi senin soygun erinmiş orası da şey yani ara sıra gö-

0: gittik bir gün oradaydı ya, pike çekiyordu adam.
1: Devretmiş.
0: Allah. Devretmiş diyor. Niye? Kirada anlaşamayınca şey olmuş abi. Devretmiş derdi. Şey mesela. Herkesin tanıdığı bir şey var. Mesela araba koy. Manyaksın oğlum, benim abim rallici ya falan.
1: Evet.
0: Ha, Lütfi geldi. Şu bir mesajını okuyayım da sevgili dinleyenler. Sonra durmuyor çocuk. Kahramanmaraş'ta ılık bir yaz gecesinin bu saatinde bisiklet süren Lütfi'den bu saatte İstanbul Avrupa Yakası Alem FM Merkez Stüdyosu'nda bulunan ve bu yayını dinleyen herkese selamlar. Ayrıca en son aldığım kararda hafta içi her gün bu saatlerde bisiklette çıkma kararı. Merhaba Lütfi. Ha, bu arada değerli dinleyenlerim, alemfm.com alemfm.com Adem'le bizim bir videomuz var. O videoyu seyredip altına içinde Lütfi geçen şey, Lütfi'cim senin videona bakayım derken bir şey çıktı önüme Lütfi. Vallahi yani Lütfi var ya yani.
1: Nedir o?
0: Bu nedir ya? Ben de onu, bu nedir Adem ya?
1: Reels'ta mı gördün?
0: Üf.
1: Bir şey diyemem.
0: Ne gördüm sence?
1: Manzara.
0: Ne?
1: Manzara.
0: Evet. Yani ne diyordum ben?
1: Üf diyordun.
0: Onu değil, aklımdan çıkması lazım. Ne diyordum?
1: Lütfi
0: ben?
1: Lütfi.
0: En son videonun altına Lütfi yazın işte sevgili bu oğlum. Evet, alemfm.com sevgili dinleyenler. Alemfm.com en son videonun altına içinde Lütfi geçen cümleler yazarsanız 16 yaşında bir erkek çocuğunu mutlu ediyorsunuz, gönlünü eğiliyorsunuz. O da Lütfi. Bak dinliyormuş şu anda. Neredesin oğlum? Gündüz sana şey yaptık, sardık Lütfi. Şeysin, yoktun. Annen yazdı, uyuyor Lütfi dedi. Bilmiyorum o da yani gerçekten annem mi? Bilemedim. Bilmiyorum, annesi mi acaba?
1: Ben de bilemedim. İlk defa gördüm mesajını.
0: Acaba ne gördün şeyleri? Ya ne göreyim abi? Araba gördüm ya. Ben ne görmüş olabilirim yani? Araba.
1: Üstü açık bir araba mı?
0: Üstü açık araba değil işte. Markasını söyleyemediğim için öyle üf filan dedim. Bunu ama bu konsepttir herhalde. Bunu seri üretime çıkartmazdan. Kaybettim ha. Ekran görüntüsünü aldım dedim, kaybettim. Vallahi yani bu konsepttir. Ha, buldum. Ya bir araba gör ki, aha bak geçti. Bir araba gör ki yani yeşil sadece kurbağaya ve ona yakışıyor.
1: Kaç milyon dolar acaba?
0: Bilmiyorum, parasını yazmamışlar. Yani yeşil sadece kurbağaya ve ona yakışıyor Ademciğim yani.
1: Bir şey sorabilir miyim arabayla alakalı?
0: Sor, ne var?
1: Şimdi ben bir tane araba aldım. Kestirdim, kabriyo yaptım. Yapabiliyor muyum?
0: Yapamazsın. İşe yapman lazım. Projesini çizip işletmen lazım.
1: Ruhsata değil mi?
0: Tabii ki. Evet. İşletmen lazım. Tamam. Ben mesela hani şimdi çeke demiri, meki demiri falan filan eyvallah da motosikletlerin arkasında çanta var ya hani.
1: Evet.
0: Bildiğin işlenmesi lazımmış ruhsata.
1: Mantıklı aslında.
0: Ben yani. Evet, mantıklı da ben duyunca Allah Allah ciddi misin rica dedim. Vallahi dediler. Bende yok gerçi de. Hani yok, ben öyle çanta manta falan şey olursam bana buzdolabı falan taşıtmaya kalkan olur çünkü. Hiç yani. Bende yok öyle şeyler. Öyleymiş yani. Bak herkes yeşil deyince arabanın markasını yazdı. Kırmızı desem başka yazarlardı çünkü. O araba kırmızıyla özdeşmiş. Bu da yeşilli abi. Yeşil. Bak bu dünyada yeşil kurbağaya ve ona yakışıyor Ademciğim yani.
1: Bir de Antep fıstığına.
0: Neye? Sana bir şey diyeyim mi? Antep fıstığı bizimdir, canımızdır, ciğerimizdir ama bu arabaya daha çok yakışıyor Murat.
1: Öyle mi?
0: Yani. Öf. Kaleciyi nereden kiralıyorsunuz? Şeyde, halı sahada.
2: Instagram'dan abi.
0: Instagram'da bizim şey var, Ercan var. Ercan'la çalışın işte, Ercan kiralık kaleci. Bizim diğer radyo programcısı arkadaşlarla şey yaptık. Takım çıkarttık. Ben de takım çıkarttım. Bizim kaleye Ercan geçti. Ben... Çocuklar hayata küstüler.
2: Abi ne kadar istiyor?
0: Efendim?
2: Ne kadar istiyor abi?
0: Bonservisi bende. Siz kaç para veriyorsunuz kaleciye?
2: Abi gol yemezse.
0: Efendim?
2: Gol yemezse o maç boyunca.
0: Ama öyle yok. Mesela kaleci gel bak, gol yemezsen 10 bin lira veririz. Gol yersen.
2: Yemediği, yani yemezse daha farklı fiyat veriyoruz abi, o yüzden.
0: Kaç para mesela orada? Ercan kaç para diyeyim ben bu arkadaşlara?
1: Bu arada Ercan abi yani Süper Lig'de top oynayan insanların penaltı çektiği bir kaleci, bilgin olsun.
0: Evet, Ercan öyle bir kaleci. Bak sana diyorum ki.
2: 1500 lirası var abi.
0: Bak biz maç yaptık. Fatih bir takım oluşturdu. Ben bir takım oluşturdum. Fatih'e dedim ki ulan sana 10 atacağım. Sonra düşündüm, dedim ki 10 tane atıp gelip ertesi gün çocukla burada yüzüze nasıl bakayım? 9 attım ben de. Tamam mı? Kalemizde Ercan vardı mesela. kalemizde Ercan vardı bizim. Söyleyeyim yani sana.
2: Bize de yapalım abi.
0: İşte kaç para diyorsun?
2: 1500.
0: Bak bu şey, yeteneklerden bahsedelim bugün.
1: Bahsedelim.
0: Tamam, yeteneklerden bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, ne yeteneğiniz var? Gerekli gereksiz ne yeteneğiniz var? 0536-901-8902 0536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Manzaraya evet demene çok güldüm yazmış. Güldüm. Evet, manzara evet dedim işte. Manzara. Araba manzarası. Ben hemen yeteneğimi söylüyorum.
1: Söyle.
0: Ben bir bakışta ne diyeyim
1: şimdi? Altıncısın kuvvetli.
0: Yok, bir bakışta anlarım da o neyi anlayacağımı yayında söyleyebileceğim şekle getirmem lazım.
1: Fesatı mı?
0: Yok, genel ben. Bir bakışta anlarım Adem. Bir bakışta anlarım. Benim yeteneğim budur yani.
1: Hmm, güzel ben, bir yetenek.
0: Anlarım yani. Şahit misin bilmem. Ben anlarım
1: onu
0: ama.
1: Onu bilmiyorum.
0: Yani. Ben,
1: ona denk gelmedim de.
0: Nasıl denk gelmedim? Ben Allah Allah. Sen abi, denk gelmedin.
1: Bir dakika dur. Hatırlamaya
0: sen
1: çalışıyorum.
0: Sen denk gelmedin.
1: Geldim.
0: Lan ben kime ne dedim de olmadı.
1: Geldim.
0: Ya.
1: Evet.
0: Evet, bir bakışta anlarım yani. Evet. Sen?
1: Önce İdris'e soralım.
0: Yeteneğini düşünüyorsun değil mi?
1: Ben yeteneğimi düşünüyorum.
0: Evet.
2: Abi ben pazarlamada çok yetenekli olduğumu düşünüyorum.
0: Ne versek pazarlar mısın?
2: Her şeyi.
0: Her şeyi.
2: Biraz iddialı olmuyor.
1: Elimi mi mesela pazarlayabilir misin?
2: Şu dakika.
1: Cevap yok, pazarlayamadım.
0: Elini mesela, sağ elim mi sol elim mi? Benim bir arkadaşımın var, bir ihtiyacı var çünkü.
1: Bak ben sağ elimi çok iyi kullanırım.
0: Ne yapayım oğlum, bana niye övüyorsun sağ elini?
1: Yeteneğim işte.
0: Çok iyi kullanırım, böyle tutarım filan. Çok
1: şey güzel olurum. Hamur yoğururum.
0: Sen her şeyi pazarlayabilir misin? Arsa var, verelim.
2: Bu arada emlak işte var bizde abi.
0: Ne var?
2: Emlak.
0: Oğlum sen de şey gibisin, hani bazı kuru yemişçiler var ya, camında mesela şey, Erzincan petek balı bulunur. Altında salacakta kiralık daire. Onun altında işte lor peyniri siparişleriniz alınır.
2: Abi firmanın ismini söylesem reklama girer mi?
0: Girer tabii.
2: O yüzden.
0: Onun altında şey mesela, matematik dersi verilir filan. Hani böyle. Vallahi öyle kuru yemişçilere döndün ya. Yemin ederim. En büyük yeteneğim şerefsiz sevmem.
1: O yetenek mi?
0: Sevmem mi yoksa? Sevmem yanımda ya da sevmem mi? Yani severim, o benim yeteneğim mi acaba? Ne o?
1: Sevgi babında mı yoksa?
0: Bu bir yetenek değil ama yani.
1: Değil, bence de değil.
0: Muazzam tekerleme söylerim.
1: Zor biraz.
0: Kolumu kırmadan ters çıkarabiliyorum ve insanların midesi bulana ayrı.
1: Bazı insanlar gözünü çıkartıyor ya, gerine sokuyor tekrar.
0: Oğlum üf. Nasıl yapıyor onu? Öyle bir şey yok.
1: Var.
0: Lan gözü çıkartıp yerine nasıl sokuyor? Göz kapağını ters çeviriyor onlar.
1: Hayır, gerçekten gözün...
0: Ya oğlum ya.
1: Bana inanmıyorsun ama var.
0: Ya sabır ya selamet.
1: Yurt dışında
0: ya.
1: Bir tane abi yaptı onu. Tekrar yerine soktu. Gözünden süt fışkırtan vardı.
0: Sen diyorsun ki adam diyorsun, gözünü çıkartıp tekrar diyorsun yerine sokuyor diyorsun, öyle mi?
1: Evet, yuvasından çıkartıyor yerine sokuyor.
0: Böyle çıkartıyor, elini alıyor, bak gördün mü, bak. Gördün mü, bak sokuyor tekrar filan.
1: Aradaki kabloları koparmıyor.
0: Nasıl kabloları koparmıyor?
1: Aradaki o bağlantıyı koparmıyor.
0: Çıkarıp elini alıyor mu elini?
1: Elini almıyor.
0: Ne gülüyorsun oğlum? Nasıl çıkartıyor yani?
1: Ya gözü böyle yuvasından çıkartıyor o yuvarlığı. Dışarındaki o beyazlıklar falan var ya, orayı çıkartıyor yerine sokuyor.
0: Allah Allah. Hiç...
1: Ama bence bu bir yetenek.
0: Ne yetenek?
1: Yani bir büyük yetenek.
0: Gözü çıkartıp yerine
1: evet,
0: sokmak.
1: Çenesini çıkartan var.
0: Kolu çıkartan. Geçen gün Hüseyin bana durduk yere şey dedi, bak böyle gidiyoruz. Abi ben kolum çıkıyor, kendi kendime sokuyorum ben de. Durduk yere hiçbir şey yok ortada.
1: Evet, onda öyle bir yetenek var.
0: Evet.
1: Bende de var biliyorsun.
0: Ne var sende?
1: Yani kulağımın kıkırdağını kulağımın içine sokma.
0: Yetenek o değil mi?
1: Evet. İdris mesela yapamaz, yapayım mı?
2: Yapabilir misin abi?
0: Katılsana şeye.
1: Al bak.
0: Soktu mu kulağına?
1: Yapıyorum şu anda. Ama biraz gergin olması lazım.
0: İdris iyi bir bak da kulağına soktu mu? Bir haber ver bana. Yaptı mı?
2: Olmuyor abi.
1: Abi şu an sıcak ya, o yüzden olmuyor.
0: Sıcak mı?
1: Soğukta geriliyor kulak benim, o yüzden o zaman oluyor.
0: He.
1: Kışın gel, o zaman göstereyim.
0: Evet. Adem ne salladı demiş. Arkadaşlar alışın artık.
1: Sallama değil.
0: Artık alışın ya.
1: Hatta siyahi bir abiyi de hatırlıyorum.
0: Ya tamam, alışın diyorum Adem'e, artık alışın sevgili dinleyenler yani. Hani 13 sene oldu artık, ben anlatmama gerek yok. Bazı şey yazıyor bana mesela. Abi Adem gerçek mi yoksa rol icabı mı? Cevap vermiyorum. Bunu sen 13 sene

0: Anlamadıysan benim buna verecek cevabım yok. Türkiye'nin en uzun tekerlemesini söyleyebiliyorum. Arayın söyleyeyim demiş efendim. Neydi en uzun tekerleme?
1: Al şu takatuka mı?
0: O değil canım.
1: Neydi?
0: Galiba Zeki Müren de söylüyordu. Bir şeydi o.
1: Bu tarlaya biçiri bir şeyli bir şey.
0: Onun gibi bir şey olabilir. Evet. Arkadaşım dilini burnuna değdirir. Tamam canım, arkadaşınızın yeteneğiyle radyo programına girmeyin.
1: Şey de var, dirsek yalama.
0: Dirsek yalama mı?
1: Evet.
0: Başkasının dirseğini mi yalama? İdris
1: canlı canlı şahit oluyor şu an bana.
0: İdris'in dirseğini mi yalıyorsun?
1: Hayır, gülüyor da yani canlı canlı
0: İdris
1: şahit oluyor.
0: İdris yalıyor mu, dirseğini mi yalıyor?
2: Yok abi.
1: Yok, ben yalayamıyorum.
0: Niye gülüyor o zaman İdris?
1: Hoşuna gitti herhalde.
0: Oğlum yalıyor mu çocuğun dirseğini mi? Ne yapıyorsun oğlum dinleyiciye?
1: Yok, niye öyle bir şey yapıyor?
0: Yalama oğlum, niye yalıyorsun?
1: Dilim değmedi.
0: Öyle niye şey gülüyor çocuk?
2: Yetişmedi abi.
1: Ya dedim ki.
0: Ha filan diyor, gülüyor çünkü.
1: Uylandı.
0: Neye gülüyor İdris, neye gülüyorsun?
2: Hoşuma gitti.
0: Oğlum neye gitti? Değerli dinleyenler, bunların olduğu yer karanlık, ben bunları görmüyorum şu an. Ne yapıyorsunuz oğlum orada?
1: Bak şöyle, ben dedim ki.
0: Hani ne dedin?
1: Yeteneklerden bahsediyoruz. Dilini, yani dirseğini yalayan da var dedim, gülmeye başladı. Hoşuna mı gitti bilmiyorum.
0: İdris.
1: Ki.
0: İdris, bununla alakalı nasıl bir hikayen var da? Yani.
2: Ama hoşuma gitti.
0: Ben kaleye geçeyim. Benim takımım ilk golü yemez. İsterse milli takım olsun. İsteyen herkese iddiaya girerim demiş efendim. Bizden uzakta girebilirsiniz efendim. Her şeyi tahmin edebilirim. Ne diyorsun?
1: Ben de mesela kombi tahmin ediyorum.
0: Tahmin ediyorsun ama sen değil mi? Tahmin et. He, bu kombi 50 derecede yanıyor bence, tahmin.
1: Yok, dilim sürçtü. Kombi tahmin.
0: Tamir.
1: Evet.
0: Bu arada Ercan kiralık acı 1500 liraya geliyormuş.
1: Bağladık işte Ercan abiyle İdris.
0: Evet, 1500 liraya geliyormuş. Yani. Evet. Öyleymiş, 1500 liraya.
1: Tamam Ercan abi, ben numaranı vereceğim.
0: Yol falan içinde mi?
2: Yok.
0: Bazen öyle, çünkü bazı insanları bir iş için çağırıyorsun mesela, hani para veriliyor. Abi 2000 lirada yakıt parası alayım falan. Öyle oluyor ya bazen.
1: 2000 köyden mi geliyor? Çok.
0: Çıkışta yemek 2000 lira, abi ya. 2000 lira nedir oğlum, 2000 lira artık sen... Yakıtın litresi kaç para haberin ya. Tabi taşıt tanımadan doldurduğunuz için sen.
1: Yok sen. Ben de nerede var tanıt?
0: Oğlum 2000 lira nedir lan, yakıt için nedir 2000 lira? Köyden mi geliyor? Sen 2000 liraya köye gidebileceğini zannediyor musun?
1: Buradan Kocaeli'ne giderim.
0: Nereye? Kocaeli'ni geçersin canım. Bayburt'a geçer gidemezsin ama 2000 lira.
1: Yok, gidemem oraya.
0: Bayburt kaç kilometre?
1: Otobüste giderim.
0: Otobüste de yani.
1: 2,5-3.
0: Neyse söylemeyeyim.
1: Bayburt buradan çok kilometre.
0: Ne kadar mesela, İstanbul Bayburt arası kaç kilometre?
1: 1500'ü vardır.
0: Oğlum kaç kilometre İstanbul Bayburt?
1: Bilmiyorum önünde... ki.
0: Lan bilgisayar var bak.
1: Otobüs de 18 saat.
0: Sen niye böyle şey, internetteki emlakçılar gibi mesela işte metroya 10 dakika falan yani. Otobüs de 18 saat.
1: İstanbul Bayburt arası.
0: Evet, Bayburt arası kaç km?
1: Hemen bakıyorum.
2: 1200.
0: İstanbul Bayburt arası 1200 km.
1: 1119.
0: 1119.
1: Ama işte o şeyden falan gidersen.
0: Neyden? Neyden?
1: Ya şu an bilgi vermeye çalıştım da salladım, tutmadı.
0: 1119 kilometre.
1: 1119.
0: Bak bir şey söyleyeceğim sana.
1: Evet.
0: Bunu bilirsen şahit.
1: 100 bin dolar.
0: Bunu bilirsen bu gece programı sana bırakıyorum. Sen ne istersen onu yapacağız.
1: Ciddi mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Tamam, ne istersen.
1: Tamam.
0: Bilmen için de 5 saniyen var. Bakayım matematik öğrenmiş misin?
1: Tamam.
0: Tamam kardeşim.
1: Tamam.
0: Eğer otobüs 18 saatte gidiyor. De bak, buradan Bayburt 1200 kilometre.
1: Tamam.
0: Tamam, 1200 kilometre. Otobüs 18 saatte gidiyorsa saatte kaç kilometre hızla gidiyordur ortalama? Buyur. 4, 3,
1: 1200,
0: 2, 1. Hadi evine Adem.
1: 700 falan.
0: Saatte 700 kilometre hızla mı gidiyordur?
1: Hayır ya, değil.
0: 700 de gidiyorsun.
1: Ya yok öyle değil ya.
0: Bir dakika dur. Değerli dinleyenler, bak ben hiçbir şey, gördünüz duydunuz. Bayburt'a otobüs 18 saatte gidiyorsa, 1200 kilometreymiş Bayburt. Hani 1200 kilometreyi 18 saatte gidiyorsa otobüs saatte kaç kilometre hızla gidiyordur ortalama dedik. Hani hiç durmadan gittin varsa ortalama kaç kilometre gidiyordur dedik. 700 kilometre dedi efendim.
1: Hayır, 70 diyecektim.
0: 70 de mi gidiyordur?
1: 70 olabilir.
2: 120.
1: Katılmıyorum.
0: 70 de mi gidiyordur?
1: 120 yapsa 2000'e bağlar yani oradan.
0: Nasıl? Oğlum bak, matematik çok basit. Sen 70 mi diyorsun?
1: 70.
0: Saatte 70 kilometre gidiyorsa 10 saatte kaç kilometre gider?
1: 700.
0: O zaman 20 saatte kaç gider?
1: 1400.
0: 1400. Bayburt 1200 kilometre ise mantık yürüt, değil mi?
1: Tamam.
0: Değil mi? Demek ki 70 ile gitmiyor yani.
1: Bir dakika bulacağım, bir saniye.

0: Demek ki 70'de gitmiyor. Değil mi kardeşim? 10
1: saatte 700 gidiyorsa 20'de 1400.
0: 66 olabilir mi sence? 66. Sence?
1: Olur.
0: Bir hesapla bakayım 66 olabilir mi?
1: Nasıl hesaplayacağım?
0: 66 olabilir mi?
1: 66 çarpı 18.
0: 66 çarpı 18 kaç yapıyor?
1: Çok bakayım. Matematiğim yetmedi bir saniye. Çarpı 18.
0: Evet 66.
1: 1188. Bak yine kurtarmadı. 12 kilometre nerede burada?
0: Oğlum olabilir mi diye sana soruyoruz. Olur, biz olur. Zaten şu anda senin karşında kara cahiliz.
1: Estağfurullah.
0: Öyleyiz öyleyiz biz yani.
1: Bu arada yaklaşmışım yani 70 gayet mantıklı bir...
0: Ne?
1: Varsayım.
0: 70. Oğlum 700 dedin ya lan.
1: O dilim sürçtü. Sıfırı fazla söyledim.
0: 700 700.
1: Evet.
0: Oğlum 1200'ü 18'e bölsene. Ne uğraşıyorsun? 1218'e böl kaç çıkıyor bana bir onu söyle.
1: Bakayım.
0: Evet.
1: 66.66667.
0: He. 66666.7 doğru mu?
1: Evet.
0: Onu kaçta çarparsan şimdi sağlamasını yapman için neyle yapman lazım? Şu kaçta çarpman lazım 66.6'yı?
1: 1200 değil. 18.
0: 18'de çarp bakayım 66.6'yı. 1200 yap. 18 tane 66 sence kafandan bir hesap et. 18 tane 66 1200 yapar mı?
1: Yapmaz. 12 kilometre eksik. 1188.
0: Doğru mu diyorsun?
1: Doğru.
0: Anladım. Altı, bu arada şey yapmayın. Çok tehlikeli bir sayıyla gidiyor. 6 6 6 6 6 öyle gidiyor. O neydi? O şey. Omen miydi? Neydi o? Bir şeydi o ya.
1: Onu söyleyemeyiz.
0: Niye?
1: Söyleyebilir miyiz? Bilmiyorum ki neyi.
0: Neyi?
1: Şu an böyle bir konuştum. Ağzımdan boş laf çıkmadı.
0: Bilmiyor ya ondan. Korku filmi ya ondan.
1: Evet.
0: Korku filmi.
1: Bir de korku filmlerinde 13 numaralı odayı vermiyorlardı değil mi?
0: 13 mü?
1: Evet.
0: Onların hep böyle bir şeylere falan bağlansın. Ben şeylere hayran. Hani yabancı korku filmlerini geçtim de. Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. Hani atıyorum mesela. Bazı camiler için filan böyle anlatılır. Hani korkunç hikayeler. Ne bileyim türbeler için falan anlatılır. Değerli dinleyenlerim aklın yolu biridir. Beni de öyle bir bilir kişi olarak falan filan görmeyin ama. Elhamdülillah seçimimiz belli. Ya arkadaşlar camiden korkulur mu ya? Hani camiden türbeden filan korkulur mu ya?
1: Tabii korkulmaz.
0: Yani korkulur mu gözünü seveyim düşmeyin bu oyunlara be sevgili dinleyenlerim ya. Hani yani şunu anlarım mesela perili köşk, perili ne perili okul falan bunu anlarım da. Hani öyle bazı korkunç hikayeleri böyle camilerle hani böyle dini şeylerle falan böyle bağdaştırıyorlar. Ya abi bak yine diyor samimiyetle söylüyor kızmayın bana vallahi. Camiden korkulur mu be oğlum? Adem korkulur mu camiden?
1: Asla korkulmaz.
0: Yapmayın niye abi yani? Düşmeyin bu işlere düşmeyin ya. Yani hani haddim değil sadece tek bir şey söyleyeceğim ondan sonra da geçeceğim konuyu. Hani böyle hikayeler anlatıldığı için. Ya Allah'ın evidir ya. Değil mi? Benim bildiğim o yani hocam hocalar bile öyle söyler. Yanlış mı kardeşim?
1: Kesinlikle doğru evet.
0: Yani korkulur mu be abicim? Gözünü seveyim ya. Ben Asar Camii'ne gittim. Asar Camii ile alakalı bir hikaye anlatıyorlar. Bartın Zonguldak arası bir yerde Asar Camii. Yanımdaki arkadaşım ürperdi birazcık. Hani cami yer değiştiriyormuş kendiliğinden.
1: Evet.
0: Hani oralılar başka bir yere yapıyormuş camiyi. Hani daha iyisini yapıyor. Yani daha iyisini demek yanlış olmaz herhalde. Evet daha böyle iyisini daha böyle ulaşımı kolay bir yere yapmışlar camiyi. Hani kaldırıp götürmüşler desem yalan olmaz. Öyle bir hikayesi olduğu için ben de merak ettim. O tarafa düştü yolumuz. Bir arkadaşımla beraber. O da hemen hemen her gece dinler beni. Dinliyorsa yazsın bana. Dedim Asar Camii buraya kadar dedim gelmişim. Arkadaşlar tam yanlış hatırlamıyorsam Bartın Zonguldak arası falan bir yerde. Böyle Bartın Zonguldak Ulus falan böyle o taraflarda bir yerde yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki ben dedim geldim kesinlikle dedim camiyi göreceğim ziyaret edeceğim camiyi. Çocuk bana dedi ki ya abi emin misin ya dedi. Şimdi ben olmasam mesela o önünden geçip bakmayacak ziyaret etmeyecek yani anladın mı? Korkmayın abi öyle şeylerden korkulur mu yani değil mi?
1: Hiç korkulmaz.
0: Yani öyle evet. Şey olur mu? Diyoruz selam ediyoruz konuyu kapatıyoruz. Şimdi dur bakalım molaları saymazsak Adem haklı.
1: Haklıyım zaten.
0: Molaları saymazsak. Evet. Bu adamlar niye durduk yere işareti şey alkışlıyorlar?
1: Köye giderken Sivas'a duruyorduk İdris'e söylemiş olayım bunu.
0: Sivas'ta mı duruyordunuz?
1: Evet su şehrinde.
0: Bayburt'a giderken Sivas'tan geçiliyor mu?
1: Geçiliyor.
0: Ya?
2: Mecbur ya.
0: Ciddi misin?
1: Su şehrinden geçiyoruz.
0: Vallahi mi?
1: Evet hatırlıyorum.
0: Bak yemin ediyorum Asar Camii'ni... Asar Camii'ni ziyaret etmiş olduğum arka hani diyorum ya her gece dinliyor beni diye. Şu an yüksek ihtimalle Fortnite oynarken kulaklıkta da ben varım. Bazen yayında da söylüyorum. Bizim Elvan. Gerçek adı Emrah. Neden Elvan olduğu bizde saklı kalsın. Bak yazmış. Ha işte dinliyor. Elvan'ım selam ederim kardeşim. Şarkı sana gelsin. Madem dinliyorsun. Dur bakayım. Evet, seninle beraber gittik. Gördün mü? Her gece dinliyor değil mi? Dinliyor çocuk, görüyor musun?
1: Helal olsun.
0: Senin gibi değil yani.
1: Ben 13 yıldır burada
0: Elvan'ım dinliyorum. Evet, 13 yıldır dinlemiyorsun.
1: Dinliyorum.
0: Elvan'ım şarkı sana gelsin kardeşim.

0: yol maceraları ya. Valla sayenizde çok geldim sevgili dinleyenler, sayenizde. Hani gezme maksatlı da geldim de sayenizde de çok geldim. Yollarda çok, evet çok enteresan şeyler yaşadık. İşte arabada iki erkek donla yakalandık filan jandarmaya.
1: Benim pantolon yırtıldı.
0: Evet, bunun pantolonu yırtıldı. İki erkek donla ama jandarmaya var ya, adamlar gülmekten bir şey yapamadılar. Dedim ama ben, bizim İsmail Gül'e oğlum nöbetçi dur dedim. Anlattım hikayeyi daha önce. Ama şimdi anlatayım, bilmeyenler hani iki erkek donla yakalandık deyince Allah Allah ne oluyor filan olabilir hiç bilmeyenler. Şöyle vallahi Eskişehir mi neresi tam hatırlamıyorum. Bir yere gösteriye gittik. Ben, İsmail Güllü, bizim Zagor, Destan. Hani sosyal medyada şu anda bayağı popüler bir kardeşimiz. Zagor olarak bilinir o. O zaman bizde çalışıyor. Ben giderken hep böyle yanımda işte aracı kullanacağım için yedek kıyafet götürüyorum. Ucu ucuna yetişeceğiz gösteriye. Ucu ucuna. Galiba Eskişehir. Ben Eskişehir girişinde tena bir yere çektim. Sahne kıyafetini giyineceğim. Zagor da dedi ki abi ben de değiştireyim üstümü dedi. Şimdi biz, yalan yok sevgili dinleyenler. Biz yıllardır aynı ekiple çalışıyoruz. Hani Adem, ben, İsmail falan. Biz kardeş gibiyiz artık. Çok birbirimizin yanında giyindik, soyunduk falan. Hani iş icabı aynı odalarda kaldık. Kardeşiz biz. Bu olabiliyor. Tamam dedim. Güllü'ye de dedim ki İsmail'e, sen değiştireceğim mi yok dedi. Tamam dedim, biz dedim araba dedim üstümüzü dedim değiştirelim. Sen dedim aşağı in de hani arabanın başında dur yani, biri falan gelirse. Hani tert falan yap yani, anladın mı? Bizi uyandır. Tamam dedi. Bu bizim Güllü her zamanki gibi telefonla konuşa konuşa arabadan bir kilometre öteye gitmiş. Ben pantolonu böyle sıyırdım, böyle çıkartmaya çalışıyorum arabanın arka koltuğunda. Destan ön koltuğunda pantolonu çıkartmış,

0: uzanmış böyle bana doğru yenisini arıyor, tamam mı? Hani böyle yenisini arıyor. Birisi cama vurdu. Böyle donlayız ama. Evet, arabanın içinde. Destan ben, birisi cama vurdu. Bir baktım jandarma.
1: Ne dedin o an?
0: Bir dakika dedim. Hemen çıkarttığım pantolonu geçirdim tekrar altıma. İndim aşağı, buyurun dedim. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim abi böyleyken böyle falan, Allah'tan tanıyorlardı da işlem yapmadılar. Bir de işlemi neyden yapacaklardı yani orada?
1: Evet.
0: Hani düşünsene. Hani mesela işlem yapıyorlar. Oraya yazdılar. Ne yazsa mesela, iki erkek arabada. Yani olmaz yani, anladın
1: olmaz
0: mı?
1: Olmaz ne
0: ya kardeşim olabilir? Gittik falan filan öyle. Ya evet, çok maceralar var. Evet. Bana bir uzun yol maceranı anlat.
1: Uzun yol maceram.
0: Evet,
1: daha
0: uzun
1: geçen
0: yol.
1: Gün bahsettim.
0: Bahset.
1: Otostop çekmiştim.
0: Tamam oğlum, yok mu? Her sorduğumda niye aynı şeyi söylüyorsun ya?
1: Başka yol maceram var mı, onu hatırlamaya çalışıyorum. Ya o köye giderken çoktu. Beni hole yatırıyorlardı, otobüsün holüne.
0: Holüne.
1: Evet.
0: İdris, uzun yol maceram var mı?
1: Basmışlardı.
2: Var abi, Sivas'ta yolda kalmıştım kuzenimle.
0: Neyle kaldınız?
2: Karda,
0: yolda?
2: Arabayla.
0: Arabayla.
2: 13-14 saat boyunca ulaşamadılar bize.
0: Biz de 6 günlük tatilin yaklaşık 1,5-2 günü boşu boşuna Kaz Dağları'nda geçirdik. Boşu boşuna.
1: Niye?
0: Ya 3 erkek arkadaş gittik Kaz Dağları'na pick-up bir araçla. Biz tabii nerede kör kuyular var oralarda geziyoruz. Yani çok böyle tepelerdeyiz yani, yukarılarda. Öyle dedik ki burada insandan uzak. Burada dedik kalalım. Tamam mı? Tamam. Arabanın arkasına böyle yiyeceğimizi içeceğimizi falan koyduk. Bizim bir arkadaşa da hani müzikle doğmuş. Hani bir laf var ya, anasının karnından müzikle çıkmış diye. Bizim bir arkadaş da öyle. Telefondan dedi ki ben dedi müzik açacağım. İşte sevmem öyle şeyleri. Telefondan getirdi, böyle ufaktan bir müzik açtı. Biz işte yemeğimizi yedik falan. Hasanboğlu'nun yukarısındayız. Ben dedim ki hava kararmadan aşağı merkeze dedim inelim. Kendimize dedim bir otel bulalım, orada kalırız. Tamam dedi bunlar. Arabaya bindik. Aşağı doğru iniyoruz. Bizim çocuk dedi ki benim telefon yok dedi. Dedim ki orada unuttun değil mi, almadın dedim. Vallahi öyle galiba, dönelim dedi. Arıyoruz kapalı. Çünkü gittiğimiz yerde de çekmiyor telefon yani. Dağın başındayız. Arıyoruz kapalı, arıyoruz kapalı. Yukarıya çıktık. Ara yok. Telefon yok. Ara yok. Yavaş yavaş tekrar aşağı iniyorum böyle bakına. Hani düşmüştür diye. Yine yok. Merkeze yaklaştık. Bu tabii arıyor devamlı. Merkez böyle çalıyor dedi telefon. Dedik çalıyor. Dinliyoruz, ses yok. Bekliyoruz, ses yok. Bekliyor. Dedi ki dön. Telefon dedi çalıyor. Demek ki demin dedi çekmiyordu. Döndük tekrar yukarıya. Bir daha arıyoruz. Yine kapalı. Yine kapalı. Aşağı iniyoruz. Arıyoruz çalıyor. Yukarı çıkıyoruz kapalı. Ben dedim ki artık oğlum sen yapıyorsun değil mi? Bak dedim şu, vallahi oğlum ben dedi niye yapayım dedi yani, deli misin? Bir depo benzin yedik ama in çık. Meğer ne olmuş biliyor musun?
1: Telefon yanında.
0: Yok, bu telefonu hani araba pick-up ya.
1: Evet.
0: Pick-up'ın böyle arabayla pick-up arasında bir boşlukları olur ya böyle. Telefonu oraya düşürmüş bu.
1: Sessizde.
0: Biz aşağı iniyoruz, telefon çalıyor. Yukarı çıkıyoruz, çekmiyor, çalmıyor. Hani telefon bizle beraber yani, anladın mı? Şans eseri bulduk. Şans eseri.
1: Ama
0: yani.
1: Bayağı yormuş seni.
0: Çok abi, sizin. Bir buçuk günümüz falan gitti ya. Vallahi bir buçuk günümüz gitti yani. Navigasyonun ilk çıktığı tarihlerde bir dayı bizi tüfekle vuruyordu.
1: Evet. Onun yoluna mı girmiştiniz? Öyle bir şey mi olmuş?
0: Evet. Navigasyon bizi bir dayının tarlasına soktu böyle. Hani bir dayının tarlasına soktu. Buraya İstanbul'a gelirken Adapazarı'nda falan bir yerdeyiz galiba. Bir dayının tarlası. Dayı böyle bildiğin belinde böyle çift kırmayla geldi. Hayırdır beyler? Dayı navigasyon yönlendirdi diyorum. Kendisiyle görüşebilir miyim diyor ona.
1: Ben de şey olmuştu. Evet.
0: Ne?
1: Beni dinlenme tesisinde unutmuşlardı.
0: Kim?
1: Ebeveynlerim.
0: Hayır o değil. Kim seni geri dönüp aldı, bana onu söyle.
1: Ebeveynlerim aldı.
0: Bana söylemen gereken şey bu.
1: Yine hani, ebeveynim aldı.
0: Aldılar yani
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet aldılar, unutmadılar.
0: Zaten alıp getirip buraya bıraktılar zaten adam yani ben.
1: Ama otobüste transfer ettiler beni.
0: Peki.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.
0: Şimdi bakıyoruz özelliklerinize. Evet. Dur bakayım. Şuradan şöyle. F klavyede bayağı hızlı yazarım. Gereksiz yazı çeşitliliği. Güzel yazma. Hiçbir işime yaramayan yeteneklerim Serdar. Peki. İsmim Olgun. Yeteneğim çok iyi inşaat yapıyorum. Çok iyi inşaat yapıyormuş. Öyleymiş.
1: Müteahhit o zaman.
0: Öyleymiş demek ki. Serdar Bey, hep sizi işe gidiş ve dönüşlerde podcast'ten dinliyorum. Eşim ve çocuğum erken uyudu. Bugün hemen radyo

0: açtım. İlk defa ya beni böyle ev böyle kaçamak yapıyormuş gibi hani Serdar karım aradı hemen açtım radyoyu falan. Yani. İlk defa canlı dinliyorum. En büyük yeteneğim uykum olsun olmasın yastığa başımı koyduğum gibi uyuyorum. Çok imreniyorum size biliyor musun?
1: Hiç yapamam.
0: Vallahi. Ben uykum gelince yatıyorum artık. Söyleyeyim.
1: Ben de öyle.
0: Araba ile giderken 5-6 saatlik yolda benim solladığım veya beni sollayan başka aracı 2 saat sonra göreyim. Bu araba 2 saat önce bizi geçmişti diyebilirim demiş efendim.
1: Bu değişik bir yetenek.
0: Ama öyleleri var. Araba gidiyor mesela yanından geçiyor böyle yapıyor. Ankara'dan beri beraberiz onunla. Şifacılık yeteneğim var. Şifacılık yeteneğim. Şu an fark ettim hiçbir yeteneğim yok. Moda girersem arka arkaya çok uzun süre geğirebiliyorum. İnsanları mutlu etmeye ve üzmeye yeteneğim var. Mutlu etmeye ve üzmeye yeteneği var.
1: Yani bu nasıl yapıyor mesela?
0: Ne bileyim ben.
1: Beni şu an mutlu edebilir mi?
0: Seni şu an mutlu edebilir mi? Arayayım mı ben?
1: Arayalım.
0: Bir dakika dur.
1: Nerede? Burada kaybettim. Bir şey buldum.
0: Ne?
1: Elimde. Kullanayım mı?
0: Elinde mi?
1: Evet.
0: Kullanma, ne o? Önce bana bir söyle. O ne ya?
2: Bisiklet konusu.
1: Oyuncak.

0: farklı. İnsanları mutlu etmeye veya üzmeye yeteneğim var. Bunu arıyorum.
1: Arayalım.
0: Diyeceğim ki Adem'i üz.
1: Niye mutluluk değil üzme?
0: Mutluluk basit, üzmek zor.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
0: Be.
1: Evet. Gülmek gibi aynı.
0: O çok çirkin, yapma. Çok çirkin o. İki daha kaldırır kapatırım.
1: Neyi kaldırırsın?
0: İki daha kaldırır kapatırım. Çaldırır kapatırım. Ben ne dedim? Ben ne dedim?
1: Ya oradaki bir eşyayı kaldırmaktan bahsettin.
0: İki daha kaldırır kapatırım.
1: Telefonu kaldırıp çaldırıyorsun.
0: İki daha çaldırır kapatırım. Evet.
1: O sen remix yapıyorsun. Buna karşılık veremem. Elindeki oyuncağın şekli çok garip.
0: Kim, benim mi?
1: Evet.
0: Oğlum bendeki horoz bu.
1: Horoz niye öyle sürekli ağzı açık bilmiyorum.
0: Bu horozu şeyden bir dinleyici gönderdi. Ankara'dan. Yılların horozu bu.
1: Evet biliyorum.
0: Biliyorsun. Bir yayında horoz taklidi yapıyorduk. Serdar taklidini yapma, al sana gönderiyorum diye gönderdi bu horozu. Yılların horozu bu. Evet, yıllardır burada duruyor. Bak bu stüdyodaki her şey kayboldu gitti. Bir horoz duruyor ama şükür yani. Duruyor.
1: Bayağı global bir horoz o. Evet. Dünyada meşhur yani.
0: Evet. Vallahi Ankara'ydı galiba. Ankara'dan gönderen dinleyicimize selam ediyorum. Horozunuz burada efendim.
1: Şey vardı, bir tane şarkı vardı. Horozumu çaldılar mıydı, öyle bir şeydi.
0: Horozumu çaldılar
1: diye. Horozumu diye başlıyordu.
0: Hayır oğlum, kedi mi değil mi o?
1: Yok, horozdu o.
0: Efendim?
1: Horozu şarkı yaz çıkar. Yani bakacaksan eğer.
0: Bakmayacağım. Niye bakayım?
1: Tamam.
0: Lan neyle oynuyorsunuz? Tam arabaya biniyordum. Bir şeyin üstüne oturdum zannettim demiş. Yayını yeni açtım. Kolay gelsin yayına. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Çok uzun süre araç kullanabiliyorum. 47 saat falan demiş.
1: Ama yasak değil mi?
0: Ne?
1: Ticari ise yasak diyebiliyorum.
0: Yani normal arabada sormuyorlar ama değil mi?
1: Onu sormuyorlar ama onu yine sormuyorlar. De
0: merhaba değil. Merhaba, kaç saattir kullanıyorsun?
1: Takografya mı, bir şey vardı ya.
0: Takografya mı?
1: Bir şey takograf mıydı, bir şeydi ya adı.
0: Hani böyle ehliyet sokuyorsun değil mi?
1: Evet, bir şeye takıyorsun da.
0: Takograf.
1: CD gibi bir şey.
0: Takograf değil mi?
1: Takograf, evet, evet. Diyemiyorum.
0: Tavukları pişirmişim, acıyı da çarşıya göndermişim. O değil, o mu?
1: Ya benim dediğim o değil. Horozumu uçurdular mı, çaldılar mı, öyle bir şey?
0: Çilli horoz şarkısı.
1: Yok.
0: Ha, horozumu uçurdular diye şarkı mı, evet, var harbiden?
1: Kırmızı balık var.
0: Oğlum o kırmızı balık, tamam da dur, horozlu şarkı. Yazsam çıkıyor mu?
1: Çıkıyor mu bilmiyorum da size çok dertli bir...
0: Horozumu kaçırdılar.
1: Horozumu kaçırdılar galiba.
0: Bu mu?
1: Evet.
0: Bakıyorum hemen, dur. Bu değilmiş ya. Evet.
1: Size çok dertli bir çocuk şarkısı.
0: Sus artık.

0: Tamam, tamam, tamam. Ay ay.
1: Sizi biraz dertlendirebilir miyim?
0: Söyle.
1: Güzel bir çocuk şarkısı, bir yetenek keşfettim de. Bunu duyurabilir miyim ufaktan?
0: Nasıl yetenek?
1: Küçük Kurbağa şarkısını çok güzel söylemiş.
0: Oğlum biz onu zaten biliyoruz.
1: Ama işte farklı versiyon.
0: Ne gibi farklı versiyon? Ne, söyle bakayım adı.
1: Ama şu an eğlenceli şarkı verdin, gitmez.
0: Hayır hayır, söyle, tamam canım, ne olmuş, ben yine eğlenceyi veririm, tamam, ben.
1: Vereyim yani. Mi?
0: 28 senedir şarkıyla mı eğlendiriyorum ben insanları? Arada bazen çıkıyor mesela. Bir susun da şarkıyı dinleyelim falan. O, boş ver. O bazen çıkıyor. Ne? Şarkı ne?
1: Vereyim mi?
0: Ver.
1: Veriyorum.
0: Sen mi? Ha.
1: Evet. Küçük kur.

0: Dur. Dur.
1: Durdum.
0: Gönder bana. O sistemle orijinal çalalım. Niye? Metrobüsteki dayılar gibi hoparlörden dinletiyorsun bize.
1: Farklı bir yerden de göndereyim.
0: Devam et o zaman. Yok. Edeyim. Devam et. Evet.

0: Bir şarkı belirleyelim. O şarkıyı arabesk olarak seslendirip gönderen dinleyicilerimize tişört verelim.
1: Verelim.
0: Ne diyorsun?
1: Verelim. Bu arada bir versiyon daha vardı. Bak farklı.
0: Bu alemde teksin sen. Sağ ol Mahmut abi. Yıllarca böyle yediniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Kırmızı balık da var.
0: Sağ olun sağ olun. Şaka yapıyorum. Mahmut abi çok teşekkür. Sizden duymak güzel. Utanıyorum. Vallahi yanaklarım kızarıyor. Yapmayın. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Başka radyocular kızıyorlar efendim. Yapmayın. Üzülüyorlar yani çocuklar.
1: Evet.
0: Heh, evet kardeşim.
1: Kırmızı balık da vereyim mi biraz?
0: O da mı şey böyle?
1: Böyle böyle.
0: Evet ver bakayım.
1: Örnek olsun diye.
0: Ver. Küçük kurbağa gibi değil bu. Yok yok buna yok yok. Hayır.
1: Tamam.
0: Yok. Hayır, hayır hayır. Yok. Beğenmedim bunu. İdris sesin güzel mi?
2: Yok abi çok kötü.
0: Bir şey söyleyin bana. Onu dinleyiciye arabesk vereceğiz.
1: Baltalar elimizde.
0: Baltalar elimizde mi?
1: Biz gideriz ormana hey.
0: Biz gideriz ormana. Bir örnek ver bakayım arabeske.
1: Ama sesim güzel değil ki.
0: Balt.

0: Bitiremiyorum.
1: Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı, şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, yar yemiş yemiş.
2: devam güzel, zılgıt çekecektim.
0: Yemiş yemiş bitirmişten
2: yemiş
0: mi alayım?
2: Yemiş de evet.
0: İkinci de mi zılgıt çekeceksin?
2: Evet.
0: Tamam. Çocuk iyi mi? Gelen dinleyici nasıl? İdris nasıl?
2: Gülmekten ağzı ağrıdı galiba, bilmiyorum. Dur. Evet.
0: Yemiş. Dur oğlum, niye olmadı? Sen ikide mi zılgıt yapacaksın?
2: İkide ılılı yapacağım.
0: Zılgıtınla beraber keseyim mi, uzatayım mı?
2: Uzat. Nağme yap, nağme.
0: Tamam.

0: Ay ay ay.
1: Bitti mi, bu kadar mı?
0: Bunu arabesk ya da böyle uzun hava versiyonu falan en güzel söyleyenlere hani şey yapalım şey mı?
1: Ortaya karışık. Helal. Su vereyim mi? Bir tane ama.
0: Yok istemiyorum. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Önümde su vardı, ben içeceğim şimdi.
1: Musluk mu getirdik oraya?
0: Evet. Yalaktan içerim ben. Tamam. Bir gün ama bunu bilmiyor olabilirler. Herkesin bildiği bir şey olsun. Çocuk şarkısını böyle arabesk uzun hava versiyonu.
1: Birdir bir.
0: Olmaz o.
1: O şarkı değil zaten.
0: O şarkı değil.
1: Şey, börekli bir şey
0: tane,
1: vardı.
0: Bir tane bir şey gelmiş. Dur bir saniye, dur bir dakika dur.
2: Bir gün bir çocuk, hemeden gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şeker sanmış ilacı. Yemiş bitirmiş, akşama sancı başlamış.
0: Akşama sancı başlamış.
1: Aman akşama sancı başlamış.
2: Bir gün bir çocuk.
0: Yürü be.
2: Eve gelmiş kimse yok. Açmış takmış dolaba, şeker sanmış ilacı. Yemiş bitirmiş, akşama sancı başlamış.
1: Güzel.
3: Bence bu hava kitle.
1: Evet.
0: İyi deme bu.
1: Bir de İdris denesin ya.
0: İdris bir denesene.
1: Dene bir tane bizim için.
3: Ama abi o sizin biraz önceki verdiğiniz font vardı ya, onu da yapalım ya.
1: Biz bir font mu?
0: Ne yolun font? Ne diyorsun bize burada, ben yani ben Teneke Mahallesi'nden geliyorum ben.
1: Şey var ya, bu uzun havalarda aşağıda bir ses oluyor ya. Onu diyor.
0: Bu iyi mi?
1: Onun bir adı vardı, unuttum.
0: Daha basit bir şekilde Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü verelim insanlara.
1: Verelim.
0: Bir sayı söyle dedim bana. Kaç tane dedin?
1: 3.
0: 3 mü dedin?
1: Evet.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerim, 0536-901-8902 0536-901-8902. Bu iş için Sarıyer Kola'dan 3 tane milli takım tişörtü var şu anda elimde. 3 tane. 536-901-8902. O da şu. Bakın şimdi size bir şey dinletiyorum. İyi dinliyoruz. Evet, 3, 2, 1.
4: Sarıyer Kola'nın sunduğu.

0: sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'da devam ediyor.
1: O kolanın açılma sesi var ya, açılma sesi. Bunu istiyorum sizden. Ve sonundaki... Bunu en güzel yapan 3 kişiye canlı yayında bir adet Sarıyer Kola milli takım tişörtü hediye. Bir adet Sarıyer Kola milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bunu en güzel yapana 0536 901 8902. Bakın bir daha dinletiyorum değerli dinleyenlerim. O kolanın açılma sesi ve hani o içerken hakikaten böyle bir yaparız ya, bu. Bunu istiyorum. Bak bir daha dinletiyorum.
0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'da devam edecek.
1: Evet, örneğin Adem'den alıyoruz şimdi. Adem, bir tane senden alayım.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu...
1: Hayır, o sundu sunara gerek yok. Sen sadece kolanın açılma ve o haz alma sesini...
3: Tamam, yapıyorum.
1: Evet, değerli dinleyenlerim size de söyleyeyim. Hani kolanın açılma sesi ve şey o sondaki hani o kolayı ilk içtiğin yudumda o böyle yakar ya hani buraları.
3: Çok güzel söyledin.
1: Falan. Oh yani. Evet. Evet,
3: yapayım mı?
1: Evet yap kardeşim. Bu arada Hüseyin abi dinliyormuş. Sarıyer Kola'dan Hüseyin abi dinliyor. Bu köşe için 3'ü 5 yapalım demiş. Dışarıdan müdahale geldi sevgili dinleyenler. 3 tane demiştik milli takım tişörtü. Bunu Hüseyin abiden 5 yapıyoruz. 5 tane.
3: 5.
1: 5 tane. Sarıyer Kola'nın o açılma sesi ve o yudumu aldıktan sonraki var ya. Bunu istiyorum sizden. 0536 901 8902 0536 901 8902. Kadın erkek genç yaşlı. Ya ben tişört kazanamıyorum, bana gelmedi, Serdar o kadar yazıyoruz bizimkini görmedin diyenlere sesleniyorum özellikle. Buyurun efendim, size dev fırsat. Sarıyer Kola milli takım tişörtü ayağınıza geldi. Halı, paspas, kilim kenarı dikilir. Helal Hüseyin abi yazmışlar. Eyvallah, valla dediğim gibi 3 tane dedik biz. Hüseyin abi hemen onu 5 yapalım demiş. Allah dinliyormuş. Evet, hazır mısınız?
3: Hazırız.
1: 3, 2, 1. Kolanın açılma sesi yok ama. Yok. Bu şey gibi. Kolanın açılma sesi yok. Sarıyer Kola'nın açılma sesini de istiyorum. Adem bir örneğini oluyor yani.
3: Evet.
1: Aç bakayım. Bu. 3, 2, 1.
4: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'da devam edecek.
1: En sonunda vurdular adamı galiba.
3: Ölmüşler ya.
1: Ha yaptı. Yani o kolanın açılma sesiyle sondaki ha sesi yeter ama Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Yayın'da devam edecek derseniz ona da hayır demem ama yani kolanın açılma sesiyle o ah sesi yeterli. Evet, 3 2 1. Korku filmi gibi olmuş diyor.
3: Evet.
1: Ne diyorsun?
3: Yani pıtıs olmadı, pıs yapmış sadece.
1: O şey bahçe hortumu gibi çıkmış değil mi?
3: Evet.
1: Evet, bu ne? Kolayı koydu. Lan sonunda ah dese verirdim.
3: Evet, güzel doldurdu.
1: Bak çünkü. Kolayı güzel koydu, kolayı bak. Bitti.
3: Başarılı.
1: Başarılı. Sonunda ah dese olmuştu bu olay. Evet. Bu ne? Abi arkadaki sesten duyulmuyor ya, size zahmet. İddialıyım yazmış birisi. Bakacağız şimdi. Ne diyorsun Adem?
3: Ben bunu beğendim.
1: Bunu beğendin mi?
3: Beğendim, evet.
1: Arıyorum o zaman.
3: Arayalım.
1: Bir de canlı yayında da yaptıralım değil
3: canlı
1: mi?
3: Canlı yayında da yaptıralım, numarasını da sağlayalım.
1: Dur bir daha bunu dinleyeyim, dur. Bu şarkı gibi ama bu.
3: Evet.
1: Hani şarkının aralarda olabilir bak bu.
3: Şey gibi, hüp var ya Tarkan.
1: Hüp mü?
3: Diye içime çek beni.
1: Şarkının aralarında gireyim mi, o sesi gireyim mi? Allah Allah, ne oluyor ya? Dur bir daha arıyorum hemen. Şuradan şöyle. Tamamdır.
5: Efendim?
1: Alo?
5: Efendim?
1: Merhaba beyefendi.
5: Merhabalar.
1: Nasılsınız beyefendi?
5: Teşekkür ediyorum.
1: Abi niye şaşırıyorsun? Gecenin bu saatinde ahlı uhlu ses gönderiyor. Seni kim arayabilir?
5: Tabii ki de Serdar.
1: He, bu yani evet. 3-2-1 deyince kolayı bir daha açıyorsun abi. İçiyorsun ve o keyfi bize yaşatıyorsun, tamam mı?
5: Tamam.
1: Evet. 3-2-1 buyurun.
3: Kısa sürdü.
1: Bir şey mi
5: telefon
1: uzadım?
5: Sapığı gibi olduk.
1: Hayır, biz hiç ses duyduk sadece. Bir daha. 3-2-1.
3: Bence utandı şu an.
1: Evet evet, bence utandı. Ya Serdar, demin tektim de şu an milyonlar var, onun işi yapamıyorum ben. Yani. Yapamıyorum. Abi isminiz ne?
5: Ali.
1: Ali.
5: Doğrudur.
1: Tamam Ali abicim, sana bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum.
5: Teşekkür ediyorum Serdar Bey, iyi yayınlar.
1: Rica ederim, sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Abi bizim tişört gelmedi daha diyenler. Abi ikinci partisinizdir. Ya da ilk parti, Allah Allah diyemiyorum ya.
3: İkinci partisi ben de diyemedim.
1: Ya da ilk partidenseniz de yollanıyor efendim. Gelenler var. Hani merak etme, arayıp adres alındıysa sorun yok. Tişört gelir yani. Yollanıyor. Sırayla yollanıyor yani. Dur bakayım şuradan. Geçiyorum.
3: Geçelim.
1: Dur. Şuradan. Pardon. Sırayı karıştırmayayım dedim de. Sıradan gidiyorum. Evet. Bakayım. Bu neymiş? Niye şalma? Ha, ben kapatmışım, özür diliyorum ya. Vallahi pardon pardon. Bütün düzeneyi bozdum. Bu. Ne bu, geçtim abi. O kadar zaman yok, bekleyemeyiz yani.
3: Güzel.
1: Ne dersin?
3: Beğendim ben.
1: Beğendin mi sen?
3: Beğendim evet.
1: Ha, beğendisin abi, arayayım vereyim mi?
3: Verelim evet, arayalım.
1: Hmm. Bak Hüseyin abi yazmış direkt yetkili ağızdan sevgili dinleyenler. Bugün çoğu kargoya verildi. 2-3 gün içinde tişörtler, formalar teslim olur. Hadi hayırlısı. Gelince fotoğraf çekip bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Bir de şöyle, cumartesi günü maç var ya. Elimizden geldiğince cumartesi gününe kadar olanları yetiştirmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince cumartesi günü maç saati lütfen herkesin üzerinde Sarıyer formalarımız olsun. Birbirimize fotoğraflaşalım, olur mu? Bak, birinci ağızdan, yetkili ağızdan, vallahi Hüseyin abinin yazdığını aynen aktarıyorum. Bugün çoğu kargoya verildi abi, 2-3 gün içinde tişörtler, formalar teslim olur. Haydi bakalım hayırlısı. Hani yarından itibaren herhalde teslim edilir diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenlerim, tişörtler geldiği zaman hani fotoğraflaşalım, bana gönderin. Hani ben de kendi Instagram hesabımda paylaşayım. İnsanlar tişört dağıttığımızı, Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü dağıttığımızı görsünler. Ve ben isterim ki gece yapmış olduğumuz bu olaylara katılsın insanlar, tişört kazansın. Bir de cumartesi günü lütfen üstünüzde olsun, maç saati üstünüzde olsun. Seninki geldi mi? Ha, bizimkiler daha tamam.
3: Evet, bizimkiler.
1: Tamam, bizi bak düşün yani, sizinkini cumartesi gününe yetiştirmeye çalışacağız. Bizim kendi tişörtü cumartesine yetişmeyebilir. Öncelik sizsiniz sevgili dinleyenler. Öncelik sizde. Elimizden geldiğince cumartesini yetiştirmeye çalışacağız değerli dinleyenlerim. Devam ediyorum.
3: Bu. Az önce bir dinleyicimize ulaşamadık mı? Onu arayacaktık ama.
1: Bunu arayalım mı?
3: Bundan önceki bir dinleyicimiz vardı ya.
1: Arayacak. Bir dakika. Bu mu?
3: Bu evet.
1: Tamam, arıyorum. Tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki şuradan. Şöyle. Daha önce kazananlar göndermesin bu arada. Hani birkaç böyle tişört kazandığında şey hatırladığım dinleyici de var. Hani göndermesin. Göndersin, ne yap? Göndermesin olmaz. Göndersin. Merhaba.
6: Merhaba.
1: Bir şey yapabilir miyiz? Canlı yayında da bir alabilir miyiz acaba?
6: Yapmasak zaten çok zor çıktı.
1: Dur bakayım. O zaman orijinaline bakayım. Dur. 3 2 1. Veriyormuş tişört adam.
3: Veriyoruz.
6: Veriyoruz.
1: Tamam, ya bir dakika dur, bir dakika dur.
3: Ama önce yayında yapması
1: dur,
3: lazım.
1: Bir dakika, iki naz yapalım ya.
6: Yok yok.
1: İki naz yapalım ya. Adem vermeyelim ya.
3: Ya evet, yayında duymadık.
1: Vermeyelim.
3: Canlı canlı
1: ya.
3: Duymamız lazımdı.
1: Evet Hüseyin abi, vermeyelim
6: çok
1: ya.
6: Çıktı. Gerçekten çok zor çıktı.
1: İsteriz. İsteriz. İsteriz. İsteriz. Evet.
6: Gülmekten yapamam şimdi gerçekten.
1: Ya sıkıntı yok. Sonuçta şiir programı da sen gülmüyorsun ki, zaten komedi programı. O gül diye yapıyoruz. Evet 3 2 1 deyince yapıyoruz. 3 2 1 buyurun.
6: Yok, yapamayacağım galiba.
1: Tamam, ben verdim, tişörtü verdim en azından.
6: Teşekkür ederim.
1: Neyse dur, en azından şey, kaydını bir daha dile. Yanlış anlaşılmasın, yapmayana vermedim. Bak, yapmış, canlı yayında yapamadı. Bak, evet, dinletiyorum doğru. Size, dinletiyorum. Evet, bizden utandı sevgili dinleyenler. Tamam, arayacaklar, görüşürüz.
6: Teşekkürler, iyi
1: sağ olun, yayınlar. Teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Oğlum işaretledim işte.
3: Ben çok paniğim o konuda. Öyle
1: işaretledim.
3: Tamam.
1: Hani tişörte ulaşamayan Adem'i sövüyor ya, onun için bana devamlı. Abi Allah aşkına fotoğraf çek abi, ne olur.
3: Ben işareti göremiyorum bu arada, sen fotoğraf çekersin.
1: Yenile sayfayı göreceksin. Yenile bak. Yenile. Bana her şeyi yayında anlattırıyorsun, bunu da yenile göreceksin.
3: Tamam, gördüm.
1: Yeniledin mi?
3: Yeniledim ama ben fotoğrafta daha...
1: Yeniledin mi?
3: Bir şey
1: yeniledin mi?
3: Yeniledim.
1: Gördün mü?
3: Ama ben garanticiyim lütfen.
1: Kardeş, yeniliği bu arada gördün mü şu an?
3: İki kişi var, evet.
1: He?
3: İki kişi var.
1: Tamam, onların fotoğrafını çeker misin?
3: Çekeyim ama ben...
1: Oğlum ha, ben çekmişim ha, sen, benim telefonum daha mı iyi çekiyor yani, bu mu?
3: Ben senin telefondan istiyorum.
1: Çek Ademciğim. İnat ettim, ben çekmeyeceğim. Çek. Evet, 3-2-1.
3: Tamam.
1: Pıs. Ne diyorsun?
3: Benzer oldu, yok.
1: O, yok mu diyorsun?
3: Yok diyorum.
1: Tamam, geçiyorum.
3: Geçelim.
1: Tamam, geçtim. Çocuk beğenmedi.
7: Pıs.
3: Bir şey diyeyim mi? Bu olmuş.
1: Olmuş mu bu?
3: Beğendim.
1: Ciddi misin?
3: Evet.
1: Bir daha dinleteyim, dur.
7: Tıps.
1: Ice baby. Arıyorum.
3: Arayalım, çok hoş olmuş.
1: Arayalım, çok hoş olmuş diyor. Yanlış, senin yüzünden hep yanlış numaralara bastım. El alemin adamı açacak şimdi. Ne ah ne oh ya filan diye. Dallah, senin yüzünden hep yanlış numaralara bastım, evet. Ya.
8: Efendim.
1: Alo, merhaba.
8: Merhabalar.
1: Hanımefendi.
8: Evet.
1: Ürkmeyin, radyodan arıyoruz ya.
8: Evet, ben dinizi duydum.
1: Anladım efendim, peki. Neredensiniz?
8: İzmir, Kocaeli'yim.
1: İzmir, Kocaeli'desiniz, doğru mu?
8: Evet.
1: Neredesiniz
8: evet.
1: Şu anda?
8: Şu anda Çarşı'ya doğru geçiyorum.
1: Nereye?
8: Çarşıya doğru geçiyorum. Arkadaşlarla bir kokoreç yiyelim dedik.
1: Arkadaşlarla kokoreç yiyelim dediniz.
8: Evet.
1: Tamam, peki. Canlı yayında bir tane alabilir miyiz? Sarıyer kolonun açılma sesi ve içtikten sonraki o hah sesi.
8: Yapayım, aynısı olur inşallah.
1: İnşallah. Buyurun bakalım. Sarıyer koladan bir adet milli takım tişörtü gönderdim size. Görüşürüz.
8: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Yeah. Aha. Kaç etti oğlum tişört?
3: 3.

0: Tır sürerken gönderdim demiş.
1: Oo, çok değerli.
0: Değerli de inşallah ceza yemez adam. Yani yapmayın zaten.
1: Dolaşma sesinden bir şey olur mu?
0: Yapma efendim.
1: Yolda giderken.
0: Hani ama telefonu ses... tutuyor ya hani öbür eliyle.
1: Evet doğru.
0: Hani bir tripod yoksa telefonu tutacağı şöyle.
1: Başkası elini uzatıp tutabilir.
0: Ya da belki koymuştur böyle. Öyle demiştir belki de. Değil mi?
1: Başkası da tutmuş olabilir.
0: Bak bu dinleyiciyi de işaretledim ona göre.
1: Hangisini?
0: Bunu bu şeyi işte.
1: Hanımefendiyi.
0: Kokoreççi onu işte.
1: Tamam aldım onu.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Dur bakayım. Nerede? Tır sürerken gönderdim, dikkate alın. Oo, video göndermişsiniz efendim, size zahmet, gözünü seveyim. Ses kaydı ne olur sevgili dinleyenlerim. Evet, 0536 901 8902 Sarıyer Kola'nın o açılma, o ilk bir pıst sesi ve ondan sonra içtiğimizdeki o yakan be. Oh, var ya o, onu istiyorum.
1: Evet.
0: Hani şu yani şu. Şu. Şunu istiyorum. Nerede? Bir dakika. V3, V2, V1.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.
0: Bu. Yani. Evet, 0536 901 8902. Devam ediyoruz. Neredeyiz? Bir dakika. Evet. Yok, çok anlaşılmaz olmuş değil mi bu?
1: Evet, anlaşılmamış.
0: Evet, bu anlaşılmaz olmuş bu. Sonra da bakayım.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar yayında. Şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır.
0: Tatlı ama ne diyorsun Adem?
1: Yok.
0: Evet peki bu neymiş? Buna ne diyorsun?
1: Tatlı devam edelim ama.
0: Geçeyim mi?
1: Geçelim.
0: Oo ciddisin peki.
1: Bu sefer kolay yok.
0: Tamam. Kimisi böyle oda spreyi gibi gönderiyor. Pıst, pıst
1: bu... Otomatik atan var ya.
0: Evet.
1: Ondan. Ne yapmış? Bardağı mı doldurmuş?
0: Bu bir de İçmiş şey mi? Yani kola böyle şey yürürken çok böyle çalkalanmış. O böyle uzun pıst diye açtım.
1: Evet.
0: Bak açı bir daha dinletiyorum.
1: Bence kolayı içmiş sonra onun yani rahatlığıyla vermeyelim yok.
0: Vermeyelim mi?
1: Yok.
0: Niye kolayı içti diye mi?
1: İçti diye yok.
0: Anladım.
1: Bitirdi yani bize bırakmadı.
0: Evet, kolayı içmişsiniz onun için vermedi Adem. Onun için vermedi Adem vermedi onun için. Evet. Adam. Bu ne? Buna benzer demin bir tane gelmiş.
1: Şaşırmış ya. Ama yani.
0: Evet. Aa kola. baştaki mi daha duyacağım dur. Ne diyor? Buş mu diyor?
1: Buş yapıyor. Buş yapar. Evet.
0: Bu neymiş bakayım? Ne diyorsun?
1: Arada kaldım.
0: Bir daha dinletiyorum.
1: Yani tadında oldu.
0: Oğlum bir karar ver. Ben şimdi de yani hani tadında olmuş abi.
1: Devam ama edelim.
0: Geçiyorum.
1: Geçelim.
0: Taksi şoförüyüm rica ederim. Ya arkadaşlar lütfen meslek bildirin. Merhaba doktorum bakar mısınız falan. Yani sıradan bakıyorum. Değerli dinleyenler bakayım. Buna da artık ve prodüksiyon var bunda.
1: Evet bunda lıkır lıkır içmiş mi evet. Doldurmuş mu vardı çözemedim.
0: Bunu bir daha dinleyelim dur.
1: Kolayı içiyor mu içiyor mu anlayamadım. Ama güzel olmuş.
0: Evet bu güzel olmuş. Evet.
4: Alo.
0: Alo.
4: Efendim.
0: Merhaba abi.
4: Merhaba abi.
0: İnsanlara ahlu uhlu sesler göndermişiz gecenin bir yarısı da.
4: Evet evet.
0: Abi canlı yayında bir alalım mı sizden şeyi?
4: Alalım alalım.
0: Buyurun.
4: Alo tekrar mı yapayım aynı sesi?
0: Yani yanınıza gelip almayacağız yani canlı yayında yaparsanız güzel olur evet.
4: Tamam yapmaya çalışacağım.
0: Buyurun. Tamam canım bu adama verdik evet. Ya.
1: Bekleş abi miydi bu arada?
0: Ağzından evet, geldiğince yaptı adam. Tamam ben işaretledim ben. Beyefendi işaretledim ben.
1: Onu 04 mü?
0: Oğlum işaretledim
4: evet,
0: işte.
4: 04, evet. Evet.
0: Tamam. Abicim şunda muhatap olmayın. Ben cevap veriyorum ona.
1: Ama sonra
0: şuna ciddiye almayın şunu.
1: Ama sorun bende oluyor yüzüm.
0: Abicim neredensiniz Bektaş abicim?
4: Ben İstanbul Zeytinburnu taksi şoförüyüm. İlk defa hediye alacağım öyle diyeyim radyodan.
0: Eyvallah abi Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü gönderdim size.
4: Çok mutlu oldum. Çok
0: rica ederim abi. Görüşürüz.
4: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun abi teşekkür eyvallah. Ederim. Teşekkür ederim. Var olun sağ olun. Kaçıncıyı verdik oğlum?
1: Bir tane kaldı.
0: Bir tane kaldı.
1: Evet.
0: Bunu da verelim yani, de bir ara verelim artık ya.
1: Evet yapalım öyle değil bir mi? Şey.
0: Evet. Fotoğraf gönderen var abi. Şuradan dur bakayım şöyle evet ha. Ne diyorsun?
1: Güzel ama kısa.
0: Peki. Hani hangi ara açtın içtin de yaptın değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Şiir açmış kolayı.
0: Gibi olmuş. Bu ne? Ne diyor?
1: Yok. Düdüklü yok. Tencere sesi geldi başta.
0: Yaktı hep fasulyeyi falan yaktı değil mi hep?
1: Evet.
0: Evet. Evet şuradan dur bakalım şöyle. Dur bakayım dur. Pardon. Katılım Doruk'ta çok teşekkür ederim. Sıradan gitmeye çalışıyorum bozmadan. Ne dersin?
1: Tıpısı biraz şey kalmış.
0: Tıpısı biraz ne kalmış tıpı?
1: Ya terimsel böyle yorum yapmaya çalıştın mı olmalı?
0: Peki. Şimdi başka şöyle. Evet. Bu ne?
1: Bir şey diyor bize bence.
0: Şey yazmış. İki oğlumla yaptık üçlü peş peşe. Bir daha dinletelim. Güzel abim yazmaktan vazgeçer misin artık? Seni dinliyoruz yani zaten. Güzel abim benim. Hani kimseniz ya da güzel ablam bilmiyorum. Yani bir yazmaktan ve bekliyorum yazmayı. Biz demek iki oğlumla yaptık diye 50 kere de yazıyor. Bekliyorum şimdi. İki oğlumla dinliyoruz. İki oğlumla dinliyor. Tamam güzel abim bir yazma da sayfandayım yani şu an. Sesi dinleteyim. Ya da ablam. Yani.
5: Ne olur ablam bir ne olursun. Lütfen yazma bize ne olursun ablam. Yarın yazmada bana sesi dinletelim sana. Yarın...
0: Durdu. Ne diyorsun?
1: Bence burada üçlü bir çalışma var.
0: Olmuş mu?
1: Değerlendirebilir. Biz.
0: Olmuş mu?
1: Olmuş.
0: Tamam arıyorum.
1: Arayalım.
0: Ama şimdi bunlar üç kişi.
1: Üç tane değil bir tane.
0: Yani bir tane değil mi?
1: Evet. Diğer dinleyicilerimizin hakkına girmeyiz.
0: Evet. Onu en baştan zarfına atayım da yani aramadan önce.
1: Yok biz üç kişiyiz. Ha.
0: Yok üçümüz de yaptık. Yok o yok bu. Alo.
6: Alo.
0: Abi vallahi bir durmadın ki ses kaydını dinletelim ya.
6: Serdar abi vallahi çocuklar çok ısrar etti. Evin önüne geldik arabadan inemiyoruz. Hanım yukarıdan çağırıyor bizi hadi gelin gelin diye.
0: Anladım ama şimdi radyonun zaten amacı bu hani devamlı dinletmek. Şimdi sesi dinlettin tişörtü sonra eve çıkacaksın televizyona kapılacaksın yani. Ben şimdi ama yani.
6: Yok biz seni yıllar dinliyoruz Serdar abi. Hatta sen beni hatırlarsın. Biz seninle daha öncesinde çok sohbet ettik.
0: Anladım. O zaman da iki çocuğun var mıydı?
6: Vardı vardı. Hani hatırlarsın ben halı sahada geç geldiğim zaman eşim beni eve almıyordu. Ben dışarıda kalıyordum. Sen de beni misafir edecektin.
0: Seni yemişler. Hatırladım. Bence başka bir radyocu söylemiş bunu sen.
6: Yok abi seninle konuştuk ya podcastlerin kaydı var açar gönderirim ben sana.
0: Doğrudur tamam hatırlamak istemiyorum ondan.
6: Eyvallah abi.
0: Eyvallah abicim neredensiniz Acep?
6: Abi İstanbul Samandıra.
0: İstanbul Samandıra tamam sana Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediyorum.
6: Çok teşekkür ederim abi. Vallahi bizim çocuklar çok sevinecekler.
0: Serdar rica ederim.
6: Abi. Selam.
0: Eyvallah abicim rica ediyorum. Görüşmek üzere.
7: Selamun aleyküm Allah razı olsun.
0: Aleyküm selam kardeşim ne haber? İyi bende ne olsun adın ne senin?
7: Mahir Kaya.
0: Mahir Kaya ne yapıyorsun iyi misin Mahir?
7: İyiyim valla.
0: Şu kolanın açılma sesini yap bakayım. İşte bu Mahir.
1: Helal olsun.
0: Helal be Mahir'im be helal. Mahir'im öpüyorum seni.
7: Ben de seni öpüyorum. Görüşürüz.
0: Görüşürüz kardeşim benim. Teşekkür ederim. Var ol. Sağ ol. Tamam, herkesi işaretledim, herkes burada. Tamamız değil mi? 5 tane verdik mi?
1: Verdik, güzel oldu.
0: Tamam, 5 tane bugüne özel Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtünü armağan ettik sevgili dinleyenlerim. Saatler 23.33. Ufaktan bir ara verelim. Bu da sonuçta zurna değil, üfleyince çalmıyor yani. Yani.
1: Bir zahmet deyip.
0: Yani bir ara artık verelim değil mi yani?
1: Tabii.
0: Yani bir ara verelim.
1: Benim de ihtiyacım var yani.
0: Ben zaten senin gözler kıpkırmızı oldu, ondan veriyorum arayı.
1: Evet.
0: Hani çocuk ilk defa gelmiş, rezil olmayalım. Leğeni falan kaldırdın inşallah orada.
1: Misafir gelince kaldırıyorum.
0: Misafir gelince kaldırıyorum.
1: Leğeni.
0: İyi hadi. Bir ara geliyoruz efendim.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: Hayalet olsan nasıl korkutursun insanları? Mesela hayal etsin benim eve girdim mesela, nasıl evet. korkutursun beni? Kalkar camı kapatırım. Şu üst komşuya vursanız abi. Evet başka. Biri bir şey diyor lan.
1: Serdar.
0: Ne var? Ne var? Ben var ya hayalet olsam ne eğlenirim be.
2: Tamam sen hayaletsin, benim odama geliyorsun. Şimdi beni korkutur musun?
0: Peki.
2: Komşunun çocuğu uyuyor. Uyandı herhalde. Araba mı bu?
1: Adem öleceksin.
2: Korkmadım.
1: Öleceksin oğlum.
2: Hepimiz öleceğiz.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: diyoruz.
1: Ben sizin annenizim. Adem de hanımefendinin annesi. Anneler de var.
2: Gitaristi ben özel olarak zaten Antalya'dan getirdim.
3: Ya gerçekten ilk Antalya'dan getirtmiştim. Böyle oldu.
4: Ne oldu evladım? Ne oldu? Bu mutlu gününüzde alıp veremediniz ne?
5: Yavrum kızım ben sana dedim bu adamdan bir halt olmaz diye.
4: Kendi kokuş. Dağ gibi oğlumu aldınız. Daha ne alacağınız bizden?
5: Neresi dağ gibi? Daha bir tane müzisyen tutamamış.
4: Ne demek tutamamış? Adam hem çalıyor hem söylüyor.
5: Söyleyemiyor işte.
4: Söylüyor, söyle lan.
1: Bu arada benim oğlum benim olduğum yerde konuşuyor. Ben oğlum. Sen sus.
5: Bak işte oğluna şiddet uyguluyor. Sen böyle aileye gelin mi
4: sana edeceksin? Sana niye? Ben doğurdum. 9 ay ben taşıdım.
5: Sen doğurdun. Benim kızıma da kötülük yaparsın.
4: Sana niye? Her gün döveceğim onu. Alacağım, vuracağım. Kırbacı benim olacak
5: senin
4: onlar.
5: Senin saçını boyanıyor.
3: Anne ne diyor?
4: Her gün alacağım. Her gün vuracağım.
5: Sen
4: her gün.
5: Sen hiçbir şey yapamazsın. Ben onunla el bebek gül bebek büyüttüm.
4: Evi temizleteceğim. Tozunu aldıracağım. Balkonu yıkatacağım. Her şeyi yaptıracağım.
5: Kendine hizmetçi arıyorsun.
4: Kes sesini kokuş.
5: Kapat
3: ya
5: seni.
3: Ya sen kes. Anne.
4: Kes lan. Kes senin saçını başını yularım.
5: Çay buraya.
2: Ya nişan var. Annemle dalaşmak nedir ya lütfen.
4: Sen sus lan.
6: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Reklam.
1: Sarkan etleriniz canınızı mı sıkıyor? Fazla kilolarınızla başınız dertte mi? Lümbür lümbür sallanan baldırınız moralinizi mi bozuyor? Bütün bu sorunlarınıza tek bir çözümümüz var. Serdar Gökalp korseleri. Fazla kilolar yok olacak. Sizi gören yapacak. Şimdi bizi aramayan ilk 10 dinleyiciye korsenin yanında varis çorabı beleş. Serdar Gökalp korseleri. Takın rahatlayın.
2: Vallahi bir gün kalktım ki belim ağrıyor. Fena halde ağrıyor hem de. Arama dedim ki belim ağrıyor. Dedi ki Serdar Gökalp korselerinden haberin yok galiba. Dedim haberim yok galiba. Hemen gitti bağ da aldı bir tane. 4 yıldır kullanıyorum. Bel ağrılarım 2'ye katlandı. Ama Serdar'ı sevdiğimizden dolayı kullanmaya devam ediyoruz. Serdar Gökalp korseleri. Kullanın.
0: Reklam.
3: Hani nerede oğlum bizim reklamlar nerede?
4: Bizim reklamlar?
3: Da hani bunlardan başka nerede
4: var, bunlar? Var var arşivimizde var.
3: Var var var
4: var. Var var
3: var. Onlar var var var var var var var
4: var. Var var var.
3: Lütfi iyice coştu oğlum.
4: Lütfi uyumadı mı?
3: Uyumadı moderasyon bana yorumları şikayet ediyor.
4: Aa.
3: Abi bunu gör abi şunu gör filan diye. Çocuk da maşallah hani tespit ettiği yorumlar gerçekten uygunsuz yorumlar yani.
4: Vallahi Lütfi'ye teşekkür ediyoruz.
3: Vallahi Lütfi'ye teşekkür ediyoruz yani. Lütfi'ye.
4: İyi ki varsın.
3: Ama uyumuyor çocuk yani biliyorsun.
4: Evet. Lütfi değişik. Ama bizden.
3: Evet. Ne yapıyoruz? Niye böyle bir şey tövbe estağfurullah ölü evi gibi olur?
4: Bilmiyorum bir sessizlik oldu.
3: Allah Allah.
4: Kola seslerinden sonra iyi oldu yani.
3: Kola seslerinden sonra.
4: Evet.
3: Tişörtleri verdik değil mi?

0: Venüs, Jüpiter, Merkür ve Ay gökyüzünde aynı anda görülmüş. Bir sonraki buluşma 2038 yılında gerçekleşecekmiş.
1: Nerede?
0: Ümraniye'de. Evet, Ümraniye merkezde. Ama tamam, her yerde. Çorbacının önünde.
1: Öyle mi? Tepe üstünde mi?
0: Evet.

0: Evet, gider ayak yapıyoruz sevgili dinleyenler. Herkes bana bulunduğu yerden anlık fotoğraf gönderiyor. Bakın, kendi fotoğrafınızı değil. Hani kendi fotoğrafını da gönderen var, ona da bir şey demiyoruz ama bulunduğunuz yerden anlık fotoğraf gönderiyorsunuz. Neredesiniz onu anlamaya çalışıyoruz. Neredesiniz onu anlamaya çalışıyoruz. Bak, Muhammed yazmış bizim. Diyor ki şu an Ümraniye'deyim, gözükmüyor abi. Daha gelmemişlerdir Muhammed.
1: Ben de görmedim.
0: 0536-901-8902 0536-901-8902. Racona uyun, bana anlık fotoğraf gönderin. Bakalım nerelerdesiniz. Bakabildiğimiz kadar bakacağız.

Köprüye giriş yolu Mesut Bey. Melike Hanım, burası ne, hastane mi Melike Hanım? Geçmiş olsun kuzum, nen var. Geçmiş olsun. Taksiden hadi bakalım. O bir hayal, bir ümit hırsızı. Yok yok yok istemem, yok tövbele. Özlem Hanım, 1 2 3 4 5 tane buz atmış içeceğine. Ne bu? 5 tane buz. Ne bu efendim? Yanı bilgisayar. Yok yok yok yok, anam yok. Güven abi arabada.

0: Nur Hanım yolda. Sevgi Hanım makasla bir şeyler keserken göndermiş. Yok, yok, yok, yok, anam yok. Evet, Gökhan Bey tarlada. Vay, bu saatte böyle biçer döverler miçer döverler falan. Kolay gelsin abicim. Vişne suyu ve radyum. Vişne suyu. Olsa da böyle orijinal içsektim abi.
1: Evet.
0: Nerede acaba? Ya? Olsa da vişne suyu. Böyle ama gerçek vişne suyu, öyle şeydi. Kutuda filan olmayacak öyle böyle gerçek.
1: Harbi.
0: Evet, vişne suyu.
1: %100.
0: %100 mü diyorsun?
1: %100 diyorum.
0: Peki. Eve dönüş yolunda. Bakayım neresi ki burası? Giresun Miresun diyor. Nasıl bir dönüş ben anlamadım. Giresun filan diyor. Yani. Evet, sonra dur bakalım şuradan. İtalya'dan selam. Merhabalar efendim, selam olsun. Selamlar. Bakayım. Şöyle. Muhammed Harbi'den Ümraniye'de bu arada, biliyor musun? Fotoğraf da geldi. Sizin evin önünden geçiyor.
1: Komşumuz.
0: Yani nerede? Yok, o orada oturmuyor ama. Haberin olsun. Yani. Evet, şuradan. Çok özür dilerim. Çok böyle arka arkaya geliyor. Tofaş'tan, fabrikadan gelmiş. Merhaba. Selam ederim. Merhaba. Selamlar. Erik. Tuz. Hadi bakalım. Sonra Barış abi göndermiş. Balıkta. Vay, oltaya atmış. Balıkta bizi dinliyor. Merhaba. Rast gelsin. Barış Bey. Rast gelsin. Gülten ben. Radyo, su ve balkon. Kareli bir de şey. Balkon masa örtüsü. Son 5 bakıyoruz. Ondan sonra şey yapıyoruz. Bitiriyoruz. Tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Tamam. Müdürümü arar mısınız? Çok konuşmak istiyor. Müdürünüzü arayamayız efendim. Kendisini arayıp sıraya girmesi lazım. Yok yok, bitti. Hani müdürünüz kim bir de, yani isim ne? Hani sürekli mesela biz bilmiyoruz, tanımıyoruz. Yarın falan hatırlatırsanız bakarız. Şimdi müdürümü arar mısınız dediğine göre dinleyicimize bir kıyak olabilir. Telefon açalım. Bu şeyi de, personeli de bağlayalım yayına. Zam yapsın ona.
1: Canlı yayında hayır diyemesin.
0: Evet, canlı yayında hayır diyemesin. Bir sürü şey isteyelim yani. Mesela araba isteyelim şeye. Bunu yazana.
1: Evet.
0: Barış Bey yoldaymış. Güzel. Peki. Metin abi bakalım neredeymiş? Evet. Metin abi şu anda İstanbul'da. Nerede? Tem bağlantı yolunda galiba, değil mi? Evet. Fransa'dan her gün gece çalışırken dinliyoruz. Selamlar güzel. Merhabalar. Merhaba abi. Mısır'dan selam Serdar. Merhaba Mısır. Ne haber? İyi misiniz? Selamlar. Ben size Instagram'dan yazıyorum. Sizde çekilmiş fotoğrafım var ama size bir türlü ulaştıramadım. Ya abi, Instagram'da bir şey var. Hani bu sadece bana mahsus değil. Ben diğer bizim çocuklarla da konuştum. Mesela Adem bana bir şey gönderiyor mesela Instagram'dan. Adem.
1: Evet.
0: Bir şey gönderiyor bana. Giriyorum, bakıyorum mesela yazılan mesajlar. Hani istekler, spam, orası burası falan, bulamıyorum. Kendi elimle Adem'in hesabını arıyorum, giriyorum. Oradan mesela mesaja tıklıyorum. Bakıyorum Adem'in bana attığı mesajı görüyorum. Ama şey de göremiyorum mesela, o hani... WhatsApp gibi böyle mesajlar alt alta oluyor ya.
1: Evet.
0: Onu göremiyorum artık, niye? Bazen görüyorum, bazen göremiyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor falan filan. Yani inan ki bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Yok yok, okul müdürü. Daha iyi kardeşim, not isteriz sana işte. Değil mi, not isteriz?
1: Olabilir.
0: Üsküdar'dan selam. Merhaba efendim. Üsküdar'dan selam dedi de benim bir ofise gitmem lazım aslında. Gitsem mi acaba şimdi?
1: Ya hava durumu müsait galiba.
0: Yani müsait, ben hava durumuyla ofis, ha yoldayken diyorsun.
1: Evet, yoldayken.
0: Anlıyorum kardeşim, peki. Almanca B2 sınavına hazırlık, evde herkese çok selam. Merhaba efendim, selam ederim. Kedi fotoğrafı gönderenler var, çok tatlı efendim kediler. Kediler enteresan hayvanlar ya, değil mi?
1: Kediler canlı.
0: Değişik. Titriyor, bu kadar çekebildim sokaktan. Merhaba Duygu. Sonra başka. Akçaabat burası. Peki. Öğrenci de değilmiş, öğretmenmiş. Tamam hocam, daha iyi ya. Allah Allah. Daha iyi. Müdürünüze söyleyin, bana Instagram'dan yazsın müdürünüz. Ben okul müdürü yazsın. Öğretmenler adına bir şeyler isteyelim onlardan, değil mi?
1: İsteyelim.
0: Evet. Öğretmenler adına bir şeyler isteyelim. Sonra dur bakayım. Başka. Üsküdar'a geliyorsan köfte yapalım da akşamları yemeği kestin demiş. Muhammed abi vallahi gelip gelmeyeceğim belli değil. İnan ki bilmiyorum. Gelsem de yemem. Sana eşlik ederim ama yemem yani. Ben artık hava kararınca yemiyorum biliyorsun Adem.
1: Evet yemiyor.
0: Ben soruyu Muhammed soruyor, ben Adem'e cevap veriyorum, bilmiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bakamadığımız fotoğraflar var. Eyvallah. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Çok thank you, çok very much değerli dinleyenler. İdris'im ayağına sağlık. Her zaman gel, olur mu? Pardon, niye kapatmışım ben? Her zaman gel.
2: Çok teşekkür ederim abi.
0: Rica ederim kardeşim. Bu
1: İdris yani. Biraz heyecan yapıyor.
2: İdris. Abi buradaki ilgi alaka mükemmel abi. Ya.
1: Sağ ol.
0: Estağfurullah kardeşim benim.
2: Abi haftaya bir daha gelebilir miyim acaba?
0: Haftaya ne yapabilirsin? Yine gel tabii mi? Kardeşim gel, sorun yok. Kapı açık yani, gel. Ama şöyle bir şey yap, benim burada olup olmadığımı bir teyit et, tamam mı?
2: Tabii abi.
1: Ben numaralaştım.
0: Biz de çünkü söyleme sahip, hani stüdyo çok olduğu için bizde. Bazen burada, bazen başka stüdyolarda filan. Hani...
2: Bizim patron da gelecek abi herhalde, mesaj atmış.
0: Ne olacak?
2: Benim patron da gelecek herhalde, mesaj atmış.
0: Ha, onu da mı getireceksin? Getir.
2: Biraz önce onun mesajına bakıyordum abi.
0: Getir, onun yanında bazı şeyler isteyelim, getir.
2: Vallahi çok iyi olur abi.
0: Getir onun yanında isteyelim. Senin için bazı şeyler. Bu çocuğa araba verin filan diyelim abi.
2: Araba verdi abi, araba var.
0: Verdi mi araba? Var. Tamam, ne isteyelim başka? Ev verin, ev var mı?
2: Var abi.
0: Ev de var.
2: Bir tamam. Yazlık var abi, onu konuşmuştum ona da.
0: Yazlık mı verecek sana?
2: Evet, tam emin değil şu anda.
0: Şöyle yapalım, biz yazlığı kendimize alalım o zaman.
1: Sen bizden al.
2: Olur sen... abi canım. Beraber gideriz abi. Sıkıntı.
0: Bizim gitmediğimiz şeylerde sen gidersin.
2: Olur abi, süper olur.
0: Tamam kardeşim, sen alalım gidersin. İstediğin zaman gel, olur mu kardeşim?
2: Teşekkür ederim abi. Çok
0: rica ederim kardeşim, çok benim. Teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, ben Deniz Serdar Gökalp. Beni her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Twitter, Instagram, YouTube, hani TikTok, şurası, burası, orası. Aklına ne gelirse, neresi gelirse beni her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu kardeşimi de Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

da durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.